Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses, 25 yaşında.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Kız ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 28 Ağustos Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi sevgili Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Günaydın Hakan abi.
1: Günaydın Süheyla. İyi günler olsun herkese.
0: Evet ve iyi yayınlarımız olsun diyerek hızla başlıyorum. Evet. Şimdi konuşacağım konular içerisinde bizim kendi bankalarımız var. Morgan Stanley mercek altına aldı. Halk Bankası'na bakıyorum. Burada önemli bir haber var yine kendisiyle ilgili. İkincil halka arz için SPK'ya başvurmuş olması. Biz bank

0: bankalar üzerinden ne bekleyelim ne beklemeyelim konuşacağız ama sektörel açıdan konuşacağız pek tabii. Bunun dışında efendim bir taraftan bakıyoruz, Ekonomi Gazetesi'nin manşeti bize diyor ki vatandaş dövizi unuttu, altına sığındı. Bununla birlikte haftalıkta baktığımızda ise döviz mevduatlarında güçlü bir toparlanma görüyoruz. Ne oldu son haftalardayı konuşacağız Hakan Güldağ ile. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş ivmesini konuşacağız ve pek tabii sizin merak ettiğiniz daha başka konuları. Bunlar sadece önümüzdeki bir saat boyunca konuşacağımız konular içerisinden seçtiğim birkaç başlıktı efendim. Sizler de sorularınızla, yorumlarınızla bendenizi yönlendirebilirsiniz. Hakan Güldağ'a iletebilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim buradayız. Bizim yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Peki Hakan abi, gel istersen önce bir altın kısmıyla başlayalım. Bakıyoruz, başlık bize diyor ki Ekonomi Gazetesi'nin manşeti, Şebnem Turhan'ın haberi, vatandaş dövizi unuttu, altına sığındı. Altın hesapları fiyat etkisi hariç yılın başına göre 14.6 milyar dolar. Geçen yıla göre de 25.4 milyar dolar artarak 100 milyar dolara dayandı. Döviz mevduatı son bir yılda 7.4 milyar dolar azaldı diyor haberin spotu bize. Kıymetli maden hesapları 98.9 milyar dolar. Şimdi geliyorum burada. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 136 milyon dolarlık artış. Bak, son bir yılda 7.4 milyar dolar azaldı. Bir haftada 1 milyar 136 milyon dolarlık artış.
1: Evet.
0: Enteresan değil mi Hakan abi?
1: Enteresan. Enteresan ve yani şunu da gösteriyor aslında, bir yanıyla dolar euro tarafında bizim fazla bekleyişlerimiz kalmamış genel olarak, böyle bunun bir işareti bu, ama aynı zamanda her an her dakikada bu geri dönebilir işareti. Yani ben böyle yorumluyorum. Döviz rezervlerindeki artış önemli ölçüde altındaki yükselişten kaynaklanıyor gibi görünüyor. Hı hı. 5 milyar dolar civarında da Merkez Bankası'nın satışı var, öyle anlaşılıyor. Yani orada da çok önemli bir değişim yok. Yani birden, evet, bir takım rekorlar vesaire filan var ama onlar zaten sık sık karşı karşıya kaldığımız rekorlar, yani artışlar. Sonra bir müddet sonra biraz geri geliyor. Sonra tekrar bir artış oluyor. Ülkenin de hacmi de ister istemez bütün yani bu durgunluğa rağmen biraz büyüdüğü için bunları da rekor seviyesinde yaşayabiliyoruz. Biraz dışarıdan para girişi yok mu? Var. Hı-hı. Ama yani O para girişi yani bütün bu şeydeki rezerv artışını izah eder konumda değil. Orada da biraz daha bir yıl başından bu tarafa bakınca önemli bir rakam görülüyor. Tahvil tarafına ben daha da girebileceğini bu son uygulamalardan sonra, düzenlemelerden sonra düşünüyorum doğrusu. Hı hı. Ama tabii birçok başka etmene bağlı, bir kere savaşın ortaya çıkarttığı hareketlere bağlı, Ukrayna-Rusya savaşı başka bir boyuta gitme ihtimali taşıyor artık, o tarafa bağlı. Yani birçok başka dış ve iç koşula da bağlı ama tahvil tarafına zaten biraz da Merkez Bankası son attığı adımlarla sanki buna doğru, böyle bir sanki değil, buna doğru bir yönlendirme yapıyor. Yani henüz daha ortaya çıkmış bir şey yok, netleşmiş bir şey yok ama yalanlama da olmadığı için, yani kurumsal tarafa yatırım fonlarında vesaire verginin gelecek olması, tahvil tarafına doğru böyle bir yönlendirme var. Yani faizlerde bir teknik düzenleme diye ifade ettiğimiz o gecelikten haftalık repoya tekrar dönüş, 37'den fonlamaya dönüş, bu da dahil olmak üzere ki asıl hareket oydu, tahvile doğru bir yönlendirme var. Bundan sonraki dönemde tahvil tarafında biz bir takım hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Ama orada da mühim olan faizini çekebilecek miyiz aşağıya ya da ne
0: Evet.
1: kadar çekebileceğiz, o önemli.
0: Evet, şimdi burada bakıyorum döviz mevduatları tarafı. Demin konuştuk ya efendim, son bir
1: Evet.
0: yılda 7,4 milyar dolar azalırken son bir haftada 1 milyar 136 milyon dolarlık
1: Evet.
0: artış. Şimdi Hakan abi, bunun alt kırılımlarına baktığımda da gerçek kişiler 775 milyon dolar, tüzel kişiler 361 milyon dolar. Bana şunu da düşündürtüyor. Yani önümüzdeki aylarda acaba biz ithalatta bir artış, bir şey bekleyelim mi? Bu farklı yerlerden bize yansır mı? Çünkü döviz tutması lazım bunun içinde. Tüzel kişiler de var. Bu gözle bakmak ne kadar doğru? Yoksa ısrarla şey yapıyorsun, polyanacılık oynuyorsun mu diyorsun bana, ne diyorsun?
1: Yok, polyanacılık değil bu. Zaten ufak ufak artıyor
0: Evet.
1: ithalat tarafı. Hani ihracattan daha hızlı en azından baktığımız zaman. Bu pek çok alanda da böyle. İşte geçen mobilyacılarla bir aradaydık. İşte 5,2 civarında milyar dolarlık bir şey var. İhracat var. 1,4 milyar dolar da ithalat var. Çok iyi. Ama yani ihracat bu sene belki hafif geriler, 5'in altına da gelebilir diyorlar. Bu 2025'in rakamları.
0: Evet.
1: Ama ithalat biraz daha da artabilir diyorlar. Çünkü son 5 yılda ithalat 2 katına çıkmış. Yani oradaki artış çok çok daha hızlı. Ama bu girişlerin bir kısmı, yani şimdi bazen bankalara gidince ben orada bile görüyorum, böyle çantayla birisi gelmiş, kocaman bir sırt çantası, içinden eurolar çıkıyor, dolarlar
0: Evet.
1: çıkıyor. Beşmeken biraz bu varlık barışı bilmem o tür şeyler de etkili olabiliyor. Onlar hemen sevdiat hesabına önce bir aktarılıyorlar. Sonra bakalım, onlar belki başka bir yerlere de gidebilirler. Yani bunun bir kısmı konjonktürel olabilir. Yani oradan da bir şeyler var. Hani çok böyle istendiği kadar, amaçlandığı kadar bir şey oldu mu? Vergi tarafında olmadı. Orada bakıyoruz, hiç onun da az kaldı. İzleyenlerimiz biliyorlardır. Artık yani çünkü önemli bir şey, yapılandırma yapıldı ama o çok fazla bir şey yaratmadı, hareket yaratmadı. Konuştuğumuzda da ya zaten o faizle falan ödeyecek olduktan sonra bizim bunu, yani bilmem taksitle ödememişiz falan, zaten vergi daireleri onu yapıyor. Hani bundan böyle 3-5 ay daha fazla bir avantaj olması benim fikrimi değiştirmedi diyen, yani ödeme kabiliyetimi ile ilgili olarak fikrimi değiştirmedi diyen insanlara rastlıyorum, iş insanlarına rastlıyorum. Orada beklenti bir önceki yeniden yapılandırma gibiydi. Yani faiz oranlarının, yani faizlerin önemli ölçüde alınmadığı, ana paranın taksitlendirildiği falan böyle bir yapıydı. Ondan pek çok yararlanan da olmuştu. Ama şimdi çıkan pek o havada çıkmadı. Zaten ekonomi yönetiminin, maliyenin yaklaşımı pek böyle ödüllendirme, yani vergisini ödeyemeyeni, ödeyemeyeni neyse artık işte ödüllendirme yönünde pek değil. İşte bir takım hani, sanki böyle ya işte bunu da çıkarttık gibi olmuş. Çok az gördüğüm kadarıyla oradan yararlanan. Ama varlık barışı tarafında bir hareket olduğu ifade ediliyor. Onun bir
0: Etkisi.
1: hareketi de olabilir Süheyla.
0: Evet, yani sen şimdi bu bir haftalık veriyi çok da baz alma. Önümüzdeki haftalarda ne olacağını bilmiyorsun. Sonuçta evet, bu bir haftalık veri çok göze batıyor, özellikle bir yıllıkla kıyasladığında, ama önümüzdeki haftalarda

0: onun rengi değişebilir. Başka renk olabilir o diyorsun.
1: Evet,
0: yani olabilir. Yeşil olmaz, olabilir. Sarı olur. Sarı olmaz, pembe olur. Belli olmaz o işler diyorsun Hakan abi.
1: Evet. Şimdi herkes de bir bakıyor şimdi. Evet. Mesela bu bekliyor. Bakalım bu SPK'dan düzenlemeler nasıl çıkacak? Yani evet. Bu insanlar böyle büyük montanlı parası olan insanların önemli bir kısmı bu işleri yakından takip ediyor.
0: Evet.
1: Danışmanları var. Danışıyorlar. Diyorlar ki hangisi? Ya şimdi bir bekleyelim olabilir. Nerede park edelim? Şimdilik dövizde park edelim. Hı-hı. Olmuş olabilir.
0: Evet.
1: Öyle yorumluyor.
0: Anladım. Yani her iki sebeple de ki işte ben paramı dışarıdan getirdim. De ki fonlarda bir şey olacakmış. O bir şey de işte vergi gibi bir şey olacakmış. Dur ben çok anlamadım. Anlayana kadar ne yapayım? Gideyim dövize park edeyim. Altında çok oynak. Ne yaptığı belli değil. Dur dövizde biraz bekleyelim. Sonra bakarız. İcabına gibi bir durum da olabilir. Bir haftalık veriyle hareket etme diyorsun bana. Peki.
1: Öyle. O kesin çok altın yatırımcısı değildir zaten.
0: Hı-hı.
1: Yani yaparlar tabii ki ama hani o daha böyle nasıl diyelim canlı para. Hani
0: evet.
1: Böyle bir şekilde oraya koşabilecek, buraya koşabilecek filan. O daha farklı hareket edebilir. Şu
0: evet.
1: anda zaten bence altın için biraz geçte kalmış olabilir yatırım açısından. Yani o bir önceki dönemin. Hadi hatırlarsan konuşuyorduk ya düştü
0: evet.
1: ama biliyorsun bunlar böyle sonradan hareketlenebiliyor yukarıya
0: Evet.
1: doğru. Her düşüşler, sert hareketler belli bir düzeltmeler yaşıyor her zaman. Hep böyle aşağı gitmiyor. Ama bir yere de geldikten sonra o bu dağ da gider. Vallahi soru işareti.
0: Daha da gider mi? Soru işareti belirli bir noktaya geldikten sonra diyorsun. Yani
1: öyle tabii yani gelinen noktalar önemli noktalar.
0: Buradaki altında en dikkat çekenlerden biri muallakta bırakıyor olması Hakan abi. Yani süper döngüsü sürüyor mu sürmüyor mu bilmiyoruz mesela. Kimse bunu net bir şekilde yanıtlayamıyor. Süper döngüsü devam ediyor etmiyor. Süper döngü müydü bitti mi? Peki
1: Kimse
0: şimdi
1: bilmiyor.
0: evet peki.
1: Ama şu var çok affedersin.
0: Estağfurullah buyur Hakan abi. Yok.
1: Hani yani bizimkilerin şey etmesi, altına yönelmesi, altına sığınması meselesi hani kapalı çarşıda öyle aman aman bir altın filan hareketi yok.
0: Hı-hı.
1: Yani şeyde de döviz hareketi de yok.
0: Evet.
1: Yani biraz böyle Türk lirası sıkışıklığı hala sürüyor gibi görünüyor.
0: Hı-hı. Peki şimdi TLRF'de gözüm bir taraftan 36.82 her gün böyle bir 0.10 0.10 aşağı doğru geliyor Hakan abi.
1: Evet.
0: Önce bir şöyle bir 300 kadar gittikten sonra buradaki hamleyi nasıl yorumluyorsun sen? Bizim de konuştuğumuz konulardan biriydi bütün bir hafta boyunca. Yani sence burada bir normalleşme adımı mı Merkez Bankası'nın önden bir adım attığını mı düşünüyorsun? Gevşetti mi? Manevra alanını mı test ediyor? Diğer taraftan biliyorsun Merkez Bankası'na eleştiriler de var. Mesela Commerzbank doğrudan bu hamle üzerinden eleştirmiyor da diyor ki sürekli yukarı yönlü revize ediyor verilerini diyor mesela enflasyonla ilgili. Sürekli diyor yukarı yönlü revize var diyor. Şimdi Merkez Bankası da ne İsa'ya yaranabiliyor ne Musa'ya yaranabiliyor. Yani revize etmese vay böyle hesap mı olur bu hesap yapmayı bilmiyor musunuz? Hiç sayı saymadınız mı diyecekler. Yukarı doğru revize ediyor. Ya sürekli yukarı revize ediyorsun. Her şey Merkez Bankası'nın elinde değil ki. Görüşü sana bırakayım
1: evet.
0: Hakan abi.
1: Doğru değil ama işte tabii ki değil olması da sonuçta bir veri.
0: Hı-hı.
1: Onu da Merkez Bankası'nın hesaba katarak bütün bu tahminlerini vesairesini yapıyor olması lazım. Ama dediğin doğru. Şimdi Commerzbank haksız mı? Bilmiyorum. Commerzbank bir yerden bir canım yandı. Onu da çok anlamadım. Birdenbire niye böyle bir açıklama var? İşte hani çok bilinmeyen bir şey de değil yani. Tutmuyor. Doğru yani. Tutmuyor. OVP tutuyor mu yani? O da tutmuyor.
0: Ya aslında tutmuyor değil burada. Merkez Bankası enflasyon raporunda yukarı yönlü revize yapıyor. Ama yani bunu petrol fiyatında da yapıyor. Ne yapsın şimdi yani bir şeyin değişeceğini görüyorsa eğer niye yerinde sabit?

0: hiç bıraksın. Yani ne
1: Tabii ki
0: yapacak?
1: canım, tabii ki.
0: Yani.
1: Tabii. Ama hani bu sadece petrolle ilgili değil ya. Bu bir süreç olarak bakacak olursan, yani bu geçen ay tutmuyor, ondan önceki ay tutmuyor, 6 ay öncesi tutmuyor, 1 sene öncesi tutmuyor, 2 sene öncesi tutmuyor. Hani tutmuyor da tutmuyor. Yani bu bir aa nasıl şaşırdı ya filan diye demiyoruz ki, zaten bildiğimiz bir şey, bu tutmuyor. Hatta ne konuşuyoruz beraber? Sene sonuna doğru bir revizyon daha gelir mi? Değil mi? Çünkü ama öte, yani şimdi tek bir nedene bağlı değil ya bütün bu işler. Yani bir yandan senin söylediğin gibi savaşın etkileri var ki Merkez Bankası da dikkat çekiyor. Zaten iki şeye dikkat çekti değil mi en son enflasyon raporunda? Hani gıda enflasyonu falan, onları da söyledi tabii, ama hani bir savaşın etkilerinden kaynaklanan bir baskı var enflasyon üzerinde. Bir de yani önümüzdeki döneme ilişkin özellikle OVP'yi de görmemiz lazım dedi. Burada tabii hükümetle bir şekilde eşgüdümlü gitmek durumunda. Merkez Bankası Türkiye'de, başka yerlerde de öyle. Tek başına hareket eden bir yer değil. Yani hedeflere göre de politika izliyor. Hedef, görevi fiyat istikrarını sağlamak. Yani ama onun ötesinde de işte sonuçta hükümet 5 diyorsa 5'e göre, 8 diyorsa 8'e göre politikalar de uygulamak. Yani böyle, bu inkar edilebilecek bir durum değil. Ama şimdi orası da tutmuyor, burası da tutmuyor. Tutmuyor ama sonuçta bunun nedenlerini de bulmak istersek var. Savaş var. Başka nedenler var. Burada
0: Birazdan geliriz
1: asıl,
0: Hakan abi. Buyur lütfen. Böldüm lafını.
1: ya
0: Manasız bir yerden.
1: asıl estağfurullah, asıl problem şu, tutuyor tutmuyor meselesinin ötesinde. Biz şimdi bu normalleşme diyoruz ya, bu normalleşme nereye doğru evrilecek? Yani normalleşme aslında eğer gecelik faizden haftalık repoya gitmekse, gecelik repodan haftalık repoya, zaten bu eninde sonunda olacak bir şey değil. O teknik bir normalleşme bu. Ama asıl normalleşme nereden başlayacak? Nasıl devam edecek? Faizler mi indirilecek daha fazla? Şimdi kafalar karıştı aslında. Yani enflasyon raporu sonrasında bu açıklama ve bu adımda gelince herkes bu sefer hadi bakalım Eylül'de 100 bas puan geliyor diyor en azından. Yok Eylül olmaz kardeşim, o erken, Ekim'de ama kesin filan. Bir yandan Merkez Bankası'nın reel sektördeki, imalat tarafındaki bu büyük sıkıntıyı artık gördüğü yönündeki yorumlar da artmaya başladı. Yani duyumlar da artmaya başladı. Artık buna şey kalınamaz. Yani burada bir şeyler yapılması lazım, adım atılması lazım diye. En azından bir umut verilmesi lazım. Kardeşim bu da düşebilir yani bir gün. Ya o kadar da hep böyle kalacak durumda değil diye. Ve maliyetlerde de bizim belki, yani ne olacak 2'den 3'e inse, 100 bas puan inse ne olacak? Ödemeler bile değişiyor. Ödemelerin faizi bile değişebiliyor. Yani yeniden oturuyorsunuz, bankanızla konuşuyorsunuz vesaire. Hele böyle düzenli bir iniş yolunda olursa, çünkü herkes burada artık birbirinin bir şekilde sırtını kollamak durumunda. Yoksa bu zincir kırıldı mı büyük sıkıntı. Onun için bu indirimler filan önemli. Ama en büyük işte anlattım değil mi bu Eskişehir Sanayi Odası'ndaki
0: Anlattım.
1: şeylerimizi. Şimdi oradaki mesela, yani somut örnek diye söylüyorum. Şimdi öyle baktığımız zaman finansmana erişim hala en büyük sorunsa, acaba normalleşme bir kere kredileri de mi başlamalı? Şu anda krediler enflasyon, Türk lirası krediler bakıyorum, enflasyon kadar ancak artıyor. Bunun hani yatırımı büyümesi, yani o da TÜİK'in enflasyonu kadar diyelim, ancak artıyor. Yabancı para çok kısıldı. Yani 33'ten 17'lere falan geldi, 18'e geldi yabancı paradaki artış. Şimdi krediler artmıyorsa, arttırılmayacaksa, faizlerin düşmüş olması bir yere kadar etkili oluyor. İnsanların paraya ihtiyacı var. Para, bir yatırım yapmak için paraya, gerçi yatırım kredilerinde bir kısıt yok. Orada bunu yapabilirler, yani şey yapabilirler, ama işletme kredisi vesaire, yani işin dönmesi için şu anda esas olan zaten insanlarda, gene Eskişehir Sanayi Odası'ndan örnek vereyim, %87'si ben yatırımla ilgili hiçbir düşüncem yok diyor.
0: Nasıl yani?
1: Ortam müsait değil diyor. Ha. Evet, yatırım yapmayacağım diyor.
0: E ne yapacaklar Hakan abi yatırım yapmazsa? Duruma düşersin. Ne yapacak yatırım yapmazsa?
1: Yok para.
0: Pedal çevirecek yani. Çorbayı kaynatmaya çalışacak.
1: Mevcutu hatta küçülecek.
0: Yani, öyle yapacak. Ama işte arkadan gelenler de durmuyorlar. Böyle bir dünya var. Mesela
1: yani
0: rakamlar tarafında baktığında böyle bir tekstilde Avrupa'da yine üçüncüyüz. Ama işte bakıyorsun mesela bu ölçek tarafı diyoruz ya, yani bir Çin'in elde ettiği paraya bakmak lazım. Ne kadar ihracat yapıyor? Biz ne kadar ihracat yapıyoruz? Arkamızdan böyle işte ne Bangladeş mi? Vietnam diyorduk 10 yıl önce. Myanmar falan geliyor şimdi.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Ucuzun ucuzu var ya.
0: Evet, ucuzun ucuzu var.
1: Evet, yani.
0: Peki o zaman yani yatırım yapması şart sonuçta yani.
1: Ya özellikle. Şart ama... Yoksa nereden yapacaksın? Ortamı da uygun bulmuyorsa,
0: evet.
1: Derdini, yani bazıları bunu bir çözüm olarak değil, derdini büyütmek olarak da görüyor.
0: Evet.
1: Bu maliyetlerle ben yatırım yaptığımda oranın, orada çalışanı nereden bulacağım? O çalışanı hangi işletme sermayesiyle döndüreceğim diye bakıyor.
0: Evet. Yani öyle bir ortam sağlanmalı ki sanayici hiçbir şekilde en kötü senaryoda dahi çıkış planını hesaplamak zorunda kalmamalı. Yani bu hiçbir şekilde aklına gelmemeli. Şimdi hiçbir şekilde aklına gelmeyenleri görüyoruz mesela. Yani o durumda konkordatoya başvuruyor, iflas ilan etmek zorunda kalıyor. İnşallah en kısa vakitte toparlamaları ve geri dönmeleri nasip olsun, öyle söyleyeyim. Çünkü sanayici olmak başka bir şey Hakan abi. Senin de yakından bildiğin o ayrı bir kan. Damarda ayrı bir kan. O yazık, günah yani. O insanlar durdukları yerde duramazlar. İnşallah tez vakitte dönüyorlardır. Dönenler bize sesinizi de duyurun. Dönüyoruz mu diyeceksiniz. Döndük, şöyle battık ama böyle çıktık, döndük mü diyeceksiniz. 536-266-81-81 536-266-81-81. Yani onların bunu zaten düşünmeyip hareket etmesi gerekiyor. İklimin onlara uygun olması lazım. Anlatabildim mi Hakan abi?
1: Evet, evet.
0: Yani.
1: İklimin, yani aslında ekosistemin de diyebilirsin. Yani
0: evet.
1: İklim de yani aynen dediğin gibi böyle bir, yani tohumun yeşermesi, filizlenmesi için sadece su vermek yeterli değil. Bazen çürütüp götürüyorsun bile.
0: Hı-hı.
1: Yani suları teşvik diye düşünürsen,
0: evet,
1: yani bir şeye yaramayabiliyor. Onun gelişmesini sağlayacak ısı, nem, toprağın niteliği, yani gelişmeye çalıştığı zemin, bunların hepsinin bir önemi var.
0: Evet.
1: Yoksa yani müdahaleyle ben böyle sokayım elimi tohumdan, böyle çiçeği dışarı çıkarıvereyim, böyle bir şey yok. O kendi kendine gelişecek.
0: Bir zamanlar bu örnekler hep böyle bisikletler, şunlar bunlar, oyuncaklar üzerinden gelirdi. Enteresan bir şekilde tarım üzerinden çok örnek geliyor. Hayırdır Hakan abi, tarımla ilgili bir şey mi yapıyorsun? Merak ettirdim.
1: Ben mi?
0: Evet, bence bir şeyler yapıyorsun tarımla ilgili. Çok tarım üzerinden örnek
1: geliyor. Tarımla ilgili çok şey yapmak lazım. Geç bile kaldık. Evet, yani evet, yapmaya çalışıyoruz.
0: Bence. Yapıyorsun, evet, bir şeyler. Peki Rusya ne yapmış, ona bakalım mı tarımla ilgili, gel seninle. Karadeniz'de yükselen tansiyon buğday fiyatını 3 yılın zirvesine taşıdı. Yani biri gidip Rusya ve Ukrayna'yı ayırıp bir yerinize hırlı durun diyebilir mi lütfen? Yani yeter, tamam, kim ne para kazandıysa kazanacağını kazandı. Yeter artık, bir oturabilirler mi yerlerine? Yeter, karnımız doysun, bitmiyor bu işkence. Yani bir enflasyonu artıracak gelişmelerden biri Hakan abi. Bu bütün dünyaya enflasyon ithal edecek gelişmelerden biri bu. Yani bir tamam, valla, yeter artık yerinizde oturun diyebilir mi artık biri onlara?
1: Vallahi iyi olur. Çünkü hakikaten bu sadece enflasyonu geçtim. yani açlıkla ilgili, gıda krizleriyle ilgili problemler yaratabilecek bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Gerçekten önemli. Çünkü Ukrayna ve Rusya buğday deposu.
0: Evet.
1: Dünyanın buğday deposu oralar.
0: Evet.
1: Yani Çin belki en büyük üretici ama en büyük ihracatçı bu iki ülke. Şimdi Ukrayna'nın, Rusya'nın limanlarını da, depolarını bile filan da böyle bombalıyor olması, yani tabii mutlaka Rusya da bu tipten şeyler yapıyor. Yani niye Ukrayna'yı diyorsun, ama sonuçta fiziki olarak onun yapıyor olması, nasıl 40 tane rafineriyi vurduysa, burada da limanları vurarak filan bu işi çok ciddi şekilde engelliyor. Bizim tarafta biraz işte Japonlar, şunlar, bunlar getirip bize bırakıp Karadeniz'e açılmayı bizim gemilerle yapıldığı filan haberleri de var. İstemiyorlar. Onun için bizim yani kabotaj denilen kısımdaki taşımacılığımızda bir artış var. %16-17 civarında bir artış var.
0: Ne buna yaramış?
1: Evet, biraz öyle bir durum var. Bizimkiler daha cesaretli herhalde, onun bir etkisi. Ama öbür taraftan hakikaten hem enflasyon, yani Türkiye'de bu açıdan bir buğday ülkesi olması açısından biz belki daha şanslıyız. Ama bizim de mesela un ihracatımızın vesaire tarafında oraya çok bağımlıyız. Yani Ukrayna'ya, Rusya'ya çok bağımlıyız. Oradan şey alacağız ki, buğday alacağız ki bizim un ihracatımız da olsun. Yani zincirleme o kadar çok şeyi etkileyebilecek bir konu ki, bir durum demeleri lazım ama kim diyecek ve hangi hakkaniyette diyecek, o belli değil.
0: İşte
1: Yani
0: hakkaniyet
1: bak,
0: falan
1: 20
0: yok.
1: lirayı vuracağım diyor bu adam.
0: Ama benim de gemilerimi öyle şey yapsalar ben de derim önüme gelen ülkeye derim Hakan abi yani benim de öyle gemilerime rahat ver mesela. Derim yani
1: Evet.
0: öyle. Yani.
1: Ders yani ben niye diyorlar diye demiyorum.
0: Evet.
1: Yani ya da hakkı yok buna diye demiyorum, ama böyle bir durum var. Yok, Belarus üzerinden ikinci bir hat açma Ukrayna'ya yönelik, Rusya'nın bir seferberlik ilan etme durumları gündeme gelmeye başladı. Avrupa ülkelerine de yani artık bundan sonrasını siz bilirsiniz, ben Ukrayna'da ya da değil demeye başladı. Ya yardım yapan herkesi vurmaya başlayabilirim diyor. Hanımefendi, şimdi ismini çıkaramayacağım ama Rusya Dışişleri Bakanı ya da sözcü
0: Evet.
1: ifadeleri bu yöndeydi.
0: Evet. Onların hasadı da almış başını gitmiş biliyorsun. Ne öyle
1: 100
0: 100
1: milyon
0: milyon
1: ton olmuş.
0: ton.
1: Bu sene ya
0: Niye
1: şey,
0: bir şey yapıyorlar? Bir de böyle iştahımızı mı kabartmaya çalışıyorlar? Hı, gidin şimdi Ukrayna'yı durdurun. Yoksa hiçbirinizi sen istiyor buğday durduracak Ukrayna diyorlar bize Hakan abi. Ben öyle anladım. Buğday istiyorsan Ukrayna'yı durdur diyorlar. Yani dedikleri bu.
1: ya onlar da satmak ister, önemli bir gelir.
0: Evet. Tabii.
1: Ama o bir yerlere de satacaklardır da, şimdi Afrika'ya tarafı sıkıntı çıkar. Büyük sıkıntı çıkar.
0: Nedir oradaki bağlantıyı ben kuramadım. Afrika tarafında ne sıkıntısı Hakan abi?
1: Afrika zaten gıda kriziyle hep böyle sınırında yaşayan bir yer. Açlık var vesaire. Şimdi Çin'den, Pasifik'ten buğdayını gönderir. Ama Karadeniz'de sürekli bu limanları vesairesi filan işlemez halde olursa, Afrika'ya giden buğday Karadeniz'den geçiyor. Bizden geçiyor, gidiyor.
0: Yani sonuçta Afrika'da iş yapan her kimse bununla ilgilenecektir herhalde diye düşünüyorum.
1: Ya mutlaka
0: Yani.
1: ilgileneceklerdi, ama daha pahalıya olduğu zaman satmak olacak, dağıtmak daha zorlu olacak. O maliyetler artacak. Yani
0: Evet.
1: bedavada dağıtsan maliyeti var bu işin. Hani satmaya kalksan da fiyatı yukarıya çıktığı için tüketimini dengelemek çok zor olacak. Yani çok büyük dengesizlikler yaratabilecek bir konu. Biz bunu Covid'de de gördük ya, bu buğday tarım işi. Yani bir sıkıntısı olduğu zaman valla nikelden şeyden daha beter
0: Tabii.
1: oluyor. Çünkü doğrudan insanla ilgili bir konu.
0: Kesinlikle. Doğrudan böyle en temel ihtiyaçlar piramidinde en temel noktadan bahsediyoruz. Ekmek, yani karnını doyurmaya çalışmak en temel ihtiyaç. Dolayısıyla sizi bundan geri bırakırım demiyor henüz ama dizel meselesi devam ediyor. Yani enflasyon ithal ediyoruz bu savaşlar yüzünden derken bunu da hesaba katmak gerekiyor. Hem de kısa vadede değil orta uzun vadede de etkilerini görmeye devam edebileceğimiz bir şey. Dizel ihracatını bitirmiş olması burada geçici bir sürede olsa. Bunun yokluğunun her yere bir şekilde yansıyacağını biliyoruz. Belarus'a askeri nasıl taşıyacak Rusya? Ciddi ciddi dizel yerine kömürlü tren kullanılmaya başlandığına dair görüntüler gördüm ben demiş Gürhan Bey. Efendim diyelim ki gördüğünüz görüntüler gerçek ya da değil. Şunu belirtmek gerekiyor. Savaşın şakası yok. Öyle Instagram'da ben gösterişçilik oynayacağım, kendi kendime zengincilik oynayacağım. Parayı sonradan buldum. Öyle de oligarkım, böyle de oligarkım. Savaş dinlemiyor işte. Zor oyunu bozuyor. Yani bugün kullanılmıyorsa bile kömür, yarın kullanılabilir. Ayrıca kömür açısından da çok zengindir Rusya. Onu da belirtmek gerekiyor. Yeraltı zenginliklerinin arasında kömür de var. Kolaylıkla kullanabilir. Onu çok bozacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum Hakan abi sen ne diyorsun? Hakan abi. Ay Hakan abi ne kadar tatlı doğmuş. O zaman biz reklam arasına gidelim. O reklam arası sırasında da Hakan abi. Ha, geldin Hakan abi. Hakan abi çok tatlı doğmuştun böyle. Şirin baba gibi donmuştun. Konuyla ilgili görüşünü
1: Evet,
0: bizimle
1: peki.
0: paylaşmak ister misin? Hayır tatlılığınla ilgili görüşü değil Hakan abi şey işte zor oyunu bozar öyle Instagram'da oligarkçılık
1: Zor oyunu
0: oynamakla
1: bozar.
0: olmaz o işler o kömür görüntüleri gerçek olmasa bile 2 gün sonra olur yeraltı zenginliklerin arasında kömür de var gerekirse kullanır diyordum.
1: Zaten var ve kullanıyor.
0: Evet.
1: Yani zor oyunu da bozar. Ham madde bakımından son
0: Evet.
1: derece zengin ve çeşitli kaynaklara sahip bir yer Rusya. 17 milyon metrekare.
0: Evet.
1: Yani çok büyük bir ülke. Bu toprakların, o toprakların altında da petrol dahil pek çok şey var. Zor oyunu bozar meselesi hakikaten belli noktalarda dirençler artabiliyor. Çünkü öyle bir yere geldi ki sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkmaya başladı bu iş. Yani Rusya açısından. Rusya hani artık köşeye sıkıştırılan kediye dönmeye başladı.
0: Evet.
1: Yani
0: Ya.
1: rafinerisini vuruyor, bilmem neyi vuruyor, orayı vuruyor. Bundan sonraki adımı ya Ukrayna'yı bir şekilde kontrol edecek ya bir barış anlaşması falan imzalayacak. Şu anda kimse de kendisini bu yani Ukrayna açısından da bunu imzalamak hiç kolay değil. Yani iş bir şeye bindi. Şimdi buradan sonra bir yeni bir faza geçme ihtimali, riski var. Ve o faz barış yönünde değil, bu işin daha da şiddetlenebileceği, daha çok insanın ölme ihtimalini de içinde barındıran çok büyük bir risk bence.
0: Evet.
1: 1 milyon insan zaten öldü sessiz sedasız ya.
0: Evet. Biz
1: Yani
0: başka işlerle
1: sessiz sedasız.
0: uğraşırken, evet.
1: Evet, 1 milyon insan. Bu çok yani çok ciddi bir rakam bu.
0: Evet. Avrupa'da 1 milyon insan öldü. Biz başka başka enflasyondur, tarifelerdir, şudur, budur derken oradaki
1: 37
0: kayıp boyut.
1: milyondan
0: Evet.
1: 29 milyona indi şey
0: Evet.
1: nüfusu. 38 milyondan 29 milyona indi. Birçok insan dışarıda daha da gidiyor. Şimdi zaten Rus gençler de yani. Tabii ben haberlerden gördüğüm oradaki gözlemim değil bu.
0: Evet.
1: Haberlerden ya da yazılıp çizilenden gördüğümü söylüyorum. Rus gençler Gürcistan'a, Türkiye'ye falan gene gelmeye başlamışlar. Bir hareketlilik yaratıyorlar. Hani askere gitmeyelim, bu işin sonunu onlar da görüyor herhalde. 3 vakte kadar ne çıkabileceğini karşılarına. Yani bir genel seferberlik çıkabilir. Kore'den gene Kuzey Kore'den asker getirtmeye çalışıyorlar. Rusya'ya destek için daha önce yaptılar zaten.
0: İnsansız robotları Kuzey Kore herkesten önce keşfetmiş olabilir mi? Nedir Hakan abi? Bu nasıl böyle bir asker ihracatıdır dünyaya? Yani oraya gönder, buraya gönder. Yani Kuzey Kore'nin nüfusu ne kadar ki? Kimi nereye gönderiyor? Tabii kapı.
1: Fena değil canım. Kuzey Kore'nin nüfusu iyi.
0: Nereden
1: Yani
0: biliyoruz biz
1: Güney
0: bunu
1: Kore'den
0: mesela?
1: daha fazla.
0: Nereden biliyoruz biz bunu? Nasıl emin olabiliyoruz mesela? Kapılarını hiç kimseye hiçbir suretle açmayan bir ülkede.
1: O kadar o kadar yani onların mutlaka istihbaratı vardır. Yok canım o kadar değilsiniz diyen çıkar. Yani ya adam şeyden uzaydan buğdayın ne kadar rekoltesinin ne olacağını ölçüyor yani. Üç aşağı beş yukarı bilirler. Hani bir iki milyoncuk oynayabilir ona bir şey diyemem ama yani
0: Yukarıdan sayıyorlardır diyorsun.
1: işler
0: Ya Hakan abi.
1: yukarıdan, yandan, sağdan, soldan illaki
0: Yani
1: diyorlardı.
0: uydu diyorsun da yani şurada hemen yanı başımızda komşumuz onların da aklının bu işlere çalışıyor olması ayrıca enteresan. Bizim coğrafyada bir tuhaflık bak var. Vallahi yani yediğimiz içtiğimiz sudan topraktan bir şey var yani. Hatırla koymuşlardı oraya. Yani çekirdeğini atsan zeytin fışkırır. Zeytin fidanı olur bir anda. E gidip plastik zeytin ağaçları koymadılar mı Hakan abi? Ne o biz bunlara bakımı için şey alacağız diye. Ödenek alacağız diye. Onlar da Kuzey Kore'de bir yolunu buluyordur canım. Bir şey yapıyorlardır. Aynı tas kafa tıraşla falan böyle orada. Bir korkuluklar morkuluklar yukarıdan sayıyordur uydu işte. Neyse tamam.
1: Bilmiyorum. Parlamentosu bayağı kalabalık.
0: Kuzey Kore üzerinden yaptım spekleri bir kenara bırakıp. Biz reklam arasına gittik mi? Aa gitmemişiz. Reklam arasına gidelim o zaman. Ardından buradayız efendim. Son 15 dakikamız sorularınız, yorumlarınız için. 536-266-81-81. 536-266-81-81. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleceğim diyorsanız eğer. Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. LinkedIn'de de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada bizim görüntülü ve canlı yayınımız kesintisiz sürüyor. Gelmek isteyenleri bekliyoruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA. Anahtar teslim mutluluk.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
8: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Hakan abicim, şimdi sözünü alayım çünkü o sırada kulağımdan duyamıyorum müzikten.
1: Yok, şimdi bu telefon aşırı ısındığından ben
0: Evet.
1: telefondan
0: Evet.
1: bağlandım. Tekrar gidebilir diye sadece uyarayım dedim.
0: Evet.
1: Olmazsa diğerinden arkadaşlar arar.
0: Tamam. O zaman biz hızlı hızlı devam edelim
1: Tamam.
0: öyleyse, vaktimiz azalırken. Şimdi burada kendi esnafımıza da bir bakalım. Burada
1: Kendi esnaf.
0: evet, esnafa finansman borç engeli krediden kapatmayla aşılacak diyor yine gazetenin haberine baktığımızda. Halkbank'ın kredilerinden yararlanma koşulları esnetildi. Gelen şikayetlerin ardından vadesi geçmiş vergi ve SGK prim borcu bulunan esnafın da indirimli kredi desteğinden yararlanabilmesine olanak sağlandı diyor. Gecikmiş borç kullanılacak kredinin en fazla 300 bin lira olmak üzere azami %25'ine denk gelen kısmının doğrudan ilgili vergi dairesi ya da SGK'ya aktarılmasıyla kapatılacak ve kredi kullanmaya hak kazanabilecek. Yani
1: Evet.
0: tamam, her seferinde sanayiciyi konuşuyoruz ama esnafın da derdi var. Tamam, bazı konularda esnafa kızıyor olabiliriz de yani esnaf taş mıyız?
1: Yok, taş mıyasının ötesinde bir de işte mesela
0: Tabii.
1: o taraflarda ciddi borçlar birikiyor.
0: Evet.
1: Sonrasında bunlar ödenemiyor. Af da yapmak istenmediğine göre, ki doğru da değil sürekli af gerçekten anlamlı değil. İşin sonuçta bir işleyişinin sürmesi lazım. Biri ödüyor, biri ödemiyor. Ödeyen enayi mi noktasına maalesef geliniyor. Yani bence kredi iyi ama burada hani gelinen nokta da kötü. Yani krediyle ancak SGK vergi borcunu ödeyecek hale geldiğine göre, yani artık gelinen ortamı da çok fazla resmetmeye gerek kalmıyor bu durumda. Yani soğumaysa soğudu. Hatta yavaş yavaş bazı yerler buz kesiyor. İş yok yani. İş yok. Yani var ama yani hiçbir tadı yok. Geçen Şişli'de şeyde simitçiyle sohbet ediyoruz. Dedim nedir ya, benim işler %20 düştü dedi. Ya simit işi %20 düşer mi? Yani konuş bir şey bir böyle biraz borsa morsa filan yatırım kendince yapmaya çalışan böyle şey bir arkadaş. Yani yatırım yapma nedeni şey tabii büyük ölçüde. Ya geçinemiyor. Acaba oralardan bir şey yakalarım, geçinir miyim? Ben de sürekli ona şey diyorum ya, aman sakın krediyle mırıçıyla filan alıp da böyle
0: Kaldıraçla
1: büyük
0: uğraşma.
1: oynayıp da zengin olacağım filan diye sakın böyle bakma
0: Evet.
1: bu işlere filan diye ifade etmeye çalışıyorum. Dinlediğini de zannetmiyorum.
0: Tabii.
1: Ama yani durum o yani. Onun için o diyor ya, işler tadı yok abi diyor. Benim iş düştü diyor. Caddenin üstünde. Yani hani herkes oradan gelip geçen aynı. Birçok insan da bunu söylemeye başladı esnaftan. Yani bir kalabalık var. Gelen giden var. Ama kimse alışveriş taraflısı değil. Hani bir şey de demiyorlar. Pahalı, ucuz bir şey de demiyorlar. Bakıp gidiyorlar. Hani bu da çok artmış gibi. Taksidin artması gerektiğini söyleyen çok kişi var. Yani çünkü insanlar hiç olmazsa o taksit sayısıyla şimdi bazı şeylerde 9'da sınırlandı vesaire filan. Orası hani 12 olsa, 16 olsa bu biraz daha fark edebilir. Çünkü insanlar o dilimleri ödemekte de, taksitleri ödemekte de sıkıntı çekeceklerini düşündüklerinden de alışveriş yapmaktan uzak duruyorlar diye
0: Evet.
1: ifade ettiler. Ama o da tabii biliyorsun çok tercih edilmiyor. Çünkü bir tür o da enflasyon yaratıcısı. Yani daha çok da geçmiş enflasyona bakarak aynısını önümüzdeki döneme de uyguladığında, ya geçmiş enflasyon diyelim ilk 7 ay %19, %20. Ben buradan bakıp da bir taksit yaptığım zaman en az önümüzdeki döneminde vade sonunda o kadarlık bir enflasyona hesap ediyorum en az. Hatta üstüne hiç belli olmaz zaten enflasyon da bu değil diye bir şeyler daha koyuyorum. O zaman bu enflasyonu ister istemez besleyecek.

0: yerlerini filan çok fazla yaşayamıyorlar. Bazı yerlerde hiç yok bu tabii. Yani evet, öyle bir alışkanlık yok ama bizde bu alışkanlık var.
1: Bir şekilde maliyet meselesini aşağı çekmemiz gerekiyor Hakan abi. Çünkü öyle, bunu bir ara şeyin ısrarı vardı biliyorsun, pandemide ilk işte böyle enflasyon geliyorum ben dediğinde. Ya marketlerde her şey satılmasın canım. Hele ki işte o üç harflilerde her şey satılıyor. Onlar fiyat kırıyorlar, böyle olmaz diye isyan ediliyordu. Ama
0: Evet.
1: bu bir yasakla bu iş olmaz ki Hakan abi. Yani polisiye tedbirle
0: Yok.
1: çözemeyiz ki, maliyetlerin aşağı gelmesi lazım. Şimdi dedin ya simit yahu, simite olan talep nasıl dursun dedin yani.
0: Evet.
1: Ama işte gir herhangi bir markete gir, illa üç harfli olmasına gerek yok. Çok daha uygun fiyata satılıyor. Mesela
0: Evet.
1: beş tanesini topluyor işte, bak diyor bunu şey yapsan bu diyor pişirilmiş, sen bunu diyor at mikrodalgaya, bak bunun yarı fiyatı. Şimdi
0: Evet.
1: orada Çin'den gelen susam mı kullanıldı, ne yağıyla yapıldı, unun içine ne katıldı? Yani bunu artık hesaplamayan bir kesim varsa eğer oraya talep devam edecektir
0: Öyle.
1: bildiğimiz gibi.
0: O zaman şey belli işte, yani bu çok hızlı bir şekilde bu enflasyonun mutlaka düşürülmesi lazım. O düştüğü zaman, yani ana konu bu. O düşecek. Fiyat davranışları düzelmeye başlayacak. Faizler aşağı inmeye başlayacak. Sen enflasyonu düşürürsen faiz zaten aşağı iner. İnsanların birbirleriyle olan güvensizlikleri belki tekrar tamir olmaya başlayacak. Çok güvensizlik var. Birbirimize de hiçbir şeye güvenmiyoruz. Ne esnafımıza güveniyoruz, ne başkasına güveniyoruz. Hep birbirimizi sürekli ahlaksızlıkta suçlamaya başladık. Biz ahlaksızız deyince insanların hoşuna gidiyor. Evet, işte bulduk açıklamayı falan gibi bir şey oluyor. Yani bunda, yani doğruysa da vallahi sevinilecek hiçbir şey yok.
1: Evet yani biraz böyle gülüyoruz ağlanacak halimize. Evet, dediğin gibi yani böyle teşhis koydun. Tamam, de ki çok doğru teşhis. Ne yapıyoruz şimdi biz bu teşhisle?
0: Yani
1: Yani bunun
0: evet,
1: çözümü ne?
0: düşürün enflasyonu
1: Tamam,
0: arkadaş.
1: evet.
0: Artık yeter. Yeter, düşürün bu enflasyonu, bitsin gitsin. Ya
1: Hakan abi,
0: kamunun
1: evet.
0: yönetilen, yönlendirilen şeyleri midir? Fiyatları mıdır? Ya yapın. Bir an önce yapın.
1: Evet.
0: Şu TEPAV'ın şeyini, notunu okusalar, dezenflasyon notunu. Yani ortada her şey. Yani
1: Rakamları gördün
0: düşürün.
1: mü? Şeyleri
0: Tabii.
1: gördün mü? Gıda %1,06 diyor efendim Ağustos'ta. TEPAV resmi veri değil. Altını çizeyim. TÜİK'ten açıklanacak veriyi bekliyoruz
0: Evet.
1: efendim Ağustos ayı enflasyonunu öğrenmek için. Orada benim aklımda kalan işte taze fasulye %22 düşmüş fiyatı. O kaldı aklımda.
0: Çok iyi.
1: Evet, kavun limon yine ona keza 5'te 1 oranında fiyatı düşmüş. Fiyatın artış hızı düşmüş, öyle söyleyeyim. Bununla birlikte fiyatı artan ne vardı? Palamut kaldı aklımda Hakan abi. Palamut, yumurta, çay. Şimdi bak şey, mesela bir taraftan bakıyorsun böyle işte biri bize bir şey söylesin. Tamam böyle. Hatta böyle hakarethamiz bir şey söylesin. Peki tamam, mutlu olalım. De yani bu değil ki. Bakılması gereken başka bir şey, mesela yumurta fiyatları. Sürekli Afyon'daki yumurta fiyatlarını takip etmek gerekiyor. Çünkü en büyük bölge biliyorsun, Başmakçı'daki rakamları aktarıyoruz. Devletin de gerektiğinde müdahale ettiği alanlardan biriydi. Yumurtanın şakası yok. Protein çünkü, o yapı taşı, almak zorundayız. Ve bunu en kolay, en rahat, en ucuz yumurtadan alıyorsun. Duble yumurtanın fiyatı %46 arttı dedi. Kimse
0: Evet.
1: rağbet göstermedi. Şimdi diyorum ki size, TEPAV diyor ki Ağustos ayında %10 arttı. Oo, yumurta çok pahalı olacak şimdiki. Ama önden geliyordu gelmekte olan. Yani. Peki illaki bununla ilgili bir şey yapılacaktır diye düşünüyorum. Çay yalnız %10 daha pahalı, onu düşünüyorum şu an. TEPAV bize bunu söylüyor en azından.
0: %10.
1: Evet, çay zam. %10
0: Evet,
1: arttı
0: evet.
1: fiyatı diyor. TEPAV'ın bize
0: Geçen
1: söylediği bu.
0: ya biz konuştuk, TEPAV'dan önce de konuştuk hatırlarsan. 45 oldu gelen zam diye.
1: Sana yansımayacak mıydı bu diyorsun yani? Amme hizmeti mi
0: Tabii.
1: yapıyor orada çaycılar? İlla ki sana yansıyacaktı bu diyorsun. Neşe olsun diye mi yani tüm bunlar diyorsun? Peki. Öyleyse Hakan abi gel. Halkbank dedik. Şimdi burada Morgan Stanley Türk bankalarını mercek altına aldı ve karlılıklarında diyor toparlanma var. Bankacılık sektörü tarafına bakalım. Ne oldu? Bir sesim gitti benim, bir şey oldu. Geldi sesim. Ve burada da bakıyorum şimdi, demin onu konuşurken

0: soracaktım. Seninle Halkbank'ın haberini bulmaya çalışıyorum. İkincil halka arz için SPK'ya başvurdu Halkbank. Sermayesinin %25 artırılmasını istiyor. Öngörüsü bu ve 27 Ağustos'ta ben SPK'ya başvurdum bunun için dedi. Mevcut 7 milyar küsür lira olan sermayesinin yaklaşık 1,8 milyar artırarak diyor ki kaç olsun? 8 milyar, yine 9 milyar, yaklaşık 9 milyar lira çıkarılmasını planlıyor. İsteği bu. Sen nasıl görüyorsun? Sektörün gidişatını nasıl görüyorsun?
1: Yani faizlerin düşmeye başlaması, bankacılık sektörü sağlam. Yani bir şey yok, bir problem yok bankacılık sektörümüzde. Çok dikkatli, çok uzman kişiler. Hani gördüğüm böyle en iyi yönetilen işlerden birisi. Yani şikayet ediyorlar mı? Ediyorlar. Karlılıkları, yani karlılık bakımından orada şey, birçoğunun artık zaten yabancı ortakları var. Hani tabii ki kamu bankalarının dışındakileri. Fakat faizler düşmeye başlamadan böyle hani bu yatırımcı ilgisi çekmeleri, işlerini geliştirmeleri filan pek mümkün değil. Yani şu normalleşmenin onları, o yani normalleşme en çok kime yarar diye sorduğumuzda bankalara yarar diyebiliriz ilk başta. Çünkü bu reel sektöre de mutlaka yarayacak ama peyderpey yarayacak. Bankalara daha önceden yarayacak. Krediler muhtemelen açılacak. Yani şu anki gidişat çünkü sürdürülebilir bir şey de değil yani. O zaman yani benim böyle bir şey, yani diyelim böyle bir, nasıl diyelim, bakkal hesabı ya da gazeteci hesabı da diyebilirsin. Eğer krediler ne kadar büyürse bunu hesap et. 3 aşağı 5 yukarı şeydeki büyümede, yani toplam büyümenin de en az yarısını oluşturur o hesap. Şimdi böyle bir hesaba bakacak olursak valla Türkiye büyümez bu durumda. Zaten beklentiler de çok düşük değil mi? Şimdi ikinci çeyrek için filan da beklentiler 3'ün altında geliyor.
0: Ama büyümemiz lazım Hakan abi yani.
1: Ya büyümemiz lazım tabii ki. Niye büyümeyelim ki yani? Tamam, doğru, bebek sayısı filan azaldı ama hala bebekler var. Hala insanlar şey diyor ve bize bak, mesela sen bu sefer pek bir soru sormadın ama bence sonrakine ya da bir başka şeyde bize kim bakacak sorusunu sormamız lazım. Yani büyümezsek hele kim bakacak? Ya yani 2000'de 1,3 milyon, yani 1 milyon 300 bin bebek dünyaya geliyordu. Şimdi 2025'te 800 bin bebek dünyaya geliyor. 500 bindi ya.
0: Şimdi bununla
1: Yani
0: ilgili
1: 2040'ta şu anda neredeyse işte 1'e 2 olan çalışan şeyi, çalışanların emekliye bakma oranı 1'e 1'e düşecek. Bu gidişte.
0: Şey yaparız, bebek ithal ederiz. Olmuyor mu öyle? Bebek
1: Olmaz.
0: alırız. Niye olur?
1: Yani paran yok, paran yok. Olsa, paran olsa
0: Ha,
1: olur.
0: paran olsa ithal et bebek, ne olacak diyorsun ama paran yok. Hakan abi bu arada şey yapalım, şöyle giderken ben bayılıyorum böyle sadece şeye, beyaz Türklere yayın yapan şeyler var biliyorsun yani. Sadece o kısım böyle longevity diye gidiyor bütün mesela. Her şey bir şekilde oraya bağlanıyor ya Hakan abi. Gel oraya
1: Evet.
0: bağlayarak gidelim şöyle hafta sonuna
1: Peki.
0: doğru. Şimdi uzman tavsiyesi diyor ki böyle ikinci 50'ye nasıl hazırlanıyoruz? Diyor ki sana yok eklemlerini sağlam tut, şöyle sağlığını tut bilmem ne falan, bunu diyor sana herkes söylüyor. Bak diyor yapman gerekenleri söylüyor. Bütün diyor eklemlere birer kilo, şu kumlar vardır ya Hakan abi spor yaparken sardığımız. Bütün eklemlerine diyor o bir kilo diyor sarıyorsun tamamına diyor. Bileklere işte dirseklere falan filan tamamına diyor. Ve diyor işte göbeğine de diyor bağlıyorsun. Ve bununla diyor bütün bir gün geziyorsun. Şimdi o hissi aldın mı diyor. Ha sen ister diyor ne kadar fit olursan ol. Bu halini diyor korusan dahi 70'ine geldiğinde diyor hissedeceğim bu. Bunu hissedeceksin, bil diyor ve bununla diyor her gün yaşayacaksın. Dolayısıyla diyor ne yapıyorsun diyor. Hemen diyor gidip o evden eve geldiğinde işten yorgun argın ya işte alayım da bir çayımı battaniye üstüme çekeyim de TV'yi açayım da şu yumuşacık koltuk kanepe içerisinde kaybolayım dedin o koltuk kanepe var ya diyor. Hah diyor şimdi onu evden atıyorsun diyor. Çünkü diyor gördüğün üzere o ağırlıklarla diyor oradan kalkamazsın. Ve bir insanın diyor oturduğun yerden kalkamaması en büyük sıkıntılardan biridir Evmen ol diyor. Kendine diyor taş gibi koltuklar alacaksın diyor. Kollukları olan taş gibi koltuklar alacaksın. Tutunduğunda kalkabileceğin. Sonra diyor böyle gözünden sakındığın kirpiği titrediğinde aman benim yavrum en güzel yavrum dediğin o yavru var ya diyor. O diyor büyüdü artık diyor seninle işi yok. Seni diyor sevmeye devam ediyor ama diyor sen sadece onun için bir zorunluluksun. Ve emin ol diyor etrafında sürekli ne var babacığım hayır aldın mı ilaçlarını? Oldu anneciğim hayır gidemezsin oraya diyen bir şey istemeyeceksin sen de istemeyeceksin diyor. Onun için diyor yapman gereken kendi yaşıtlarına tutunmak. Kendine benzer 4-5 ve mümkünse diyor aynı evde yaşayabilecek. Kendine diyor arkadaşlar ediniyorsun diyor. Bir sağlıklı arkadaşlar ediniyorsun çünkü diyor onlar seni hastaneye götürecek. Bir şey olduğunda başında onlar bekleyecek. Yani hakikaten bir aslında bebek ithal etmek de gereksiz şu an düşündüm. Varmaya çalıştığım sonuç kendi yaşıtlarımızla ithal edebiliriz. Bilmiyorum ne diyorsun?
1: Vallahi ben bunlara çok fazla yorum yapamayacağım.
0: Neden?
1: Bir kere ihtiyar değilim. Ben gençim onun için koltuk yumuşak şey sert bana fark etmez. İkincisi zaten bende torunlar var. Hı. Ne bebekler bebeğimiz de var sağ olsun.
0: Maşallah. Maşallah. Maşallah. Ömürleri uzun olsun.
1: Sağ olsunlar. Uzun ömürleri olsun. Onun için ben kişisel yanıt veremeyeceğim ama Türkiye'nin düşünmesi gereken evet. Bir sorun. Evet. Bu söylenenler de yani ilk etapta acaba o sağlık uzmanının şeylerle o ne deniyor onlara işte kum mu var onların içerisinde hafif metaller
0: evet,
1: var
0: evet, evet.
1: Bu bileklik satanlarla filan bir ortaklığı mı var diye düşündüm her tarafımıza sardırdığına göre bayağı bir şey olacak evet. Ama çok doğru mutlaka bunlara da dikkat etmek gerekiyor evet. Kas kaybı
0: evet.
1: Türkiye yaşlanıyor bunları evet. Daha çok konuşacağız.
0: En son işte doğumda beklenen yaş verisini aktarmıştık hatırlarsan Hakan abi. Geçen ay konuşmuştuk evet. Ne olduk diye. Vallahi 71'den 75'e mi ne çıktı galiba. Ömrümüz uzadı. 75.1'den 75.8'e mi çıktı yoksa? Yani nihayetinde daha uzun yaşayacağımız ortada. Şimdi Alparslan Bey bize kızmışsınız. Diyorsunuz ki burada ben ciddi şeyler anlatıyorum. Bana makaraya bağladınız. Bebek ithalatı falan ne diyorsunuz demişsiniz. Bize söylediğiniz şey anlattınız efendim market fiyatları. Şimdi o sizin kendi önceliğiniz olduğu için herkesin en birincil önceliği olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Böyle bir şey yok bir. İkincisi biz zaten o konuyu konuştuk. Üçüncüsü anlattığınız şey efendim şrinkflasyon ve skimflasyon diye geçer. Biz bunu ta pandeminin başında günlerce, aylarca, yıllarca konuştuk. Konuştuk bu konuyu bitti. Hala devam ediyorsa sizin gözünüzde ya da yeni fark ettiyseniz bunu yeni fark ettiyseniz bununla ilgili başvurabileceğiniz merciler var. Ticaret Bakanlığı'nda şu market bunu yapıyor dersiniz oradaki münferit mesele üzerinden efendim işinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Bugünün hikayesi değil ta pandeminin hikayesi efendim anlattığınız şey dediğimiz gibi günlerce aylarca yıllarca konuştuk siz daha yeni fark ediyorsunuz belli ki. Peki ne demişsiniz gidiyorum öyleyse yavaştan. Evet, sağ varmış 2 dakikamız. Karadeniz palamut sezonu başlıyor. Omega 3 zengini diye. Hemen bak nasıl konuya katılısı var insanların. Gençlik böyle sağlık denildiğinde bir konuşasımız var bizim bunu belli. Niye peki buna bu kadar merak saldık Hakan abi? Yani neden biz bu longevity hikayesini geç keşfettik böyle?
1: Yo dünyada da yeni. Ben
0: değil dünyada yeni değil. Biz longevity'nin botoks ve dolgu kısmını aldık. Longevity'den bizim anladığımız buydu. Son böyle bir 5 yıldır bak tüm topluma yayılmasından bahsediyorum. Son bir 5 yıldır biz longevity'nin farkındayız. Yani dünyada çok eski. Biz de öyle.
1: Ya şöyle diyeyim, yani Japonlarda falan çok daha eski. Tabii. Yani gidersen tarihi vardır bu işin.
0: Tabii.
1: Bizde de vardır, Anadolu'da da vardır. Ama ben şu anlamda söyledim. Mesela geçen sene CS fuarında, teknoloji fuarında yapılan ana sunumda, yani herkesin katıldığı bir ana sunum oluyor. Trendlerin anlatıldığı, onların başında söylenen trend longevity'ydi.
0: Evet.
1: Yani evet. Orada da bu iş şey diyor, yani öne çıkıyor. Şimdi teknolojiler değiştikçe ama dünya nüfusu da yaşlandıkça, Batı nüfusunda daha da bu yaşlılık kendini hissettiriyor. Geçen bir İtalyan önemli iş insanıyla da sohbet ediyorduk. O da söyledi, yani yaşlanıyor dedi İtalya. Yani şeyini kaybediyor. Gençler de pek fazla iş güç yapmak istemiyor. Bizden evet. Daha ağır aslında. Ama varlık var orada. Bir parça varlık onları biraz daha tabii idare ettiriyor, ama hani hazıra daha dayanmaz ya. O da sürdürülebilir değil.
0: Ama
1: onların kendisine bir şey bulması lazım.
0: Onlar da insan ithal ettiler biliyorsun.
1: Ya ediyor.
0: Köylerine.
1: Geliyor tabii. Yapacak bir şey evet. Yok. Daha önce Almanya'da ithal etti. Almanya'da adam yoktu. İkinci evet. Dünya Savaşı'ndan. Yani zor oyunu bozar dedin ya sen başta. Evet. Biz bunu en iyi Kıbrıs Barış Harekatı'ndan da biliriz 74'teki. Orada iki taraftan da Sovyetler Birliği'nden de Amerika'dan da herkesten ambargoyu yiyince biz soba borusu üretenlerden, sobacılardan füze kılıfı ürettirmeye başladığımız bir süreci yaşadık.
0: Evet.
1: Oluyor yani. Zor oyunu bozabiliyor gerçekten. O şey soruları soran arkadaşlara da tarihte zorun rolü diye Friedrich Engels'in bir kitabı vardır.
0: Tarihte onu, zorun rolü.
1: Onu evet tavsiye
0: tarihte
1: ediyorum.
0: Zorun rolü.
1: Engels'in böyle bir kitabı vardır.
0: Evet.
1: Çok önemlidir yani gerçekten. Birçok şeyin doğumunun nedenidir.
0: Evet.
1: İcadın, keşfin.
0: Tabii.
1: Yani,
0: mesela araya gireyim Hakan abi, bu işte şeyde yanaklarımızın şurasına şu kadarcık dediğimiz o dolgu hikayesi var ya Hakan abi, onun 2.
1: Evet.
0: Dünya Savaşı ile birlikte çıktığını biliyor muydun o dolguların? Bu kadar
1: ya,
0: eski aslında.
1: Tabii.
0: Buradaki şeyde nedir? Kapatmamız lazım. Tamam Hakan abi, orada ben sözümü tamamlayacağım. Tamam, biz gidiyoruz. Hafta sonunuz çok güzel geçsin, şahane geçsin. Gelmek istiyorsanız eğer onun tarihçesini orada anlatıyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına bekliyoruz sizi.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
11: Öncelikli yayın.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
17: Garanti BBVA.
18: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
19: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
18: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
20: Hayalinizdeki hızda ağır bağızsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
21: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Reklam.

0: birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma sabahı olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih, hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
1: Önemli haber akışları var. Biraz bunların üzerinden seninle konuşalım. Günün elbette manşeti Jackson Hole toplantısı ve orada Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar. Dolayısıyla aslında piyasa nasıl bir dille, ne kadar açıklıkla politikaya ilişkin iz verecek ya da verecek mi vermeyecek mi, buna bakacak. İkna edici konuşursa özellikle tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin bir miktar daha tersine dönme potansiyelinden bahsediliyor. Ancak belirsizlik eğer devam edecek ve dahi büyüyecek olursa o zaman Fed'in bundan sonrası için biraz daha fazla zorlanacağı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz diyenler de var. O nedenle önemli bir gün, önemli bir toplantı Jackson Hole. Eğer bir politika değişikliği olacaksa geleneksel olarak Fed başkanlarının bunun sinyalini verdikleri yer olarak biliyoruz. 4-5 tane buna benzer toplantı yaşadık geçtiğimiz dönemde. Şimdi dönüp baktığımızda bugünkü toplantı Kevin Warsh'un gerçek anlamda böyle bir kitleye ilk sesleniş olması hasebiyle de önemli ve değerli. Elde var bir. İkincisi, yine özellikle geçtiğimiz dönemden bu yana en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçime hazırlanırken ve Kasım'da ara seçimler gelirken, ki burada Temsilciler Meclisi'ni kaybetme potansiyeli çok yüksek görünüyor diyor anketler. Ama Senato'yu kaybeder mi kaybetmez mi orayı bilmiyoruz. Şu anda savaşla ilgili çok net bir somut çıktı olmamasına rağmen dün kendi Truth Social hesabından bir post göndererek Hürmüz Boğazı'nı Amerika'nın egemenliğini kurduğu alanlardan biri olarak göstermesi, ki şu anda ekranda da görüyoruz. Daha önceden Amerika'nın hükümranlık alanı olan ana kara dışındaki yerleri işin içerisine katıyor ama en tepesine de Hürmüz Boğazı'nı ekliyor. En yenisi bu diyerek bu önemli konulardan bir tanesi. Tabii Trump öyle dedi diye öyle olacak değil ama sonuç itibariyle önemli noktalardan bir tanesini oluşturduğunu söyleyebiliriz Trump'ın kendi retoriği açısından. Diğer taraftan yine özellikle Hürmüz Boğazı'ndan akan petrol seviyesine bakıyoruz.

bakacak olursak günlük 6 ile 8 milyon varil arasında çıktığı ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki mayınları temizlediğini iddia ediyor. Diğer taraftan bu 6-8 milyon özellikle savaş öncesindeki akımın kabaca yarısına işaret ediyor. Dolayısıyla aslında petrol fiyatları üzerinde de aşağı yönlü hareket. Bir işte 86 dolarlara kadar geldik. Yeniden 90 dolara doğru gittik. Bugün 89 dolar 30 sentlerdeyiz. Yani tansiyonun ve fiyatın düşesi var. Ama bunu teyit edecek yeterli açık kaynak haberi henüz elimizde yok. Bunları takip ediyoruz. Amerika'nın müdahalesi sonrasında Venezuela'nın OPEC'ten çıkma potansiyelinden bahsediliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bu noktalarda özellikle Venezuela'nın petrol üretim alanlarında birçok yerde hisse satın alma konusunda müzakere yönetiyor diye de çeşitli haber akışları var. Onları da bir noktaya değerlendirmek gerekecek gibi duruyor. Amerikan askeri kuvvetleri de Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü biz sağladık şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Ama tabii bölgeyi görmeden, oradaki netliği henüz anlamadan piyasa buna çok da fazla prim vermiyor. Diğer taraftan yine özellikle Nvidia bilançosu sonrasında biraz daha yapay zeka fiyatlamasının bizi nereye taşıyacağını izliyoruz, takip ediyoruz. Çok değil, bundan 3 sene önce hepsi hemen hemen net nakit akışı problemi yaşayan birçok şirket bugün 12 aylık net nakit akışında oldukça kuvvetli performanslar gösteriyor. AMD'si, Broadcom'u, Intel'i, Micron'u, Nvidia'sı, Samsung'u, Hynix'i, hepsi çipçilerin şu anda daha iyi bir konumdalar. Onu bir kenara not edelim ki bundan sonraki fiyatlamalar nereye gidecek ona bakalım. Avrupa cephesine geçince orada özellikle Fransa şu anda manşetlerde yer almaya devam ediyor. Zira Fransız 10 yıllık tahvil faizi 4.10'lara kadar gitti. Bir gelişmiş ülke faizinden ziyade biraz daha gelişen Orta Avrupa ülkeleri seviyesine geldi diyoruz. Dün de başkan adaylarının, cumhurbaşkanı adaylarının kendi aralarındaki ilk münazara vardı. Bu münazarada da biraz daha Le Pen'in öne çıktığını takip ettik. Zaten eğer bir Le Pen iktidarına doğru gidiliyorsa, çünkü başka kuvvetli herhangi bir figür şu anda bulunmuyor gibi duruyor. Seçimlere daha var ama sonuçta Fransa'nın üzerinde başta bütçe olmak üzere yük artıyor. Faiz artıyor. Dün Fransız bankalarına da bayağı vahşi sayılabilecek %5'ler civarında satış geldiğini hatırlatmış olalım. İç gündeme dönüp bakınca iç gündemde dikkate değer belli başlı başlıklarımız var. Öncelikle faizin 40'tan 37'ye gelmesi Merkez Bankası tarafından önemli. Bundan sonra Eylül toplantısında olur mu bir faiz indirimi daha diye tartışıyor piyasa. Buna ihtimal vermeyenler Ekim'de faizin ineceği konusunda daha net görüş beyan ediyor diyebiliriz. Bununla birlikte yine özellikle fonlara ilişkin düzenlemenin gelmesini bekliyoruz. Bu önemli başlıklardan bir diğeri. Öte yandan özellikle sıcak para girişine ilişkin swap ve carry pozisyonlarının ardından para piyasası fonlarına da muazzam bir giriş olmuştu. Buraya dönük bir düzenlemenin de geleceğini söylemişti Hazine Maliye Bakanlığı kaynakları. Dolayısıyla daha doğrusu buraya yakın kaynaklar diyeyim. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada bizim açımızdan baktığımızda bu önemli, çünkü hakikaten hiçbir şekilde bir hani vade riski almak istemeyen yatırımcılar para piyasası fonlarına gelen bu stopajdan %10'luk farktan nasıl etkilenecekler, bunu da izlemek gerekir. Bir başka önemli başlıksa halka arzlar. Dün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen bir açıklama var. Bu başlık üzerinden bakarsak, eğer bir şehirde halka açılan ilk şirket oluyorsanız ya da 15 milyar liranın üzerinde bir büyüklükte halka arz oluyorsanız veya yurt dışına halka arz edilecek olan şirketler, yani daha doğrusu yurt içine halka arz edilen ama %50'nin üzerine yurt dışı tahsisat yapılan şirketler arasındaysanız veya kamu kontrolünde ya da yönetimindeki şirketlerden biriyseniz, halka arzda şu anda bulunmakta olan 100'ün üstünde şirket kapsayan listedeki kısıtlara takılmadan halka arz izni alabileceksiniz gibi görünüyor. Burada önceliği de yine dün KAP açıklamasıyla birlikte Halkbank'tan gördük. Zaten halka açıklık oranı ciddi anlamda geri gelmiş olan Halk Bankası önce dış finansmanı sağlayarak, arkasından da ikincil halka arz için girişimde bulunarak şu anda başka bir noktaya doğru gidiyor. Bunların hepsi programımızın içerisinde konuşacağımız başlıklar. Ama gel en sondan başlayalım Fatih, biraz Türkiye ağırlıklı. Halk Bankası'nın halka arzı ve bu hafta içerisinde yaptığı açıklamayla 1.1 milyar dolar son trençinde, son diliminde almış olduğu yeni dış finansmanı da işin içerisine katarak
Türkiye

0: Çok önemli bir hikaye. Çünkü 2014-2015'ten bu yana sürekli demokrasinin kılıcı gibi başında sallanan bir dava. Bu davanın çok uzun yıllar bankanın hem fonlama maliyetini sürekli yukarı iten, hem sermayelendirmede sürekli kamu desteği almasını zaruri hale getiren bir yapıdan sonra şimdi Amerika'daki davanın tamamen ortadan kalkması, ardından bankanın silkinip kendine gelmesi, hem kaynak toplayabilecek dışarıdaki itibarı bulması, hem bu arada halka arzla ilgili yeniden süreç başlatması, burada da iki Amerikalı bankayla da buradaki yetkilendirmeyi yapmış olması. Yani Amerika ile nereden nereyi bir kez daha net olarak gördüğümüz bir platform oldu Halk Bankası'nın bu yaşadığı süreçler. Nasıl geliyor kulağına?
1: Hı hı. Yani evvela şirket özlü bir değerlendirmeyle başlıyor. Aynen senin zikrettiğin gibi, yani o ABD'deki davanın yaratmış olduğu baskı sebebiyle banka ne yazık ki yani böyle kendi kabuğu içerisinde yaşamını idame ettirmeye çalışan ve finansal anlamda bazı işte zorluklarla karşı karşıya kalan bir ortamdaydı. İşte geçtiğimiz işte aylar içerisinde ABD'nin Halkbank ile ilgili olarak davayı gündemden düşürmesi ve bankanın tekrar bu hani 15 sene önceki patikaya geri dönüp oradan hani imelenme arayışını beraberinde getirdi. Yani şirket açısından yani güzel bir haber. Çünkü yani 3 kamu bankası içerisinde Halkbank ya geride kalmıştı. Şimdi bu farkı kapatacak. O yüzden hani o yıllardır yurt dışı ya da yabancı yatırımcı ilgisinin dışında kalan. Çünkü bulunduğu konum itibariyle yani neredeyse yabancı bankaların coverage'ı dışında kaldığı bir noktadaydı. Şimdi bunu telafi edince o farkı kapatmaya çalışacak. Aslında orada bir catch up trade yaşanacak. Bir hızlı bir şekilde o farkı kapatmaya çalışacak. Şimdi ikinci değerlendirmem Türkiye üzerinden bakmaya çalışalım. Yani aslında bakın yani biz kurumsal anlamda mesela bunun içerisinde biz hani MSCI endekslerinde olmayı da dahil edebiliriz. Ya da Türkiye'nin hani bu gri listeden çıkma meselesini de konuşabiliriz. Yani yabancı yatırımcının Türkiye ilgisini bazen şöyle yorumluyoruz. Yani keyifleri bilir diye yorumlanıyor ama öyle değil. Yani bizim iç finansman anlamında ya da iç kaynak anlamında zorluk yaşadığımızı düşünürsek ki Türkiye yapısal olarak hani bir tasarruf açığı veren bir ekonomi, bir de büyüme patikasında olduğu için sizin finansmana ihtiyaç var. O yüzden böyle bir ortamda yabancı yatırımcıyı hani mutsuz edecek ya da sizin yerli kurumlarınızın kurumsal yapısına zarar verip işte yabancı yatırımcı tarafından ilgi görmesini engelleyecek adımların bertaraf edilmiş olması iyi bir haberdir. O yüzden hani bunu Türkiye açısından da böyle buluyorum ama hani bir üçüncü şunu eklemeye çalışayım. Bundan sonraki süreç için de yani Halkbank'ın son 15 yılının bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani o yüzden hani bizi endekslerden çıkarsa çıkarsınlar ya da Türkiye'nin hani gri listede olup olmaması çok da önemli değil gibi çok sığ ve anlamsız yorumların son bu gelişmeyle beraber aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir tablo. O yüzden hani bütüncül olarak baktığımız zaman bu gelişmeler önemli. O yüzden Halkbank'ın o geride kalmışlığını, giderici adımlarını önümüzdeki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki bununla birlikte halka arz süreçlerini de biraz değerlendirelim istersen. Dün yapılan açıklama önemli çünkü diyor ki hani biz yurt içinde birçok halka arz gördük bu dönemde ama eğer bir kamu şirketiysen ki Halk Bankası buna uyuyor, bir noktadan sonra büyük ihtimalle emlak gelecek bunun içerisine. Bunlar büyük ölçekte halka arzlar ve aynı zamanda kamunun da çeşitli kurumlarının piyasaya geliyor olması önemli. Burada tabii piyasanın kendi büyüklüğü, şu anda iç piyasa büyüklüğü bu halka arzların sadece yurt içine tahsisini çok da mümkün kılmıyor. Çünkü buradaki yatırımcı büyüklüğü onu kaldırmak için yetersiz olabiliyor ya da doğru da olmuyor zaten. Bir yerden bir yere kaynak aktarımı şeklinde finanse edilmeye çalışıldığı için başka dengeleri bozuyor. O nedenle artık yurt dışı tahsisatın biraz daha fazla olduğu, daha büyük ölçekli birkaç tane şirketin halka arz edilmesini de bekliyoruz. Buralardaki önceliklendirmeyi hem büyük ölçekli hem yurt dışında tahsisatlı olanların hem de kamuya ait şirketlerin halka arzının önceliklendirilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Bir de coğrafi çeşitlilikle getirilmiş. Orada da bir şehirde ilk defa halka arz ediliyorsa şirket ona da listeye dahil olmana gerek yok diyor.
1: Evet. Şimdi tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan müsaadenle şöyle bir örnek anlatayım. Yani bizim borsamızın yapısı ya da iç yatırımcı potansiyeli zayıf kaldıkça halka arzların başarısı gölgeleniyordu. Ya da halka arz başarı olsa bile halka arzdan sonraki süreçte hisse performansı baskılanıyordu. Fakat halka arzlar gelmedikçe yatırımcı piyasaya girmedikçe de bizim borsamızın hani o sermaye tabanı dar kalıyordu. Yani iki taraftan bir sıkışma ama bunu bir yerden aşmak yani gerekiyor. Şimdi yani özellikle Batı finans sistemine baktığımız zaman Batı finans sisteminde şirketlerin hani ana finansman kaynağı sermaye piyasaları. Sermaye piyasası dediğimiz zaman da hisse senedi tarafı tabii ki borsalar daha ön plana çıkıyor ki hani hep konuşuyoruz mesela hani SpaceX'in halka arzını konuştuk işte şimdi hani Anthropic falan geliyor. Fakat bizim tarafta tabii kısmen bizim bulunduğumuz gelenekle de alakalı çünkü biz Avrupa finans sistemi içerisinde para piyasası yani bankacılık sektörüne bağımlılık çok daha yüksek seviyede. Tabii Türkiye'de daha da yüksek seviyede. Tabii bu da şeyi gündeme getiriyor. Yani bankacılık sektörünün kaynaklarıyla sınırlı kalıyor şirketlerin finansmana erişim kabiliyetleri. O yüzden bizim yani bu sermaye piyasamızı büyütmemiz lazım, gelişmemiz lazım. Tabii bu sadece hani şey değil. Yani işin hani hukuki ya da kurumsal altyapısı meselesi değil. Güven konusu çok çok önemli. Ya da hani hisse senedi piyasasının yatırım yapılabilir bir enstrüman özelliğine sahip oluyor olması çok önemli. Yani sadece düzenleme ve denetleme değil, bunların uygulaması da çok çok önemli. Şimdi bu bakış açısıyla konuya yaklaştığımız zaman yani SPK'nın atmış olduğu adımları şu açıdan önemli buluyorum. Yani hani bizim borsamızı bir havuza benzetirsek o havuzun içerisindeki su sınırlı olduğu için mutlaka yabancı tahsis bu işin içerisinde yani gerekiyor. Bir de bunu tabana yaymak lazım. İşte o farklı şeyler hikayesi bununla alakalı olsa gerek. Senin zikrettiğin gibi kamu kurumları işte çok büyük. O yüzden bunlar için sadece yerli yatırımcıya hani bel bağlamıyor olmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Tabii direkt senin soruna cevap vermeye çalışayım. Yani o ya uzun bir süredir 2022-23'te başlayan bir halka arz çılgınlığı vardı. Yani o devirde herkes halka açın sıraya girdi. Fakat arada hani Türkiye'nin yaşamış olduğu gerek kendi içsel gerek dışsal kısıtlamalarla beraber halka arzlar dönem dönem frene basmak zorunda kaldık. Böyle olunca da hani Boğaz Köprüsü'ndeki trafik yani Kadıköy'e kadar ulaştı. Şimdi yeni halka arzları hadi gelin yapın dediğiniz zaman Kadıköy'den sıraya girmeleri lazım ve çok uzak. O yüzden onlara bazı önceliklendirme vermek gerekiyor diye düşünüyorum. O açıdan yani atılan adımları doğru buluyorum fakat hani tek başına yeterli olur mu? Değil. Az önce sıralamış olduğum yani gerek büyük resim gerek en dibe inip hani borsanın işleyişi akışı ya da bir yatırımcıyı borsaya getirirken ya bak borsa gerçekten hani adil ve rasyonel bir yatırım imkanı sanıyor vermek gerekiyor. O yüzden bunları bütüncül baktığımız zaman en başa döneyim. Yani Türk şirketlerinin finansman anlamında sadece bankacılık sistemine bel bağlayıp oradaki kısıtlarla beraber yaşamış olduğu sorunların hani aşılabileceği bir döngüden bahsediyorum. Muhtemelen zaman alacaktır ama bir yerden başlamak lazım.
0: Peki biraz dönüp faiz tarafındaki hareketi değerlendirmeni de rica edeyim. 40'tan 37'ye geldi Merkez Bankası, hızlı da geldi. Buradaki duruşunun aslında yumuşak olduğunu hissettiren bazı açıklamalarda veya eylemlerde gördük. Duruş sıkı dedi Merkez Bankası ve dezenflasyonu destekleyici dedi enflasyon raporu toplantısında. Şimdi 40'tan 37'ye geldiğimizde 40'ın başardığı 37'nin başaramayacağı ne var? Bu bir soru. İkincisi 37'nin doğrudan fiyatlamalara yansıyıp yansımayacağı konusu. Mevduat faizlerine yansıdı vesaire ama kredi faizlerine yansıyacak mı? Yansıdığı yer ne kadar agresif olacak? Bu da yine önemli konulardan biri. Çünkü hem mevduat faizinin aşağı inmesinin önünde çeşitli engeller var. Hem de banka bazında değişmekle birlikte başta altın fiyatı vesaire gibi unsurlar olmakla beraber hem de aynı zamanda kredi maliyetlerinin aşağı gelmesinde de bankaların kredi iştahının olsa dahi vermesinin önünde de makro ihtiyati engeller var. Ya burada yapılmak istenen şey ve verilmek istenen mesajın netleşmesinde fayda olabilir. Dezenflasyonist nereye kadar dezenflasyonist? Çünkü 2027'yi biz görmedik enflasyon raporunda. Muhtemelen sonraki hafta orta vadeli programda görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla ondan sonra öngörülen sıkılık nasıl bir enflasyon beklentisine dönük sıkı addediliyor Merkez Bankası tarafından onu daha net anlamış olacağız. Biraz da işin bu bacağını değerlendirmeni rica ederim. Nasıl dersin?
1: Evet. Şimdi ya iki tane problem var. Bir, bizler, yani kendimi de dahil edeyim bu kategoriye, Merkez Bankası'nı okurken bazı hatalar yapıyoruz. İkincisi ise Merkez Bankası ne yazık ki tahmin seti üzerinden güven aşılamakta bir miktar sorun yaşıyor. Bunu somutlaştırayım. Yani biz hep enflasyonda katılıktan bahsediyoruz. Bu katılığı çok farklı yerlerde arıyoruz ama yani şöyle bir şey anlatayım. 2024'ün son enflasyon raporu Merkez Bankası 2006 yılı sonu için %12'lik bir tahmin yapmıştı. 2025'in son enflasyon

0: Enflasyon raporunda ise %16'lık bir tahmin yapmıştı. Şimdi kabaca %30 civarında bir yere gidiyoruz. O yüzden fiyat koyucular ya da fiyat alıcılar açıkçası Merkez Bankası'ndan gelen sinyallerle geleceğe yönelik beklentilerini düzeltemiyorlar. Çünkü orada bir hani geçmiş sizin tahmin gücündeki problemler kamuoyunun gelecek tahminlerini ortaya koyarken orada bir problem yaratıyor. Bunun bir altını çizelim. Bu önemli bir konu. Yani o yüzden tabii burada Merkez Bankası tekmeyi suçlamamak lazım. Çünkü neden Merkez Bankası tahminleri sapıyor? İşte 2025 yılında işte hani İmamoğlu meselesi ve sonraki süreç. 2026 yılında savaş meselesi. Ya şimdi bunu düşününce şöyle bir şey aklıma geliyor açıl. Yani acaba Kevin Warsh doğru mu yapıyor? Yani forward guidance vermemek meselesi bizim gibi ya da bugün dünya gibi içinde oldukça belirsizliğin olduğu bir noktada sizi zorla bir tahmin yapmaya sevk edip ama o tahmini sizin kontrolünüzün dışındaki birçok faktörden etkilenip dönüp sizin başarısız olmanızı beraberinde getirmesi düşünülmesi gereken bir konu. Yani belki bugün Jackson olup bu gözlere bakmak lazım. Neyse. Şimdi bunu bir kenara bırakayım. Bizim okumadaki sorunlara gelin. Ya aslında Merkez Bankası çok net bir şey söyledi bize. Yani ben bunu seninle her toplantıda, her yayınımızda bunu konuşuyoruz. 40 aslında olağanüstü bir seviyeydi. Yani politika faizi 37. 40 gecelik borç verme faizi ve Fatih Karahan defalarca kez bunun hani uzun vadede sürdürülemeyecek bir seviye olduğunu, o yüzden bir noktadan sonra normalleşmeye döneceklerini ve bu normalleşmenin de %37 olacağını dile getiriyordu. Şimdi o yüzden burada bence sürpriz bir durum yok. Ha, zamanlaması tartışılır ama yani 3 gün önce 5 gün sonra çok da önemli değil diye düşünüyorum. Şimdi burada kritik nokta şu, yani neden bugün 40'tan 37'ye geçmeyi uygun gördüler? Onu seninle geçen hafta da konuşmuştuk. Ya bu parasal aktarım mekanizması şöyle bir şey. Yani ben hastaneye yattım, işte koluma serum bağladılar. O serumun beni iyileştirmesi bir zaman alacak. Ama bu zaman benim bünyemin hani bağışıklık sistemiyle ya da benim bünyemin hani akışkanlığıyla daha çok alakalı bir hikaye. Şimdi o yüzden arada bir şey var, bir süre var. Şimdi Merkez Bankası bu süreyi hesaplamaya çalışıyordu eskiden ama ne yazık ki onda zorlukları falan var. İşte bu 5 ile 9 ay diye anlatalım. Literatürden ortaya koymaya çalıştık. Fakat arada bazı kan tahlil sonuçları bu ilacın ya da bu serumun işe yarayıp yaramadığı hakkında bize fikir verebiliyor. Bunlardan birisi iç talep. Şimdi iç talepte özellikle Mayıs-Haziran'da başlayan yavaşlama, Temmuz'da belirginleşen, Ağustos'ta ise zirve yapan tablo bence Merkez Bankası'nı belli noktada ikna etti. Yani dedi ki bu serumun hastayı iyileştirme kabiliyetindeki ara sinyalleri birincisini aldım dedi. İkincisi kredi büyümesi. Orada bir miktar hani kontrolden çıkıyor gibi düşünüyordu. Orası bayağı bir kontrol edilmiş vaziyette. Üçüncüsü varlık fiyatları. Varlık fiyatları iyice bir bastırmış noktada. Dördüncüsü ise liralaşma. Yani şeyi bence test etmeye çalıştı. Çünkü 40'tan 37'ye geldiğiniz zaman hani carry ya da faiz getirisinin aşağı geliyor olması acaba yurt içi yerleşikleri bir miktar dışarı itebilir mi diye. Vallahi işte geçtiğimiz hafta öyle bir hareket olmadığı gibi görünüyor. O yüzden 40'tan 37'ye gelmeyi ben Fatih Bey'in dediği gibi yani adaşımın dediği gibi bir gevşeme değil bir normalleşme olarak okuyorum. Fakat bundan sonrasına baktığımız zaman iki tane şey konuşmak lazım. Bunlardan birisi makro ihtiyati tedbirler yani ana likidite. Sen de zikrettin yani hani mevduat kredi fiyatlamanın üzerindeki etkisi henüz orada bir adım yok. Dahası hani Merkez Bankası son enflasyon raporunda bize şunu söyledi. Sene sonu enflasyon hedefi 24, tahmini 28. Yani demek ki tahminden bir sapma olduğu için sıkı para politik duruşunu sürdürecek dedi. O yüzden ben yakın bir gelecekte bunu kastederken 10 Eylül'deki para politik kurulundan bahsediyorum. Böyle bir adım atılacağını çok fazla düşünmüyorum. O yüzden de bunun sonucu olarak da evet yazılan bazı raporlarda işte Merkez Bankası Eylül'de faiz indirebilir diyor ama ben bunun çok erken olduğu kanaatindeyim. O yüzden ben Merkez Bankası'nın 10 Eylül'deki toplantıda sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini fakat bu arada iki tane önemli hani olay gerçekleşecek. Bunlardan birincisi yani biz bir hani bu ayın enflasyonu bir de Eylül enflasyonu göreceğiz bir sonraki Ekim toplantısı öncesinde ama daha da önemlisi sen de bahsettin OVP. Şimdi OVP tabii kritik. Şöyle kritik 2027-2029 seçimi kapsıyor. O yüzden hani OVP'de seçimle ilgili kamunun duruşu hakkında bir bilgi edineceğiz. Mesela çok somut konuşmam gerekirse asgari ücret ne olacak? Çünkü önümüzdeki guideline şunu söylüyor. Beklenen enflasyon derseniz 15. Ama bugün 15 yapamazsınız çok net. Yani o hani adil de olmaz yapmanız. Fakat yani gerçekleşen enflasyon hani 30. 30 da yaptığınız zaman o zaman geri endekslemeyi yapmış olacaksınız. O yüzden Merkez Bankası yani 7 Eylül'deki OVP'yi gördükten sonra bence önümüze daha net bir seçim, daha net bir tercih yani koyacak. Benim kanaatim bir tane Ekim'de, bir tane Aralık'ta yapıp seneyi %35'te bitirecek. Ama bunu dediğim zaman hep müşteriler bana şunu soruyor. Peki Türk lirası getirisi dövize talep doğru mu diye bir soru soruyor. O da ayrı bir konu.
1: Bugün itibariyle Bloomberg Business Week Türkiye dergisinde arkadaşımız Bekir Gürdamar bunun karşılaştırmasını yaptı mesela. Kurdaki aylık hareketle özellikle mesela yatırım fonlarında para piyasası fonları üzerinden elde edilebilecek potansiyel getiriyi hem faiz indirimi öncesi hem faiz indirimi sonrası veya yıl sonuna kadar işte öngörüler 35'ler 36'lara doğru giderse bundan sonraki dönemde ne kadar getiri farkı oluşabilir, biraz bunun üzerinden bir değerlendirme yapmak lazım. TL normal koşullarda getiri olarak hala cazip görünüyor ama bundan sonrası için ne yapılabilir ya da ne beklenebilir yatırımcı davranışında? Bu soruyu ben sana yönlendirmiş olayım, sen ne dersin?
0: Evet. Şimdi açıl, yani kimsenin demediği bir şey söyleyeyim şimdi de. Şimdi hani bir aylık dolar TL'nin artış hızı %1.75. Bunu Merkez Bankası kontrol ediyor yani. Mesela bu sene başında 1.1 civarı bir yerdeydi ama sonra enflasyon tahminlerinin üzerine gidince savaş sebebiyle Türk lirasındaki reel değerlenmeyi sınırlandırmak için Merkez Bankası aylık deval hızını biraz ivmelendirdi. Şimdi ben şunu söylüyorum kendime, diyorum ki eğer hani enflasyon düşer ise, yani enflasyonun artış hızı yani yavaşlar ise, Merkez Bankası şu an 1.75 olan aylık deval hızını aşağı çeker mi? Çünkü bak bunu yaptığı zaman şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bugün biz analiz yaparken sene sonu 35 para politikası faizi üzerinden bir değer çıkarıp o değeri aylık devalle karşılaştırıyoruz ama yani her şey yolunda giderse, tabii bu önemli, yani enflasyonun istediği patikaya gitmesi gerekiyor. O zaman Merkez Bankası o 1.75'i 1.50'ye geri çekebilir. Veya o durumda da Türk lirasının getirisi cazip olmaya devam edebilir. Şimdi bakın, bizim uygulamış olduğumuz politikalar, buna program demek istemiyorum çünkü bir program değil. Bu bir politika silsilesi. Bunun ana odaklandığı nokta döviz kuru ve rezerv seviyesi. O yüzden yani hikaye böyleyse ben açıkçası Merkez Bankası'nın gerek yerli yatırımcıları gerekse de yabancı yatırımcıları mutlu edecek yani carry'i ya da getiriyi sunmaya devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden de benim kafamda hani bir siyah kuğu durumuyla karşı karşıya kalmaz isek noktasında ben yani döviz kurunda o cetvelle çizilmiş hareketin devam edeceğini ve bu bağlamda bu sene sonu dolar TL için sene başında belirlemiş olduğum 52 seviyesinin korunacağını, o yüzden liralaşma eğiliminin de ya da yabancının carry trade eğiliminin de devam edeceği kanaatindeyim, siyah kuğularla karşı karşıya kalmazsak.
1: Sen birçok şirketle çalışıyorsun, danışmanlık veriyorsun, sahada da birçok yeri çok net olarak görüyorsun. Böyle bir ortamda sen TL borçlanmayı mı tercih edersin? Yoksa yani bir şirket olarak elbette gelirinde döviz cinsi gelirinde varsa, yoksa Merkez Bankası'nın o cetvelle çizilmiş şekilde dediğin kur hareketini de dikkate alarak eğer burası böyle devam edecekse biraz yükselmiş olsa bile ben yine döviz cinsi borçlanmaya devam ederim mi dersin? Çünkü işte 205 milyar doların üzerine gitmiş olan bir reel kesim döviz açığı da var. Ya bu bir şey söylüyor bize yani.
0: Tamam. Şimdi çok rakamdan anlatayım açığı. Şimdi eğer döviz borçlanıyorsanız dolar borçlanmadan bahsedeyim. %8 civarında bir borçlanma maliyetiniz varsa yıllık, dolar TL'de yıllık artışı %20-22 civarında öngörüyoruz. Aslında topladığınız zaman %30 civarında bir sizin TL bilanço üzerinden baktığınız zaman bir maliyetiniz var. Fakat TL borçlandığınız zaman işte 45-50 civarında bir maliyetiniz var. Yani kabaca dolar borçlanmakla TL borçlanmak arasında benim ortaya koymuş olduğum kur tahminli hareketle yaklaşık bir 15-20 puanlık bir fark var. Ben yani benim söylememe gerek yok. Yani borsada birçok şirket halka açık ya da işte İstanbul Sanayi Odası açıkladı ilk ve ikinci 500'ü. 15-20 puanlık bir kar marjı olan bir şirket çok az. Yani yok seviyesinde. O yüzden bak çok samimi bir şey söylüyorum açı. Hatta yani birçok yönetim kurumundaki arkadaşım izliyorsa güleceklerdi de onlar. Orada izliyorlar biliyorum. Çünkü bazı söylediğim şeyleri bana dönüp tekrar aktarıyorlar. Yani bir risk yöneticisi olsam vereceğim tavsiye şu olur. Yani döviz gelirin kadar döviz borçlan, pozisyon açma olur. Fakat şapkamı değiştirip yönetim kurulu üyesi olarak rol aldığım zaman bu riski görüyorum, bu riskin farkındayım. Hissedarlar da eğer mutluysa ben Türk lirası değil döviz borçlanma tarafındayım. Çünkü yani bu riski almadan faaliyetleri sürdürmek mümkün değil. Hatta geçen de şöyle ifade ettim. Yani eğer hiç risk almayacaksak o 15-20 puan zaten benim hani neti bırakın brüt kar marjından bile fazla olduğundan dolayı ben hisselere dükkanı kapat bugünden tavsiyesi veriyorum demektir. O yüzden ben riskleri yakından takip etmek kaydıyla şirketlerin de mutlaka yani riski mutlaka izlemek kaydıyla, çünkü dikkatli olmam lazım. Yani borçlanmayı döviz cinsinden ağırlıklı olarak yapmayı hala tercih ederim. Fakat yine de o siyah kuğulardan dolayı da yani yarın bir şey olursa ben bu riski nasıl yönetirim ya da nasıl kapatırım noktasında da yan taraftan risk komitesinde o çalışmayı da yapmayı sürdürürüm.
1: Siyah kuğudan kastın ne olabilir bu dönemde? Yani sonuçta evet işte savaş oldu mesela dibimizde ki Türk makrosunu çok sarsan bir, belki de bugüne kadar en fazla sarsan şeylerden bir tanesi oldu. Her tarafıyla sarstı çünkü. Ödemeler dengesinden, bütçe üzerinden, enflasyon beklentisinden, büyüme ivmesinden, iç talep canlı her yerden vurdu. Şimdi burada mesela kur yönetilebildi. O açıdan söylüyorum. Yani burada şirketler için işi tersine döndürebilecek büyüklükte siyah kuğu nedir? Siyasi gelişmeler de oldu, başka şeyler de oldu ama bir şekilde o kur yönetilebildi ya, o yüzden soruyorum.
0: Evet. Şimdi biz bile yani gri kuğular ya da kuğuların farklı renkleri diye tanımlıyordu. Şimdi benim siyah kuğudan farklım aslında biraz daha böyle sert etkisi olabilecek. Yani bunları söylerken hepsinin başına Allah korusun diye başlayacağım. Yani birincisi deprem, yani Marmara Havzası. Bir depreme maruz kalması benim için bir siyah kuğu. Çünkü o zaman çok farklı dertlerimiz olur. İkincisi yani Allah gecinden versin. Yani üst düzey bir siyasetçimizin görevini ifa edemeyecek bir noktaya gelmesi benim için bir siyah kuğu. Üçüncü siyah kuğu ise yani savaş ama doğrudan taraf olduğumuz bir savaş. Çünkü yani İran meselesinde bizim dış politika oldukça başarılı rol oynadık ki tıpkı Rusya-Ukrayna meselesinde olduğu gibi. Yani biz kendimizi dışarıda tutabildik ve dışarıda tutarken de hiç kimse de papaz olmadık. Yani Rusya ve Ukrayna'da papaz değiliz, İran ve Amerika'da da papaz değiliz. Benim kastettiğim yani bu geçtiğimiz hafta böyle bir risk için biraz ucu göründü gibi. Yani mesela İsrail'le ya da Yunanistan'la sıcak temas gibi konular. Yani bu gibi noktalar siyah kuğu ve bu siyah kuğu noktasında ben bizim bugün dile getirmiş olduğumuz tahminlerin ya da öngörülerin tekrardan sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki o zaman bu son olarak biraz yurt dışındaki tabloyu da değerlendirip bitirelim. Son 1-2 dakika içinde Wars'tan ne bekliyorsun? Piyasa üzerindeki etkisi ne olabilir? Özellikle bono faizlerini kontrol edebilmesi adına uzun tarafta.
0: Evet. Şimdi sen de bahsettin. Jackson Hole eskiden çok önemliydi. Çünkü yani bir sonraki seneki uygulanacak politika hakkında fikir veriliyordu. Ama ben de yayının başında dile getirdim. Hani Kevin Walsh diyor ki bu kadar belirsizlik varken hiç böyle ortaya net bir iddia koyma, yani forward guidance verme diyor. O yüzden ben borçtan bir forward guidance beklemiyorum. O yüzden bugünkü sunumu ya da konuşması geçmişlerden farklı olarak piyasaya daha az sinyal verecektir. Fakat yani bu Amerikan hazinesinin tahvil alımlarının yaratmış olduğu soru işareti ya da hani Amerikan hazinesi ile FED arasında bir iletişim problemi var noktasında bence Walsh orada bir açıklama yapacak. Hayır yok diyecek. Biz beraber hareket ediyoruz diyecek ve bunu söyler mi bilemiyorum ama benim okumam şu şekilde. Bence Amerikan ekonomi yönetimi bir treasury led, yani hazine kaynaklı bir operation twist dediğimiz, yani faiz eğrisinin uzun tarafını aşağı çeken ya da daha yukarı gitmesini engelleyen, fakat Amerikan Merkez Bankası'nın da sıkı para politikası duruşuyla faiz eğrisinin kısa vadesini yukarı çeken, yani bizim hazineci tabirimizle faiz eğrisini yapaylaştıran bir eğilim ortaya koymaya çalışacaklardır. Piyasa bunu çok negatif algılamaz.
1: Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
0: Reklam.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, Amerika'daki çip iyimserliği de biraz soldu ve Asya'ya bakınca zaten çok da devamı gelmemiş oldu. Biraz belki bunun üzerinden değerlendirme yaparız. Aynı zamanda Çinli markaların Avrupa'daki pazar payları üzerine de çok tartışılıyor. Özellikle otomotiv tarafında bu daha da belirginleşti. Belki biraz da bunun üzerine konuşuruz.
1: Açıl tabii piyasadan başlayayım hemen. Kospi negatif görüyoruz. Tabii Nvidia bir önceki gün seans kapanışının ardından
0: geliyor mu tekrar bağlantı? Şu anda gelmiyor. Arkadaşlar, bağlantıyı yeniden kurgulayana kadar biz birazcık üzerinden devam edelim. Dün Nvidia'da özellikle bilançonun çok kuvvetli gelmesinin ardından çip hisselerinde bir iyimserlikle başlandı ama seansın sonuna doğru bunun bir kısmının geri verildiğini gördük. Bugün Asya'ya baktığımız zaman Kospi Endeksindeki mesela tablo biraz daha net olarak tabloyu koyuyor önümüze. Kospi Endeksi bu sabah saatlerinde %2'ye yakın aşağıda. Yine özellikle çipçiler üzerinden net satışlar var. Her ne kadar son dönemde çip gelirleri hemen hemen bütün dünyada artıyor olsa da buralarda çok primlenmiş olan hisse senetleri kolay kolay kendilerini yatırımcıya kabul ettiremiyor. Onu bir kenara belki not etmek lazım. Diğer taraftan yine özellikle Japonya tarafındaki tabloyu da yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Bir faiz hamlesi konusunda, faiz artırımı konusunda piyasanın beklentisi yüksek. Ancak hükümet tarafı burada biraz daha dirençli dayanmaya çalışıyor. Dolayısıyla Japonya'da artan enflasyonu da işin içerisine kattığımızda biraz daha zorlandıklarını görüyoruz. Diyeyim, Sadi ile bağlantı tekrar sağlanmış. Döndüm Sadi, sana bıraktım sözü.
1: Açıl, hemen hızlıca ben de toparlayayım. Otomotiv mevzusu önemli tabii. Rally devam etmiyor. Şu an itibariyle bir günlük bir Nvidia rallisi gördük. Devamı gelmedi. Oto tarafına baktığımızda aslında iki tane dikkat çekici gelişme var. Bunlardan birbiriyle bağlantılı tabii. Avrupa'dan başlayayım, senin hemen bıraktığın yerden. Çinli markalara karşı, özellikle tam elektriklilere karşı ve içten yanmalı motorlara karşı zaten Avrupa'nın gümrük duvarları var. Bu gümrük duvarları bir miktar işe yarıyor ama hibrit tarafında duvarlar o kadar yükselmemişti. Onun etkisiyle birlikte özellikle hibritte Temmuz ayında Avrupa'da Çinli markaların pazar payı %10, %24'e çıktı açıl. Genel pazar paylarına baktığımız zaman da %11, %11'de düzenli bir şekilde artıyor. Şu bugüne kadarki değerin en yükseği oldu. Tabii tam elektrikli tarafında da hafızam beni yanıltmıyorsa %15'lik bir paya eriştiler. Bir de tabii büyümeye dikkat çekerim. Özellikle Hürmüz Savaşı sonrası benzin fiyatlarının, motorin fiyatlarının

cebine duyarlı, anladığım kadarıyla uygun fiyatlı araçları tercih ediyorlar. Bir de Toyota diyeceğim. Toyota'nın satışları da açıklandı. Dünya çapında %5'ten fazla kaybı var. Özellikle Orta Doğu'da %45 azalmış pazar payları. Çin'e baktığımızda Çin rekabeti var. %24'lük bir azalma görüyoruz. Avrupa tarafı iyi. Hibrit satışları orada çok güçlü ama Çinlilerle kıyaslandığında Toyota'nın artış hızı yine düşük kalıyor açıl.

0: Asya Notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Ancak haftanın en kritik günü olabilir. Çünkü gözler Jackson Hole toplantısından çıkacak mesajlar ki özellikle başkanlığın da ilk başkanlığı ile birlikte ilk toplantısı olacak. Kevin Warsh'un vereceği mesajlar burada önemli olacak ki özellikle yatırımcılar burada tahvil yatırımcıları da önemli. Tahvilleri destekleyecek mesajlar da istiyor. Tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. Evet, yapay zeka rallisini takip etmiştik. Nvidia tarafı destek olmuştu ve özellikle dünkü teknoloji hisselerindeki öncülükle birlikte kapanışlar dikkat çekiyordu. Ancak bu sabaha bakacak olursak yatırımcılar temkinli bir duruşu beraberinde getiriyor. Özellikle buradan çıkacak mesajlar yatırımcılar nezdinde çok daha kritik ve önemli olmaya devam edecek. Borsa tarafında ise içerideki haber akışları, küresel piyasalardaki hareketlilik ve şekillenen risk iştahıyla birlikte fiyatlanmaya devam ediyor diyoruz. Ve hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarıyla başlıyoruz efendim. Evet, piyasalar Kevin Warsh'un bugün Jackson Hole konuşmasını bekliyor. Fed yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri enflasyon görünümü konusunda birbirleriyle çelişen görüşler sergiliyordu. Ve bunları da dile getirmeye halen devam ediyorlar. Bu durum Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugün Türkiye saati itibariyle 17'de yapacağı geleneksel yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı çok daha önemli hale getiriyor. Enflasyon PCE verisini takip etmiştik bu haftaki. Burada yıllık hedefin üzerinde beklentilere paralel gelen bir veri olsa da yıllık hedefin üzerinde olması dikkat çekiyor ve orada aslında Aralık ayına ilişkin piyasada bir faiz arttırımı, aralığa kadar bir faiz arttırımı piyasalar nezdinde de fiyatlanıyordu. Peki tahvil yatırımcısı, yatırımcılar özellikle uzun vadeli tahvilleri destekleyecek mesajlar istiyorlar. Kevin Warsh'a tahvil piyasasını desteklemek amaçla yüksek enflasyona karşı güçlü bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuyorlar. Kevin Warsh sözü yönlendirmeden kaçınan bir başkan görüntüsü vermişti. Warsh'un özellikle Jackson Hole'da yapacağı konuşmada fiyat istikrarına yönelik net bir kararlılık göstermesinin getirileri geçen hafta 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan 30 yıllık ABD tahvillerinde alımları tetikleyebileceği ve aynı zamanda ABD Hazine Bakanı Bessent'ın uzun vadeli tahvillerdeki satışı durdurma ve ülkenin hızla büyüyen faiz yükünü yönetme çabalarına da yardımcı olabileceği kritik bir konuşma olacak. Dolayısıyla Bessent'ın bu çabasına, müdahalelerine destek bir konuşma gelecek mi? Yoksa burada beklenen kadar da dik bir duruş sergilenmeyecek mi? Yakından takip edecek. Evet, Venezuela OPEC'ten çıkmayı değerlendiriyor. Şu konu hakkında

0: Bilgi sahibi kaynaklara göre Venezuela OPEC'ten ayrılıp ayrılmamayı değerlendiriyor. Kaynaklar OPEC'ten çıkma fikrinin ABD'li yetkililerle birlikte yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini ancak henüz bir nihai kararın olmadığını da burada söyleyebiliriz. Tokyo'da ise enflasyon hızlandı. Faiz artışı ihtimalini destekledi. Japonya'da hükümetin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmasına rağmen özellikle Tokyo'nun temel enflasyon göstergesi 3. ayda da hızlandı. Ve bu hızlanma sonrasında da faiz indirim yani buradaki Merkez Bankası'nın bir miktar daha aslında sıkı duruşunu devam ettirmesi ve bir kez daha faiz arttırımına yönelik adım atması da beklentiler dahilinde diyoruz. Ve hızlıca efendim veri takvimine geçiyoruz. Bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? Evet, saatler onu gösterdiğinde ekonomik güven endeksi gelecek Ağustos ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi ve hizmet üfe verisini içeride karşılayacağız. Yoğun bir veriyle haftanın son işlem gününü başlatıyoruz. Almanya'dan bu kez işsizlik verisi gelecek saatler 10:55'i gösterdiğinde Euro bölgesinden güven endeksleri Ağustos ayına ilişkin karşılarken Michigan Üniversitesi endekslerini ise karşılayacağız. Ağustos ayında nasıl şekilleniyor? Türkiye saati itibariyle 17'de gelecek ama daha da önemlisi efendim Türkiye saati itibariyle 17'de Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole konuşması sempozyumunda yapacağı açıklamalar önem arz ediyor. Bu tarafa odaklanan da bir piyasa görüntüsü var bu verilerin dışında. Evet, tüm bu başlıklar içeride ve dışarıda haftayı nasıl bir performansla kapattık? Ne yapıyoruz? Hemen kendisine gidelim ve değerlendirelim. Soner Kuru bizlerle birlikte. Soner hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın Pelin.
0: Evet Soner, şimdi piyasa açısından daha umut vaat edici bir özellikle Borsa İstanbul nezdinde daha umut vaat edici bir fiyatlama oldu bu hafta. Çünkü pazar günü alınan kararla birlikte repo ihalesine dönüş destekleyen bir taraf oldu. Ancak şu an hala faiz indirimine yönelik beklentiler de net bir şekilde resimini ortaya konmuyor. Çünkü bir tarafta 34'e düşürür diyen de var yıl tamamında. Diğer tarafta 36'ya daha sınırlı bir indirimde gider ve yılı bu şekilde bitirir diyen kurumlar da var. Senin görüşün nedir? Bugün Borsa İstanbul'u özellikle destekli ana fikirlerden biri faiz indirim döngüsünü başlatır mı Merkez Bankası?
1: Yani şöyle, tabii faiz indirim beklentilerinin canlanıyor olması dahi Borsa İstanbul açısından olumlu performansın sebebi olur ama piyasada hani şu anda tam anlamıyla böyle bir beklenti ve fiyatlama var mı dersek bu henüz yok. Bu oluştuğunda ben özellikle yerli ve yabancı kurumsaldan ciddi bir piyasaya giriş olmasını beklediğimi ifade edeyim. Şimdi faiz dengesi tabii kritik bir patika. Sebebi şu, özellikle neredeyse 3 senedir bu yüksek faizle giden ekonomide işte üretim kaslarından bir miktar kaybettiğimizi ifade edeyim. Biz bu programa başlarken sanayinin milli gelir içindeki payı %25-26'lardayken son büyüme verisinde %20'nin altına doğru gittiğini görüyoruz. Yani bir kilo kaybı var ama yağdan mı kastan mı dersek kastan gidiyor. Bu bir miktar bu sürecin yan etkisi. Diğer taraftan özellikle kart harcamalarına ve özel tüketim tarafına baktığımızda orada manzara Merkez Bankası'nın istediği yere doğru gidiyor. İyiden iyiye baskı. Yani insanların artık mevcut faiz ortamında harcanabilir gelir hikayesine baktığımızda dezenflasyon sürecini destekliyor. Buradan da baktığımızda böyle faiz indiriminin böyle kapısı aralanıyor gibi bir hikaye var. Ama diğer taraftan da Türkiye'de cari açık veren bir ekonomiyiz ve dış finansman ihtiyacı var. Bu dış finansman ihtiyacını doğrudan yatırımlarla değil mevcut konjonktürde bu ödediğimiz faizle karşıladığımız gerçeği var. Özellikle son birkaç senedir kurun enflasyon kadar gitmeyişi özellikle döviz borçlanmanın önünü açtı. Yani bugün döviz borçlanmak isteyen bir şirket %8'lerde dolar bazında borçlanabiliyor. İşte kur ortalama %15-20 bandında yukarı gidiyor. Mevcut TL kredi faizinden daha uygun finansman koşullarıyla borçlanabiliyor olması hikayesi Türkiye'de şöyle bir risk oluşturdu. Vadesini 12 aydan daha kısa kalmış toplam döviz yükümlülüğü 240 milyar dolara geldi. Bunun finansmanı gerekiyor. Şimdi baktığımızda Merkez Bankası'nın rezervlerine 190 milyara yaklaşık seviyelerde. Savaş öncesi 220 milyar dolar seviyesindeydi. Savaş öncesi seviyeye hala gelemedik. CDS primlerimiz oraya yaklaştı.

0: faizi işte 40'tan 37'ye getirdik ama bir rezerv biriktirme ihtiyacı da var. Yani kasada bunun bulunduruluyor olma hikayesi de var. Özellikle döviz girişinin ağırlıklı carry trade ve kısa vadeli sabit getirili enstrümanlar üzerinden devam etmiş olması Türkiye ekonomisinde bir faiz bağımlılığına da süreci götürdü. Yani bugün faizleri evet sadece enflasyona bakıp sadece harcamalara veya bunlara bakıp biraz düşürmeye başladığınızda bu dış finansman gelecek mi gelmeyecek mi mevcut risk getiri dengesinde burası soru işareti ve bu bizi biraz faiz bağımlılığına götürdü. O yüzden de hem benim beklentim hem piyasa beklentisi faiz indirimlerinin öyle çok gümbür gümbür gelmeyeceği noktasında. Ben Eylül ayının pas geçilmesini bekliyorum Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açısından. Çünkü zaten bir hamle yaptı, 40'tan 37'ye çekti. Kalan iki toplantıda 100'er bas puan indirimle yılı 35'te kapatırız ama yani 37'nin yapamadığını 35 nasıl yapacak dersen manzara çok da değişmiyor. Yani biz yılı sıkı kalma hikayesiyle tamamlıyor olacağız. Bu da özellikle Borsa İstanbul açısından o performansı sınırlayıcı bir etki oluşturacak.
1: Peki beklentinin satın alma hikayesi burada işlemeyecek mi?
0: Öyle bir noktadayız ki tünelin ucundaki ışık henüz tam görülebilmiş değil. Beklentinin satın alınması hikayesi noktasının da arkasındayız. Dediğin gibi burada ileri yönelik beklentiler şekillendiğinde Türkiye'de özellikle ben PYŞ tarafında, fon tarafında ciddi bir orada sermaye yapısı görüyorum ve bu arkadaşlar tabii profesyonel, mevcut belirsizlik, risk getiri çerçevesinde fırsat maliyeti anlamında özellikle biraz daha sabit getirili enstrümanlarda burada ağırlık verildiğini görüyoruz. Ama ne zaman faiz indirim beklentileri şekillenecek, bu arkadaşlar değerlemelerini ona göre yapacak, o zaman borsaya biraz daha teveccüh gösterecekler. Ama benim şu anda faiz indirimi beklentisinin fiyatlanacağı safhanın da bence gerisindeyiz diye değerlendiriyorum.
1: Peki şimdi yani bir tarafta da aslında burada para piyasaları fonlarına haberi hafta boyunca işledik ama getirilen stopaj, getirilmesi planlanan stopaj yabancı yatırımcılar için özellikle burada nihai vergi olması. Şimdi bunun etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Para piyasaları fonlarındaki cazip olan getirinin bu kez biraz daha cazibesini yitirip buradan bir Borsa İstanbul'a rotasyon hikayesi senin bahs senaryonda var mı?
0: Yok, şöyle para piyasası fonlarındaki cazibe aslında fiyat cazibesi değil, vade cazibesi. Çünkü vade riski almadan hemen çok kısa sürede burada bir para yapıp istediğin zaman çıkabiliyorsun. Türkiye'deki özellikle yabancı sermaye akışındaki problemlerden biri de bu. Vadeye pek yayılmıyor, vade riski almak istemiyor. Mümkün olduğu kadar kısa vadede yabancı yatırımcı karı realize etmenin peşinde. Atılan adım da aslında burada biraz daha o yatırımları uzun vadeli, işte 3 aydır, 6 aydır, 1 yıldır neyse buraya doğru kaydırma noktasında bir hikaye oluşturma amaçlıyor. Haliyle burada %10 stopajdan kaçınan yatırımcı büyük ihtimal borsaya geleyim değil de belki biraz daha o uzun vadeli, 3 ay, 6 ay vadeli ama yine sabit getirili enstrümanlara yönelir diye değerlendiriyorum. Hikaye biraz daha özellikle Borsa İstanbul'a yabancı ve özellikle yerli kurumsal hikayesi faiz indirimleri çerçevesinde, bunun beklentileri çerçevesinde oluşur. Onun için de bir kere hem enflasyonun gidişatı önemli tabii. Oradaki trend, hane halkının beklentisi, piyasanın beklentisi bunlar önemli. Ama Merkez Bankası'nın faizi indirmeye bunlar yetmeyecektir. Rezerv yapısı, rezervlerin 200 milyar dolar üzerine oturuyor olması hikayesi. Ancak o zaman biz Merkez Bankası'ndan böyle bir indirim patikası bekleriz ve fiyatlamalara yansır diyebilirim.
1: Peki şimdi diğer tarafta böyle bir senaryo içerisinde bir de sektörlerin net bir şekilde ayrışması. Biz bankalardaki bu kadar yüksek montanlı seyri neden gördük o zaman? Yani madem şu anda daha net yükselişin bir momentuma dönüşecek bir neden olmadığını söylüyorsun. Bankalardaki yükselişin ana gerekçesi neydi Soner? O zaman buraya aslında uzun soluklu bir yükselişte beklemek anlamsız olur diye düşünüyorum senin söyleminden.
0: Şöyle, yani genel itibariyle endeksle ilgili yıl sonu beklentiler böyle 15 bin, 15 bin 500, biraz daha iyi bir şey olursa 16 binlere doğru seviyeler itibarında böyle ortalamalarında şekilleniyor. Yani çok böyle uçacak kaçacak bir yerimiz yok gibi görünüyor.

0: Aşağıda da zaten 13 binin altına gelmedik, gelmiyoruz. Haliyle burada bir bant aralığı hikayesi var ama eğim biraz daha yukarı yönlü. Bu son dönemdeki bankacılıktaki performansa baktığımızda Ağustos'ta piyasada iyi bir trend takip ettik. 13.200'den 14.700'e doğru geldik. Burada bankacılık lokomotif oldu ama Temmuz ayı kritikti. Temmuz ayında Borsa İstanbul ciddi baskı altına girmişti. Temmuz ayına ilişkin çünkü beklentiler oldukça yüksekti. Haziran'dan Temmuz'a doğru baktığımızda hatırla, savaş ortamı, işte kalıcı bir ateşkese doğru gidiyordu. NATO toplantısı vardı. Bunun yabancı ilgisi üzerinden bir hareketlilik oluşturması bekleniyordu. Toplantıda Trump Türkiye ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Ama sonrasında uçağa bindi ve gitti ve biz bu beklentilerin birçoğunun gerçekleşmediğini gördük. Savaş da tekrar hayatımıza girdi ve Temmuz ayında başta bankacılık olmak üzere ciddi negatif bir performans vardı. Ağustos biraz bunun düzeltmesi, normalleşmesi hikayesini bize getirdi. Tabii ki muhakkak 40'tan 37'ye geliyor olmanın bankalar nezdinde bir fiyatlaması var. Onu da zaten yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yani işin özünde endeksle ilgili orada bir yükselen trend kanalı var. Ağustos ayı başından başlayan, özellikle saatlik grafiklerde resmedebildiğimiz, oraya baktığımızda 14.200 destek olarak görünüyor. Buranın üzerinde olduğumuz sürece endekste aslında moraller iyi olur. Yukarıda bunun hedefi 14.900-15.000'ler ama bu ne diyelim, 700-750'de de böyle ara bir direnç var. Yani şu an o bant aralığı içinde biz devam ediyoruz. Şu son Ağustos'taki hareket bizi geçen 2025 Haziran'da başlayan o 9000'den başlayan yükselen trend kanalının da içine soktu. Yani bir şekilde içinde bulunduğumuz enflasyon ve faiz denkleminde Borsa İstanbul'da biraz daha yukarıda alan var. Bunu ifade etmek lazım. Ama coşku ve özellikle faiz indirimi fiyatlaması anlamında herhalde oraya biraz daha var diye değerlendiriyorum ben.
1: Şimdi peki önümüzdeki dönemin özellikle burada ana piyasa hikayesi sence ne olacak? Yani burada aslında şirketlerin daha çok karlarını desteklemesi mi olacak bu faiz indirim süreciyle birlikte? Yoksa bu büyümenin aslında beraberinde getirilen bir yüksek faizlerin değerlemeleri aşağı çekmesi hikayesi mi daha baskın olacak? Hangi taraftasın?
0: Şimdi zaten bu yüksek faizin bütün rakamları baskıladığı bir ortam içindeyiz ve neredeyse buna alıştık. Yani bugünkü değerlemeler, bugünkü karlılıklar mevcut faiz hatleriyle baktığımızda biraz sanal kalıyor. Yani bir gün faizler normalleştiğinde buradaki rakamların da burada kalmayacağını ifade edebiliriz ama özellikle Türkiye sermaye piyasaları ve özelinde Borsa İstanbul temasına baktığımızda bence fiyatlama ve gündem Borsa İstanbul'un bu biraz homojenden uzaklaşmış heterojen yapıya doğru gitmesi hikayesi. Yani yabancı endekslerin biliyorsun geçtiğimiz aylarda uyarıları vardı. Ağustos içinde de yanlış hatırlamıyorsam FTSE'den böyle bir açıklama geldi. Neredeyse böyle sektör çok konuşamıyoruz. Sektör içindeki hisseleri konuşuyoruz. Yani bundan belki 4-5 yıl önce sektör içindeki hisselerin korelasyonu birbiriyle biraz daha yüksekken bugün bu düştü. Likidite de aynı şekilde belli şirketlerde yoğunlaşıyor, belli şirketlerde uzaklaşıyor. Bu da sağlıklı fiyat oluşumu, şeffaf piyasa yapısı, fiyatların rasyonel zemine oturuyor olup olmadığı noktasında özellikle yabancıda soru işaretleri oluşturdu. Bence önümüzdeki dönemin Borsa İstanbul açısından hem performans anlamında belirleyicisi bu olur, hem de hisse bazlı fiyatlamalar noktasında da belirleyicisi burası olur. Artık bu hafta bekleniyordu aslında bu fonlara ilişkin rehber. Ne zaman gelecek ona bakacağız. Burada piyasanın seveceği, yabancının seveceği, mevcut bina edilmiş o düzeni bozmadan o binanın üzerine piyasanın büyüyebileceği bir düzenleme gelebilirse bu Borsa İstanbul'a kısa vadede belki faiz indiriminden daha güçlü lokomotif oluşturabilir. Evet. Aksi durum yine baskının devamını tetikleyebilir. Haliyle bence tema biraz bu fon yapısı çerçevesinde şekillenecek.
1: Peki küresel tarafta tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemdeyiz. Fed'in aslında yeniden sıkılaşmasının fiyatlara girdiği bir dönemdeyiz ki özellikle bir tane faiz artışı bir kez daha piyasa beklemeye başladı. Her ne kadar hızlı değişim gösterse de Borsa İstanbul küresel riskten ne ölçüde aslında ayrışabilir? Yani bugün ABD faizlerindeki yükselişle birlikte yabancı yatırımcı açısından Türkiye'nin sunmuş olduğu risk primini de işin içine katarsak yeniden değerlemesine yol açar mı?
0: Şimdi küresel tarafta tabii bir iki farklı tema var.

0: var. Yani baktığımızda özellikle bu yapay zeka hikayesi, bu hafta Nvidia'nın da bilançosunu aldık. Burada aslında sürecin devamına ilişkin ciddi anlamda bir ipucu da oluşturdu. İleri yönelik yapmış olduğu rehberlik anlamında gerçekleşen ciro ve karlılıktan ziyade. Bu yapay zeka fiyatlaması ve hikayesi endeksleri hep belli bir seviyede tutuyor aslında. Ama diğer taraftan para piyasalarında başka sinyaller var. Özellikle istihdam piyasası zayıf. Bu biraz faiz arttırımının önünde engel ama petrol fiyatlarının düşmüyor olma hikayesi bugün olmasa da yarın orada enflasyonun canlanacağı beklentisini oluşturuyor. Şimdi ama burada faiz arttırmak Amerika açısından kolay değil. Warsh geldi gelesiye bence söylemlerde şahin, evet enflasyona ilişkin güçlü mesajlar veriyor ama tuşa basma kabiliyeti ve imkanı bence Amerika'da Fed politikalarından daha geniş Amerikan müesses nizamın politika setinin bir parçası bence. Çünkü 40 trilyona ulaşmış bir borç var. Özellikle ekonomide refahı bir miktar karşılıksız dolar basarak sağlanıyor olması hikayesi var. Son 10 yılda bu biraz daha gelişti. Son 10 yılda tabii Çin'le olan bilek güreşi bunun ekonomiye getirmiş olduğu belirsizlikler karşısında ekonominin dayanma gücünü de aslında biraz burası oluşturuyor. Haliyle faiz arttırmak kolay değil. Bugün arttıramadığı faizi piyasa 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda arttırıyor. Ama şunu da gördük. Bessent'in bence yapmış olduğu açıklamalar şöyle önemli. Amerikan ekonomi yönetiminin faizlerde artışa ne kadar tahammülsüz olduğunu da bize gösterdi. Ve piyasa aslında Bessent'in açıklamalarını çok da itibar etti mi dersek çok itibar ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü günün sonunda bunu test ediyor olmak isteyecektir. Çünkü Bessent de Trump hükümetinin bir bakanı. Bir saat sonra başka bir karar gelebilir hikayesi var. Haliyle bu süreçte o uzun vadeli tahvillerde açıklamanın etkisini görmedik ama altın gibi, kripto varlıklar gibi biraz daha uzun vadeli faizlerin rakibi olan varlıklar olumlu etkilendi. Şimdi önümüzdeki dönemde ya uzun vadeli tahvillerde aşağı bir kırılma olması gerekiyor piyasa açısından Bessent'in test edilmesinin ardından. Eğer bu olmazsa uzun vadeli tahvil faizleri yukarıda kalacaksa hem kripto varlıklar hem de özellikle altındaki bu Ağustos ayı içinde gördüğümüz rallide bir miktar düzeltmenin derinleşmesini bekliyor olacağız. Bugün Jackson Hole toplantısı var biliyorsun, önemli. Biz geçtiğimiz Fed başkanları konuşmalarında Jackson Hole'da önemli sinyaller aldık. Ama ben bugün böyle çok da bağlayıcı bir sinyal alıyor olmamız ihtimalini
1: Evet.
0: düşük görüyorum. Şahin açıklamalar yapacaktır ama Fed'in faiz arttırımı noktasında tuşa basması gerçekten zor bir konu.
1: Peki şimdi gelelim bir de carry trade avantajına. Geçtiğimiz haftada bunu epey de bir işledik. 2008'den bu yana özellikle en uzun kazanç serisini devam ettiren yan para birimleri vardı ve dolayısıyla Türk lirası da ikinci sırada yer alıyordu Kolombiya pezosunun sonrasında. Şimdi yani böyle bir belirsizlik içerisinde bir kez daha debasement rate'in sahnelere döndüğü bir kavramla karşı karşıyayken, eksantereyal faiz, kurun oynaklığı ve bunun yanı sıra diğer tarafta gerçekleşen özellikle spot değer, yani kurdaki spot değer kaybı, tüm bunları üst üste koyduğumuzda sen tekrar carry trade avantajının devamını sağlayacağını düşünüyor musun? Özellikle Türk lirası açısından.
0: Bu saydığın bütün parametreler uygulanan orta vadeli programın zaten omurgasını oluşturuyor. Bu parametreler Türk lirasının reel olarak güçleniyor olma hikayesini beraberinde getiriyor. Carry trade cazibesini beraberinde getiriyor ve özellikle zaten hem Merkez Bankası rezervleri hem de dış finansman ihtiyacı bu mekanizma üzerinden şu anda sağlanıyor. Şimdi Eylül ayı içinde tabii OVP'yi de yeni OVP'yi de alıyor olacağız. Bu politikalarda bir değişiklik beklemiyorum. Yani az bir değişiklik dahi beklemiyorum. Türk lirasının güçlenme hikayesi devam ediyor olacaktır. Çünkü bu hikayenin üzerine biraz da risk de biriktirdik. Buradan geri dönüş de çok kolay değil. Çünkü ciddi anlamda döviz yükümlülüklerimiz arttı burada dövizin enflasyon kadar gitme işiyle birlikte. Burada yapısal bazı dönüşümlere ve geliştirmelere ihtiyaç var ki yabancı sadece faize değil, Türkiye'de biraz daha kalıcı olup yatırım yapıp burada değer üretme hikayesine işi çevirsin. Oraya gelene kadar zannediyorum ki bu yüksek faiz, carry trade cazibesi devam ediyor olacak. Yani hikayeye baktığımızda Türkiye yavaş yavaş bir seçim sattımı haline doğru gidiyor ve burada herkes biraz çarşı pazarın canlanmasını, biraz faizlerin inmesini, belki kurun biraz serbest bırakılmasını bekliyor ama mevcut denklemde bu çok kolay görünmüyor diyebilirim.
1: Peki Soner, son olarak yerli yatırımcı açısından, şimdi kurun oynaklığı diyoruz, oynaklık tartışılır gerçi ama değer kaybını şöyle bir göz önüne aldığında, diğer tarafta işte küresel jeopolitik riskleri de masanın üzerine tuttuğunda, faiz indirim döngüsünün başlayacağına dair beklenti de oluştuğuna göre, Türk lirasındaki pozisyonlarının ne kadarlık bir oranını dövize dayalı enstrümanlara kaydırmalı ya da kaydırmamalı? Ne diyorsun?
0: Şimdi burada salt döviz tutuluyor olma hikayesini zaten çok sağlıklı bulmuyorum.
1: Çünkü hala bulmuyor musun mesela?
0: Evet, dövizin enflasyondan daha fazla yükseliyor olma hikayesi şu programda çok çok zayıf bir ihtimal. Çünkü yeterli faizi ödüyoruz, döviz gelmeye devam ediyor. Türk lirası dolar karşısında reel olarak değerlenmeye devam edecek. Ama dövize yönelik enstrümanlar anlamında baktığında biliyorsun altın aslında hibrit bir ürün. Dolaylı olarak dövizde taşımış oluyorsun. Altınla ilgili uzun vadeli beklentiler biraz daha yüksek. Özellikle Merkez Bankası alımları cephesinden baktığımızda biliyorsun orada aslında stratejik bir dönüşüm var dünyada. Şöyle 5-10 yıllık periyotlarda altının küresel Merkez Bankası rezervleri içindeki oranı, tutulma oranı artarken işte dolar ve tahvillerin bu oranı düşüyor. Bunun yerine altın dolduruyor. Zaten bu güçlü fiyatlamanın birkaç sene içindeki sebeplerinden bence en önemli hikayesi bu. Burada bir geri dönüş görmüyoruz. Yani uzun vadeli yatırımcıysanız ve özellikle biraz daha böyle ne diyeyim geleneksel hikayedeyseniz burada altın biraz cazip olabilir. Kısa vadede ama daha böyle 6 ay 1 yıl vadede bence Türkiye'de faizler ve buna yönelik enstrümanlar cazip. Faiz hassasiyeti varsa katılım finans sektörü bu noktada bence yeterli gelişmeyi sağladı. Diğer taraftan da borsa. Yılbaşından bugüne baktığımızda borsa kabaca zaten faizi geçti. Hisse bazlı hareketlilikler çok öne çıkıyor ama doğru yerdeyseniz yine önümüzdeki hem 6 ay hem 12 ay vadede borsada doğru hisse senetlerinde faizi de geçilebileceğini değerlendiriyorum. Yani bence doğrudan döviz tasarrufu son sırada.
1: Peki. Soner Kuru çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Marbaş Menkul Değerleri ailesine de güzel bir seans günü dileyelim. Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere...

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Reklam.

0: yatırım.
1: Ve araştırma masası ile devam ediyoruz efendim. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Haftayı nasıl bitiriyoruz?
2: Pelin, haftanın son işlem gününe geldiğimizde aslında bir miktar daha temkinli bir havası olduğunu söyleyebiliriz. Bugünün en önemli konusu aslında Kevin Warsh'un Jackson Hole'de Fed Başkanı olarak yapacağı ilk konuşma gerçekleşecek. Ve aslında burada birazcık daha enflasyon yönündeki tutumu şahin mi güvercin mi kalacağı konuşmasında bütün piyasanın gözünün olduğu nokta diyebiliriz. Ve arkasından piyasa tepkisini analiz ediyor olacağız. Piyasalara baktığımızda, küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda Wall Street tarafında aslında Nvidia'nın bilançosuyla gelen AI dalgasındaki teknoloji hisselerinin bir miktar daha ivmelenmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik. Bir miktar daha o tarafta birazcık durağanlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü kadar teknoloji hisselerinde ivme görmüyoruz ama Nvidia bilançosunun piyasalara yansımasının olumlu olduğu hem Amerika tarafında, hem Asya tarafında, hem de Avrupa tarafında teknoloji hisselerini yukarı yönlü itti. Asya tarafında baktığımızda ise güçlü bir performans gördük dünkü seansta. Bugün baktığımızda KOSPI endeksinde bir miktardan negatif havayı takip ediyoruz. Keza MSCI Asya Pasifik endeksine baktığımızda ise dün %0.6 yükselirken, acaba biz aylık kazançlarında zirve noktalara mı gidiyor? Mayıs ayından beri ilk defa Ağustos ayını aylık kazançlarının yukarı yönünü mü tamamlayacak diye düşünürken, bugün geldiğimiz noktada bir miktar daha aşağı yönlerini hareketlerini takip ettiğimiz bir Asya seansı gördük ki onun da kapanışını biraz sonra gerçekleştireceğiz. Burada baktığımızda aslında Asya tarafında tek öne çıkan başlıkların küresel hisse senedi piyasası değil de alt endekslerde ülkelerin ekonomik görünümü olduğunu söyleyebiliriz. Burada birazcık Japonya tarafından bahsetmek istiyorum. Çünkü üst üste 3. ayda da enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketi takip ettik orada. Enflasyonun yukarı yönlü gelmesiyle beraber bir miktar daha tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketlerine şahitlik ettik. Keza zaten Amerikan 5 yıllıklarıyla beraber 30 yıllıklarıyla beraber yukarı yönü takip ettiğimiz bir tahvil küresel tahvil piyasası vardı. Japonya tarafına baktığımızda ise yani şu an 159.5 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor ki burada da 40 yılın en büyük değer kayıplarını konuştuğumuz bir ay geçirdik. 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda 2.92 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor Japon 10 yıllıkları diyebiliriz. Burada birazcık daha para politikasının sıkılaşması önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım ihtimalleri piyasa konsansüsüne girmiş durumda. Piyasa yapıcılar bir miktar daha bunlar üzerine yoğunlaşmış faiz artırım ihtimallerini değerlendiriyorlar. Buradan aslında bir miktar daha Wall Street tarafında ufak bir detay daha vereyim. Nvidia'nın gelen güçlü bilançosunun arkasından dün bir satın alma işlemi açıkladı ve yaklaşık 13 milyar dolar üzerinden satın almak üzere Hugging Face ile anlaşma masasına oturduğunu söylediler. Bu satın almayla beraber hisse senedi performansını tabii ki de takip ediyor olacağız ama söylediğim gibi bu haftanın en önemli başlıklarının birinin Nvidia bilançosu, birinin de bugünkü Jackson Hole konuşması olacağından bahsediyorduk. Bugünün en önemli başlığının bütün gözlerin Jackson Hole tarafında olacağını söyleyebiliriz Pelin.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, evet, araştırma masasının noktaları.

0: Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda ise 31,61 artması bekleniyor.
1: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetmişti.
0: Bloomberg HT'nin anketine göre Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde dönemsel %1, yıllık bazda ise %2,7, 2026 yılının tamamında %3,2 büyümesi bekleniyor.
1: Bloomberg HT'nin 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 12 kurum katılım gösterdi. Bloomberg HT'nin anketine göre ikinci çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %1 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini ilk çeyrekte anket beklentilerine paralel olarak yıllık bazda büyümenin %2,7, 2026 yılının tamamında ise %3,2 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ikinci çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0,2 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1,4 büyüme tahmin ediyor. İkinci çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %1,4'e işaret ederken en yüksek tahmini veren kurum %3,1 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2,9, en yüksek tahmin %3,3 olurken 2027 yılına yönelik büyüme beklentisi ise ortalama %4,25 olurken en düşük büyüme tahmini %3,8, en yüksekse %4,6 oldu. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda %0,1 büyüme kaydetmişti.
0: Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan Viyop Yatırım uzmanı Hakan Mert bizlerle birlikte. Hakan Mert, hoş geldiniz. Evet, neler bekleriz bugünden?
2: Haftanın son işlem günündeyiz. Bu haftaya başlarken aslında biraz coşkulu başladık. Merkez Bankası'nın burada attığı adımlar sonrasında acaba bir gevşeme sinyali mi, faiz indirimi öncesi öncü bir sinyal mi geldi, mesaj mı geldi piyasaya derken karışık seyirle geçirdiğimiz bir hafta oldu. Pazartesi günü alımlarla başladık, daha sonra satışlarla devam ettik. Haftanın genelinde bankacılığın volatilitesinin biraz daha yükseldiğini, genel olarak endeksi bankacılık tarafının domine ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki baktığımızda önümüzdeki Merkez Bankası toplantısının beklentileri bir miktar acaba faiz indirimi oluşacak mı şeklinde yatırımcının gözünde bir belki beklenti oluştu ama piyasanın çok da fazla direkt olarak önümüzdeki toplantıda bir faiz indirimini fiyatlamadığını, zaten böyle bir güçlü bir fiyatlama görmediğimizi bu hafta söyleyebilirim. Ayın sonunda olmamızdan dolayı artık özellikle Viyop tarafında vade sonu işlemlerinden dolayı yine bugün ve önümüzdeki hafta pazartesi son iki işlem gününde volatilitenin ve hareketlerin, işte endeksteki grafikteki bar boylarının bir miktar daha uzayabileceğini, işlem hacminin artacağını söyleyebilirim. Ama tabii ki burada önümüzdeki toplantıda Merkez Bankası ne yönde bir karar verir? Buradaki en büyük sinyali önümüzdeki hafta gelecek enflasyon verisi, Ağustos ayı enflasyon verisi belirleyecektir. Bizim borsamızda Borsa İstanbul her zaman bir sanayi ve bankacılık borsası olmuştur. Yani %50 banka, %50 sanayi, bu iki ana endeks ittirmeden endekste büyük hareketler göremiyoruz ki sanayi tarafındaki toparlanmayı konuşmak için hala erken. Belki fiili olarak faiz indirimleri Merkez Bankası tarafından başlatılsa bile sanayi tarafındaki toparlanma belli başlı sektörler, belli başlı buradaki yıldız hisseler haricinde bilançoların toparlanması bir vakit alacaktır. Hemen olacak bir şey değil tabii ki ama genel olarak son zamanlarda zaten ana hareketlerimizi bankacılık hisseyle, bankacılık endeksiyle yaptığımız için burada Merkez Bankası'nın atacağı adımlar bankacılık finans sektörüne daha hızlı yansıdığından önümüzdeki hafta gelecek enflasyon verisiyle birlikte bankacılığın endeksin ana yönünü ne tarafa çevireceğini izleyeceğiz. 14.700 seviyesi bu hafta alımlarla birlikte aşılamayan direnç seviyesi diyebileceğimiz bölge denilebilir. 14.700'ün üstünde günlük kapanışlar arayacağız. Burada endeksimizde yeni zirveleri görmek için olası geri çekilmelerde de 14.000, 14.200 yakın destekleriyle endekste BIST 100 endeksini takip edebiliriz diyebilirim.
0: Peki. Hakan, ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Info Yatırım ailesine ve size de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, programı noktalıyorum. 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
1: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi her sabah alışılageldiği üzere önce bir dünkü fiyatlamayı konuşalım. Bugünden beklentileri ele alalım. Haftanın son işlem gününe geldik. Dün %0,24'lük bir eksiyle gün kapanmış oldu. Peki neler fiyatlandı?
3: Vallahi yani düne baktığımız zaman aslında aynı benzer görünümün birkaç gündür benzer görünümün bir gün böyle çok iyi olursa ertesi güne dinlenme sürecine giriyor. Rally'yi böyle yatırımcının beklediği böyle buralar koptu artık böyle rally içerisindeyiz gibi bir görünüm ortaya koyamıyoruz. Ama 14.500 üzerindeki kapanışlar devam ediyor bu anlamda. BIST endeksi için görünümün olumlu olduğunu söylemek mümkün. Dün gelen satışların işte bu seviyelerde karşılanması en düşük 14.539 puanı gördü BIST endeksi. Günü de %0,24 değer kaybıyla tamamladı. Şimdi böyle genel görünüme baktığımız zaman Ağustos ayındaki olumlu görünüm devam ediyor. Ay başından beri, Temmuz kapanışından beri %8'in üzerinde yükseliş kaydetmiş durumdayız. Baktığımız zaman genel olarak işte en fazla yatırımcıların yer aldığı tabanı daha geniş olan işte banka hisselerinde olsun, sanayinin büyük şirketlerinde olsun aylık bazda da ciddi yükselişler var banka hisseleri. Mesela ay başından beri %10 değer kazandı. Düne baktığımızda daha böyle yatay seyir %0,07 değer kaybıyla tamamladı sektör endeksi. Ancak burada Halkbank'ın tavan olması, ikinci günde de tavan olması burada biraz dengeleyici oldu. Çünkü diğerlerinden %1 civarında bir düşüşler görüldüğünü söylemek mümkün. Dün ayrıca Astor yatırımcı sunumu da vardı. Yatırımcı sunumunun olduğu günde hisse senedinde hareketli bir gün yaşandı.
1: %3 kadar yukarıda kapandı. Evet,
3: %3'ün evet. Biraz üzerinde değer kazandı. Şimdi dolar bazında da baktığımız zaman BIST endeksine 300 seviyesinin üzerindeki bu görünüm analistlerin, teknik analistlerin yukarı yönlü trendin devam edeceğine ilişkin beklentileri artırdığını söylemek yanlış olmaz herhalde. Evet tersini bekleyenler de var ama benim takip ettiğim, konuştuğum analist arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu BIST endeksinin dolar bazında 300 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini koruyabileceğini ifade ediyorlar. Bu yönde bakıyorlar. Dün burada yine böyle daha böyle spekülatif hisse senetlerinde son 5 dakikalık hareketlerin oldukça hem şirket sektör profesyonellerini hem yatırımcılarını ürkütmeye ve neler oluyor, nasıl bu şekilde hareketler olabiliyor tarzında endişelere de

0: endişe vermeye devam etti. Yine böyle birkaç tane hisse senedinde son dakikada %6'lık 7'lik hareketler bir anda kapanış seansında maksimum kapanış seansında %3 değişim sınırı var. Buraların hızlı hareketlerle endeks üzerinde etkili olmaya çalışmaları can sıkıcı piyasa tarafından baktığımızda endeks üzerinde etkili olan hisse senetlerine bakıyoruz. Aselsan 21 puanla en önemli katkıyı vermiş. Dün %1,3, 1,4 civarında değer kazandı. Onun Aselsan'ın 2 haftalık yükselişinden sonra bu hafta biraz daha sakin bir seyir izliyor ama dün yine bir hareket vardı. Kayıplarını
1: geri aldı. Puan bazı en büyük katkı oldu evet. Endekse 21 puanla
0: Aselsan.
1: Haftalık
0: olarak biraz negatifteydi. Dünkü yükselişle o kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz. Aylık bazda da Aselsan'ın %18 olmuş yükselişi. Burada dünya genelinde daha önce geçen haftalarda işlemiştik. Dünya genelinde savunma sanayi hisselerinde tekrar bir hareket başladığını, Aselsan'ın da buna paralel hareket ettiğini görüyoruz. Teknoloji hisselerinde de bildiğimiz gibi yurt dışında gelen kar satışların çok güçlü olmadığı, yani trendi bozacak şekilde bir hareket olmadığını görüyoruz. Aselsan da bunlardan destek buluyor. Bir fiyatların konsolide olma dönemini geçirdikten sonra biraz daha hareketlendiğini, dediğim gibi ay başından buraya bu yana ciddi bir yatırımcısına kazanç sağladığını görüyoruz. Aselsan'ın dışında katılım evinde yine böyle bir hareket vardı. O Astor ve Halkbank endekse en önemli desteği sağlayanlar. Destek finans faktörünün dün taban oldu. Bu işte bu tip spekülatif hareketlerin hızlı hareketlerinin sonucu olarak işte hızlı yükselişten sonra düşüşler de maalesef böyle oluyor. Bunun hatta sıralı tabanlar bile olabiliyor. Dolayısıyla hisse senedi üzerinde yatırım yapan yatırımcıların bu tip hisse senetlerinde biraz temkinli olmalarını sürekli söylüyoruz. Yine onu da hatırlatalım. Bundan sonraki dönemde BIST endeksinin seyriyle ilişkin artık böyle bilanço ile ilgili toplantılar da bittikten sonra strateji raporlarında güncellemeler ve yıl sonuna ilişkin beklentilerde revizyonlar olabilir belki araştırma departmanlarından. Onları bekleyip biraz daha böyle yol haritası, özellikle yılın son çeyreğine ilişkin yol haritası biraz daha netleşebilir. Çünkü şirketlerle yapılan toplantılar oldukça önemli. Bu şirketlerin yıl sonu beklentilerine ilişkin yönlendirmelerin önemli olduğunu görüyoruz. Bu arada bugün TürkBest verileri açıklandı. Yine ihracat tarafında Ocak-Temmuz döneminde çok ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Bu oldukça sektör için negatif bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. Şöyle baktığımda Ocak-Temmuz döneminde yurt içi satışlar %6 azalırken ihracat %19 azalmış. Bizim aslında böyle ihracat tarafının güçlü seyrettiği dönemlerde bu şirketlerimiz çok ciddi finansal sonuçlara imza atıyordu. Bunun dolayısıyla burada sıkıntının devam ettiğini görüyoruz. Temmuz ayı verileri iç pazarda daha olumlu bir tabloda işaret etmiş. İç satışlar geçen yılın aynı ayına göre %6 artmış. Sadece Temmuz ayına bakarsak ihracat ise %21 düşmüş. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta. Dolayısıyla ihracattaki bu azalış üretime çok ciddi bir şekilde yansımış ve üretimler %13 azalarak 2 milyon 110 bin adede düşmüş. Toplam satışlarda %12 gerilemiş. Yani sektörün hala toparlanmak için özellikle Avrupa tarafındaki toparlanmaya ciddi anlamda ihtiyaç duyduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde.
1: Şimdi dönelim buradan bir de şirket haberleri tarafına. Öncelikle Halkbank diyelim. İkincil halka arz kapsamında çıkarılmış sermayesinin %25 artışı 7,2 milyar liradan 8,98 milyar liraya artırılması için SPK'ya başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Halka arz gelirinin reel sektöre uygun koşullarda finansman sağlamaya yönelik kredi ve bankacılık hizmetlerinde kullanılması planlanmaktadır dendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yine Mehmet Şimşek'ten gelen gün içerisindeki duyuru kapsamında banka hazine faiz destekli esnaf kredilerinde vadesi geçmiş vergi ve SGK prim borcu bulunmaması şartının da kaldırıldığını açıkladı. MİA Teknoloji tarafında şirketin bağlı ortaklığı Trippy Mobility Katar'daki Tasma Accelerator programına ulaşım kategorisinde ilk 4 şirket arasında yer alarak kabul edildi. Program kapsamında Katar pazarına erişim, pilot uygulama ve iş geliştirme imkanları

alanından faydalanacağını anlıyoruz. Türk Altın İşletmeleri tarafında Ziraat yatırımı yine sınırlı pozitif dediği bir haber akışı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şirketin Ağrı Diyadin'deki Moğlakara Madeninin 5 yılda yaklaşık 17 ton altın üretmesinin beklendiğini açıkladı. Maden söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam altın üretiminin yaklaşık %10'unu karşılayacak. Şirketin bu yıl Moğlakara'dan 32 bin ons altın üretimi

0: görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Godiva, McVitie's ve Jacobs markalarının sahibi olan Pladis, 2016'da Yıldız Holding'in yine bisküvi ve şekerleme markalarının tek çatı altında toplanması ile kurulmuştu diye hatırlatılıyor. İş Yatırım Menkul Değerler tarafında yine 92 gün vadeli 2 milyar TL tutarında finansman bonosu ihracı var. Zorlu Enerji'de de 3,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK başvurusu var. Şimdi SPK demişken dün bülten geldi. İstersen buradan biraz detay da yine vermeye çalışalım izleyicilere. Şimdi şöyle bir satır vereyim. Etiler Gıda ve Kalyon Güneş Teknolojileri üretimleri tahsisli sermaye artırımlarına onay geldi SPK'da. RAL Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın sermayesinin de 100 milyon liradan 300 milyon liraya çıkarılması onaylandı. Ama bunların ötesinde halka arzlarda öncelik verilecek şirketlerle ilgili bir takım kriterler açıklandı. Burası çok önemli.
1: Evet, yani dediğin gibi tahsisli sermaye artırımları olduğu için bireysel yatırımcıları çok fazla ilgilendirmiyor. O taraf evet. Daha çok şirketin ne olduğu, nereye gittiği yönünde tabii. Yatırımcılar dikkat edebilir. Bunun dışında senin dediğin gibi halka arzlarda öncelik verilecek, yani başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin öncelik verilecek kriterlere ilişkin bir duyuru yayınladı, bir ilke kararı yayınladı. Borsa açılışı verelim istersen, ardından bunun nedenlerini üzerinde biraz konuşalım.
0: Bu arada şirket haberlerinde bir de Peker Gio vardı. 15 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafında onaylandı diye. 14.543 puandayız. Haftanın son işlem gününde %0,22 değer kaybı, yani 31 puanlık bir düşüş var borsamızda. 71 hisse yükselirken 20 hisse düştü. 9 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Mali endeks %0,86 aşağı. Aşağıda sanayi endeks %0,37, bankalar ise %0,67 kadar alıcılı konumda yer alıyor. Yine sektörel kırılımlardan devam edecek olursak, hizmetler geldi ekrana %0,20 ve turizm %0,31 yükselişlerde. Negatif yönde hafifçe ayrışan bir ulaştırma endeksi geldi ekrana %0,06'lık değer kaybı eşliğinde. Döviz kurları tarafında bugün gözlerimiz Jackson Hole'da olacak. Kansas City Fed'in bu sene 49.sunu düzenlediği sempozyum içerisinde yenilikçilik teması öne çıkıyor. Ödeme sistemleri ve yine para politikası üzerinde konuyla alakalı açılış konuşmasını Türkiye saatiyle 17'de bugün Fed Başkanı Kevin Warsh yapacak. Bakalım enflasyonla ilgili neler söyleyecek, piyasa buradan para politikasına ilişkin ipuçları yakalamaya çalışacak. Öncesinde ise dolar TL 48.24.49 ile yeni güne başladı. Euro TL borsa açılışında 56.24.02'de. Puan bazlı katkılarda az önce ikinci halka arzına ilişkin detayları paylaştığımız Halkbank'ı gördük. Yine tavanla da bir açılış var. Dünkü kapanışta sen söylemiştin Bekir, tavan var diye, yine %9,97 yukarıda Halkbank. Arkasında yine sen de söyledin, yatırımcılarla bir sunum gerçekleştirdi diye Astor puan bazlı katkıda ikinci sırada yer aldı. Tüpraş, Turkcell, BİM diye ilk beşi sıralamış olalım. Puan bazlı baskılarda Destek Finans, Odin Solutions, Katılım Evim. Özellikle çok telaffuz ettiğimiz 3 hisse oldu şu aralar. Yine onlar ilk 3'te yer alıyor puan bazlı baskılarda. Arkasında Enka İnşaat ve Türk Hava Yolları'nı gördük. Yüzdesel bazda en çok artarak güne başlayan hisse Halkbank oldu, yükselişte bir numarada. Arkasında Sarkuysan, Türkiye Sigorta, Europower ve Turkcell var. Yüzdeselde en çok düşenlerde %9,99'a taban yapan Destek Finansı, Odin Solutions, İş Yatırım Menkul Değerler, Zorlu Enerji ve CW Enerji takip etti. Az önce iş yatırımla da ilgili yine bono ihracına değinmiştik. Şimdi evet. Önce bir açılış notları diyelim, sonra da SPK bülteninden devam edelim istersen.
1: Şimdi açılış rakamlarına baktığımız zaman işte pozitif tarafta aslında şaşırtan bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Negatif tarafta ise bu böyle son dönemde çok hızlı hareket etmiş hisse senetlerinde yatırım fonlarının, özellikle serbest yatırım fonlarının etkisinin çok fazla olduğu, çok fazla birkaç tane fon tarafından taşınan hisse senetlerinde işte bugün açıklanmasını beklediğimiz fon rehberi öncesinde böyle sert dalgalanmalar görüyoruz. Fon rehberi, uzun zamandır beklenen fon rehberi, işte geçen hafta haberini yapmıştık bu hafta açıklanacağı ve yine geçen hafta biz bunu anlatırken demiştik ki cuma günü akşam açıklanmasını bekleriz. Bu arada tabii bu hafta içinde yok şu gün gelecek, yok bugün gelecek, yok bültende gelecek diye
0: fon düzenlemesi mi diyeceğiz?
1: Sosyal medyada işte çok fazla konuşulanlar oldu ama biz başından beri söylediğimiz işte bu hafta Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra gelme ihtimali çok daha yüksek olduğu yönündeydi. Dolayısıyla bugün...
0: Onu da pazartesi konuşuruz.
1: Bugün akşam bekliyoruz. Evet, biz de hafta sonu biz de çalışacağız. İnternet

0: de vereceğiz, yayınlayacağız. Pazartesi de üzerinde inşallah konuşacağız. Ne bekleniyordu, ne oldu, ne etkileri, ne olacak üzerinde konuşma imkanımız olacak. Şimdi halka arz başvuruları ile ilgili değişiklikten bahsediyordum. Bunu şöyle, bu 3 maddelik bir şey, aslında ikisi bekleniyor. Yani şöyle bekleniyordu derken, aslında Sermaye Piyasası Kurulu bu ilke kararını yayınlamadan zaten o sıralamaya bağlı kalmak zorunda değil. Yani bir halka arzın illa bu sırayla gidecek de gelen başvuruları en alta koyacak, 3 sene bekleyecek, öyle bir şey zaten zorunda da değil, yapma, öyle bir şey yapmaya ihtiyacı da yok. Ancak madem bu listeyi yayınladık, bu listeyi insanlar takip ediyor, o zaman ben de kriterleri, yani öne çekme kriterlerini açık açık yazayım. Bunu ilke kararı olarak da uydurayım ki insanlar da bilsin neden öne çektiğimi, ne yaptığımı bilsinler diye. Bence çok faydalı bir, hem listenin yayınlanması hem bu tip ilke kararlarının daha böyle objektif bir şekilde, açık bir şekilde paylaşılmasını önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile varlık fonunun sahip olduğu kamu kurumlarını öncelik tanıyacak. Bunu herhalde kimsenin itirazı olacağını zannetmiyorum. Üçüncü madde de aynı. Yani yurt dışına %50'sinden fazla, yurt dışı yatırımcı %50'sinden fazlasını satabilecek büyüklükte ve iş hacminde, hatta işte yabancıdan ilgi göstereceği bir şirket, 15 milyar liranın üzerindeki bir değerlemeye sahip bir şirketin kalkıp da işte 120 tane halka arzın tamamlanıp da ondan sonra kendisine sıra beklemesini ben doğru bulmazdım ki bu da bu şekilde yayınlanmış. Burada bunun tabii ki mesela daha önce Merinos'un halka arz süreciyle ilgili biz haberini yapmıştık. Sevgili Açıl Sezen'in Sasa'da yaptığı top görüşmeler sonrasında haberini yapmıştık. Bekleniyordu zaten bunlar, onu da demek istiyorum. Ayrıca birinci madde ise daha böyle herhalde lokal şeyin etkisi mi onu bilmiyorum. Onu biz de araştıracağız, belki detaylandırabiliriz ama 5 yıl içinde değişiklik olmadığı takdirde bir ilde başka bir halka açık şirket yoksa buraya öncelik verilebileceğine ilişkin bir karar. Bunun nedenini konuşuruz, ederiz ama dediğim gibi bu iki sonraki, ikinci ve üçüncü madde ben oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bültenden detayları verdik. Son dakikalar geldi. Onları da değerlendirelim. Hizmet üfe geldi. Yıllık %32,77, aylık %3,94 artış var. Temmuz 2026 verisi için. Bununla birlikte ekonomik güven endeksi geldi. Temmuz'da 99,8 iken Ağustos'ta %0,8 artışla 100,6 değerini takip ettiğimiz bir veri. Burada da yine bileşik bir veri. Alt kırılımlarını bu yayında karşıladığımız bir veri aslında ama hatırlayalım. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta %1 artışla 90,8. Reel kesim imalat sanayi güven endeksi %1,2 artışla 102,4. Hizmet sektörü güven endeksi %0,1 azalışla 111,9. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 azalışla 110,1. İnşaat sektörü güven endeksi %0,4 azalışla 83,1 değerini almıştı. Bu verilerden derlenen ekonomik güven endeksi de 100,6 seviyesiyle %0,8'lik bir artışa denk geldi. Dış ticaret Temmuz verileri de geldi. Hemen oradan da satır başlarını aktaralım izleyicilerimize. Temmuz'da genel ticaret sistemine göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 artış gösterdi. Bununla beraber Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3,4, ithalat %4,3'lük bir yine artışla karşımıza çıkmakta. Buna göre yine Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %3,1, ithalat %3,6 arttı diyebiliyoruz. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti diye de kısa bir not yine düşelim. Dış ticaret açığı manşet rakamda %13,6 yükseldi. 7 milyar 343 milyon dolar olarak açıklandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2025'te %79,4'tü. Temmuz 2026'da %77,7'ye geriledi. Bununla beraber yine grafikleri de ekranlara getirmeye çalışıyoruz izleyicilerimiz için. Diyelim imalat sanayinin toplam ihracattan aldığı pay %94,4 ve ara mallarının toplam ithalattan aldığı pay %69,4 olarak listelendi. Temmuz'da en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin olarak karşımızda. Buradaki pasta grafiklerde zaten ülke isimleri genelde çok büyük değişim göstermiyor diyelim. Devam edelim bir.
0: Evet. Hemen kısa kısa, süremiz az kaldı. Evet. Dün yabancı yatırımcıların haftalık işlemleri geldi. Hisse senedi tarafında alımın devam ettiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: İki haftada 330 milyon dolara yakın bir alım var. Burada yılbaşından beri baktığımız zaman da 1.6 milyar liralık hisse senedi net alım pozisyondalar. Bunun oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Bundan sonraki hareketleri de takip edeceğiz. Geçen hafta zaten son iki haftadır yabancıların alımlarıyla hisse senetleri piyasasında nasıl pozitif bir görünüm olduğunu hep beraber takip ettik.
1: Astor dedin, yatırımcı sunumu yaptı. Oradan
0: Astor'un
1: bari birkaç satır başı
0: yatırımcı
1: versek.
0: Sunumundan hemen söyleyeyim. Yatırımcı sunumunda 2026 yılı için 1.1 milyar dolar hasılat beklentisi bulunduğunu ifade etmişler sunumda. Artan kapasite ve global transformatör pazarı büyümesine karşın 2035 yılına kadar büyüme trendinin devam etmesini bekliyorlar. 2026 yılında ihracat oranı %52'ye çıkmasını, daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan sipariş ve buradaki büyümeye bağlı olarak bunu beklediklerini ifade edelim. Uzun dönemde ise fabrikanın faz 3 ve faz 4 yatırımlarının tamamlanmasıyla ihracat oranını %70'e yükseltmesini bekliyorlar. Fabrika inşaatlarının tamamlanmasıyla beraber ciro'nun 3 milyar düzeyine yerleşmesini tahmin ediyorlar. Şirketin Amerika pazarındaki güçlü taleple beraber forward marjlarında %35'li seviyelerde gerçekleşmesi, dolayısıyla 2028 sonrası 1 milyar dolar FAVEC üretebilen bir şirket konumuna geçmesi bekleniyor. Analistlerin notlarını aldık. Burada Alnus'ta Deniz Yatırımı ve bizim araştırma departmanımızdan Mehmet Özdemir takip etti. Notları aldık. Dediğim gibi şirketin yönlendirmeleri gelecek yıllara ilişkin büyüme trendinin devam edeceği yönünde.
1: Çok kısa belki Deniz Yatırım'ın model portföy güncellemesinde de en azından hangi hisseler yer aldı ondan bahsedebiliriz son bir dakikamız içerisinde.
0: Orada hemen böyle döngüsel portföylerinde bir güncellemeye gitmiş. Burada Alerco Holding'i daha önce kapsamlı bir rapor yayınlamıştı.
1: Evet,
0: burada da paylaşmıştık.
1: İşledik.
0: Bunu döngüsel portföylerini almışlar. Enflasyon muhasebesinin işte etkisinin azalmasından burada da bahsediyorlar. Son 3 yılı aşkın dönemdir zayıf performans gösterdiğini, ancak hem enerji iş kolu yapı değişikliğinin getireceği öngörülebilirlik, nakit akışı hem de enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması nedeniyle ön plana çıkmaya başlayabileceğini düşünüyor. Portföy içerisinde Big Chef'in %5, iş menkulün ise %6 ile ağırlıkla bulunuyordu. Bunları çıkartmışlar model portföyden. İkisinin çıkarılmasıyla birlikte Alerco hissesini %11 ağırlıkla model portföye eklemişler.
1: Böylelikle artık biz de piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Dikkatleri Jackson Hole'a sarf edeceğiz. Bugün saat 17.00'da Fed Başkanı konuşacak. Bloomberg HT ekranında takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Lezzette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasaların odak noktası Wash'un Jackson Hole konuşması olacak ki özellikle burada ABD'de enflasyon görünümü konusunda birbiriyle çelişen görüşler gelmeye devam ederken Jackson Hole'un buradan piyasaya vereceği mesaj önem arz ediyor. Teknoloji rallisine de ara verdirdi bu temkinli bekleyiş. Diğer tarafta yatırımcılar uzun vadeli tahvilleri destekleyecek mesajları da bekliyor. Buradan gelecek mesajlar hem parite kısmında hem tahviller kısmında hem de hisse senetleri açısından önem arz ediyor. Diğer tarafta içeride ise efendim ekonomik güven endeksini karşıladık. Ağustos ayında yine eşiğin üzerine çıktı. Dikkat çekici detaylar var burada. Ağustos ayında 100,6 değerini almış bulunuyor. Çünkü özellikle burada tüketici güven endeksi hala eşik seviyesinin altında. %1 oranında artışla birlikte 90,8 seviyesine, reel kesimde imalat tarafına baktığımız zaman %1,2'lik bir oranda artış. Burada da 102,4 seviyesini aldığını görüyoruz. Detaylandıracağız birazdan Aslı Savranoğlu Seren ile. Ancak piyasalardaki fiyatlamalara bakalım hızlıca. Borsa İstanbul an itibariyle %0,19'luk yön yukarı 14.604 puandan işlem geçiyor. 27,88 puanlık da bir önceki kapanışa göre açılış puan bazla katkı sağlanıyor. 75 ise yukarı yönlü, 21 ise aşağı yönlü ve 4 ise yatay bir performans içerisinde. Puansal bazlı TÜPRAŞ, Aselsan, Halk Bankası ve Ereğli tarafındaki katkıları görüyoruz. Bankacılık tarafında yarım puan üzerindeki katkı dikkat çekerken sanayi endeksinde 0,85 gön yukarı, maliye endeks tarafında ise yarım puanlık negatif bir seyir söz konusu. Turizm ve ulaştırma tarafına bakalım. Bir de ulaştırma tarafında yatay negatif bir görünüm. Turizm tarafında %1'e varan alımlar ve hizmetler endeksinde ise 0,32'lik yön yukarı. Evet, diğer tarafta ise DXY tarafını takip ediyoruz. Dolar endeksi 99,18 seviyesine dikkat çekiyor. Euro dolar çaprazı ise 1,1644 ile yatay bir görünümde. Sterlin dolar tarafında 1,3585 takip ederken bugün Türk lirasının dolara karşı bir miktar değer kaybı öne çıkıyor. 0,24'lük bir değer kaybı ile birlikte 48 lira 24 kuruştan işlem geçiyor. Euro TL tarafında ise Türk lirasının euroya karşı 0,13'lük bir değer kaybı var. 56 lira 22 kuruştan işlem geçiyor. Evet efendim, hemen şöyle gidelim detaylandıralım Borsa İstanbul'daki hareketleri. Nurol Portföy'den genel müdür yardımcısı İlhan Timur bizlerle birlikte. İlhan Bey, iyi seanslar diliyorum. An itibariyle baktığımız zaman pozitif tarafta kalma çabası da var. Bir miktar daha haber akışları da etkili olacak gibi duruyor. Neler aktaracaksınız bugünün önemine dair?
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Şimdi Türkiye tarafında haftanın sonuna gelirken piyasanın genel olarak yön arayışının sürdüğünü görüyoruz. Ekonomik aktivitede bir miktar toparlanma işareti olsa da bunun henüz ekonominin geneline yayınlanan güçlü bir ivmeye dönüştüğünü söylemek zor. Finansal piyasalarda ise yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin tamamen kaybolmadığını gördük. Son haftalarda özellikle hisse senedi ve özel sektör tahvillerinde alımlar dikkat çekiyor. Ancak bunu güçlü ve kalıcı bir risk iştahının başladığını şeklinde yorumlamak için henüz erken. Tahvil tarafındaki sınırlı harekette yabancının mevcut pozisyonlarını koruduğunu, ancak faizlerde belirgin bir düşüş beklentisiyle agresif pozisyon almaktan kaçındığını gösteriyor. Rezervlerdeki görünüm ilk bakışta oldukça güçlü. Ancak son haftalardaki artışın büyük bölümünün altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını gözden kaçırmamak gerekiyor. Bununla birlikte Temmuz sonundan bu yana da döviz rezervlerinde anlamlı bir toparlanma olması olumlu. Bu tablo TL'ye yönelik güven ve dış finansman açısından da dengeli bir görünüm ortaya koyuyor. Borsa tarafında ise biraz daha temkinli kalmayı tercih ediyorum. Burada teknik görünümden çok yükselişin temel olarak ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakmak lazım. Yüksek faiz, şirketlerin finansman maliyetleri ve ekonomik aktivitenin henüz güçlü bir ivme kazanmamış olması BIST açısından önemli riskler. 15.000'in aşılması halinde yukarı hareket devam edebilir. Ancak bunu yeni ve güçlü bir buhar trendinin başlangıcı olarak değerlendirmek konusunda aceleci olmazdım. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi de piyasanın yönü açısından önemli olacak. Q1 Küresel piyasalarda ise bir tarafta Nvidia'nın güçlü büyüme beklentisi ve yapay zeka temasına yönelik iyimserlik. Diğer tarafta ise FED ve özellikle uzun vadeli Amerikan tahvil faizleri var. Nvidia beklentileri aşan sonuçları sonrasında Nasdaq %1,5 üzerinde yükselmesi yapay zeka temasının hala piyasalardaki en güçlü hikayelerden biri olduğunu gösteriyor. Ancak hisse senedi piyasasındaki bu iyimserlik tahvil piyasasında aynı ölçüde karşılık bulmuyor. Amerikan 10 yıllık ve 30 yıllık tahvilleri yüksek, uzun vadeli faizlerin yüksek kalmasının nedeni de yalnızca Fed'in politika faiz değil, yüksek bütçe açığı, artan tahvil arzı, borçlanma maliyetleri ve enflasyonun %2 hedefine henüz dönememesi birlikte fiyatlanıyor. Dolayısıyla Amerikan tahvil piyasasındaki risk yalnızca Fed faiz indirecek mi sorusundan ibaret değil. Bugün piyasaların gözü sizin de belirttiğiniz gibi Jackson Hole'da Fed Başkanı konuşmasında. Piyasa özellikle enflasyon, faiz patikası ve uzun vadeli tahvil faizleri konusunda daha net bir çerçeve bekliyor. Ancak Fed içinde enflasyon konusunda görüş ayrılığı belirgin. Bir grup mevcut faiz seviyesinin yeterince kısıtlayıcı olmadığını ve gerekirse faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini savunurken diğer grup mevcut politikanın ekonomiyi yeterince sınırlandırdığını düşünüyor. Dolayısıyla gelecek en önemli mesajın doğrudan bir faiz hamlesinden çok Fed'in enflasyona ne kadar öncelik verdiği olacağını düşünüyorum. Şahin bir mesaj dolar ve tahvil faizlerini yukarıya taşıyabilir. Daha güvercin bir ton ise kısa vadede hisse senetleri, altın ve gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebilir. Ancak burada da fazla iyimser olmamak gerekiyor. %5'in üzerindeki 30 yıllık faiz piyasaların Amerika'nın uzun vadeli borç dinamikleri için hala yüksek bir risk primi talep ettiğini gösteriyor bize. Küresel hisse senetler açısından da temel sorun değerlemeler. Nvidia gibi şirketlerin güçlü büyümesi önemli. Ancak borsaların genel değerlemeleri zaten yüksek. Özellikle likiditenin yeniden sıkılaşmaya başladığı bir ortamda güçlü şirket karlarının bütün piyasayı taşımaya yetmeyebilir. Bu nedenle küresel borsalarda da yükselişleri takip etmekle birlikte risk getiri dengesinin eskisi kadar rahat olmadığını söylemek lazım. Emtia tarafında da jeopolitik risklerin bir miktar azalması petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin toparlanması arz endişelerini hafifletiyor. Brent petrolde 90 dolar civarında seyrediyor. Sonuç olarak hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda fiyatlamaların tamamen bozulduğunu söylemek için erken. Ancak mevcut seviyelerden daha fazla iyimserlik üretmek için yeterince güçlü bir zemin yok. Türkiye'de yüksek faiz ve sıkı finansal koşullar, küreselde ise yüksek uzun vadeli tahvil faizleri ve borç dinamikleri önemli riskler olarak masada. Bu nedenle özellikle borsadaki riskleri biraz daha fazla hesaba katmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz İlhan Bey. Nurol Portföy ailesine ve sizlere güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, bir tarafta dış ticaret verisini karşıladık. Diğer tarafta ekonomik güven endeksi ayrıntılarını Aslıhan Oğuz Eren'le araştırma masasında konuşuyoruz.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil.
1: Bloomberg HT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikteyiz. Aslı, günaydın.
4: Günaydın Pelin.
1: Evet Aslı, şimdi önce dış ticaret verisiyle başlayalım istersen. Olur. Dış ticaret açığı yıllık bazda %13,6 seviyesinde artış gösterdi. Burada nerelere dikkat çekmek lazım?
4: Evet, yani senin de bahsettiğin gibi 13,6, yani dış ticaret açığındaki genişleme devam ediyor. Yıllık bazda da baktığımız zaman Ocak-Temmuz'un toplamında da 8,3 gene dış ticaret açığında bir artış görüyoruz. Görece olarak yani Ocak-Temmuz'un toplamına baktığımız zaman ihracatın daha az arttığı, ithalatın daha çok arttığı bir 7 ay geçirdik. Ama son dönemde bir miktar buradaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Yani her ne kadar Temmuz ayında yıllık ihracat artışı %3,2,9, ithalat artışı 5,1 ile altında kalmış olsa da altın ve enerjiyi çıkarttığımız zaman aslında aylık artışlar birbirine yakın gerçekleşti. Hı hı. enerji ve altın hariç ihracatın yıllık artışı Temmuz'da 3.1, ithalatın enerji ve altın hariç yıllık enerji ve altın hariç ithalatın yıllık artışı 3.6 arttı. Dolayısıyla birbirlerine yakın bir artış gösterdiler ama tabii ki altın ithalatımız daha yüksek olduğu için buradaki aradaki marj artıyor. Son dönemde belki şuna dikkat çekmek lazım. Özellikle fiyat etkisinden de arındırdıktan sonra aslında ihracat tarafında bir toparlanma görüyoruz. Hatta bunu seninle de konuştuk, büyüme tarafında da net ihracatın katkısını ikinci çeyrekte gördük, göreceğiz anlamında pazartesi günü açıklanan verilerde. Dolayısıyla bir miktar sanki burada özellikle savaş sonrasındaki bazı sektörlerde pazarların kaymasıyla bir miktar hareketlenme var. Ama yine de tabii ki topladığımızda altın etkisi, enerji etkisi ne bir araya topladığımızda ve bunları çıkarsak bile bir miktar ithalatın görece toplam 7 ayda daha hızlı gittiğini gördük. Fakat son dönemde ihracat tarafına ilişkin bazı öncü göstergeler de fena gelmedi. İşte bu iktisadi yönelim anketi içinde takip ediyoruz. Hem son birkaç aydır önümüzdeki gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişlerinde de toparlanmalar olduğunu görüyoruz. Yani aslında ilk tahminlerimizden daha iyi bir görüntü sanki ihracat tarafında bir eğilim varmış gibi. Evet, dış ticaret açığı artıyor. Hem Temmuz ayına baktığımızda hem de Ocak-Temmuz'un toplamına baktığımızda. Ve bunun ödemeler dengesine yansımalarını da görüyoruz. Ödemeler dengesi cari açık tarafında da genişleme devam ediyor. Ama burada son birkaç aydır özellikle, yani savaşın yılın ikinci yarısına etkileri diyeyim, bazı sektörlere pazarların kayması nedeniyle ihracata ilişkin biraz olumlu bir görüntü var. Bu da bir miktar en azından dengelenme sağlıyor diye düşünebiliriz. Şimdi bu dış ticaret verisine tekrar şöyle baktığımız zaman dış ticaret açığı 7.3 milyar dolara arttı. Temmuz'da, bir önceki yıl Temmuz ayında 6.5 milyar dolardı. Şimdi buradan yola çıkacak olursak da ödemeler dengesine ilişkin de aslında cari işlemler açığına ilişkin de buradan bir şey söyleyebiliyoruz. Geçen sene Temmuz ayında cari işlemler dengesi yaklaşık 1.7 milyar dolar fazla vermişti. Şimdi buradaki tabii açığın bir miktar artmış olmasıyla bu fazlanın bu Temmuz ayında azalacağını tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle 1 milyar doların altına gelecek. Yıllık bazda da baktığımız zaman, yani 12 aylık kümülatif baktığımız zaman da 38.9 milyar dolardı bizim Haziran itibariyle 12 aylık cari işlemler açığımız. Bunun 40 milyar dolara doğru genişlediğini göreceğiz büyük ihtimalle. Dolayısıyla yani net toplamda baktığımız zaman cari açık genişlemeye devam ediyor ve önümüzdeki aylarda da genişlemeye devam edecek mutlaka. Ama yine de hani orada ilk bu savaş çıktığı zaman şunu konuşuyorduk, hatırlarsın Pelin. İşte 60 dolar, yani 50 milyar doların üzerine gidecek cari işlemler için 60 milyar dolara mı gider, işte petrol fiyatı nerede olduğuna göre ve orada aynı zamanda küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile birlikte bizim ihracatımızı da olumsuz etkileyeceğine ve işte turizmi de olumsuz etkileyeceğine dair etkilerle daha yüksek cari işlemleri açığı rakamları konuşurken bir miktar daha buradaki genişlemenin, bozulmanın daha ılımlı olduğunu söylemek mümkün. Sonuçta 40 milyar dolara geldik tabii ki, gene de geldiğimiz rakam Temmuz itibariyle bu civarda olacak ama en azından hala daha yıl sonu için 50 milyar doların üzerinde rakamlar konuşmuyoruz. Petrol fiyatı da hala daha işte 90 dolarların biraz altında kalmış olmasına

0: rağmen. Bu olumlu diye düşünmek lazım. Yani turizm tarafı da evet zarar, yani sonuçta yıllık bazda düşüşler görüyoruz turizm tarafında da, ama en azından daha kontrollü, biraz daha ılımlı bir bozulmadan bahsediyor olabiliriz. Belki alt başlıkta şeylerden de bahsedebiliriz.
1: Lütfen,
0: biraz. Şimdi burada özellikle yüksek teknolojili ürünlerde de gene bir miktar Temmuz ayında artış olduğunu gördük. Yıllık bazda baktığımız zaman yüksek teknoloji ürünlerdeki ihracatı %4.7 artmış gözüküyor yıllık bazda. Orta yüksek teknoloji ürünlerde bir miktar düşüş var, ama orta düşük teknoloji ürünlerde, ki bu işte pazar kayması nedeniyle bir miktar olumlu etkilendiğini düşündüğümüz sektörler, 8.1 artış var. Yine baktığımız zaman ithalatın bu sefer alt kalemlerine baktığımız zaman sermaye malı ithalatında bir yavaşlama olduğunu görüyoruz Temmuz ayında. Bunu aslında bir miktarda ekonomik, yani şeyi konuşurken de, büyümeyi konuşurken de bahsetmiştik. Özellikle 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler bir miktar bu yatırım tarafında yavaşlamaya sinyal veriyor. Onun dışında ara malı ve tüketim malı tarafında, tüketim malı ithalatı tarafında da gene görece yavaş, %1.3'lük bir artış var. Görece yavaş bir seyir var. Ki bu da iç talebin aslında yavaşladığına dair sinyalleri bu tarafta teyit ediyor diyebiliriz. Sonuç olarak baktığımız zaman biraz önce bahsettiklerim, yani özetlediğim görüntü bence aynen devam ediyor. Yani sonuçta bozulma var, ama bozulma tahmin ettiğimizden bir miktar daha ılımlı seyrediyor. Özellikle ihracata ilişkinde önümüzdeki dönem olumlu sinyaller ve öncü göstergeler var. Bunları takip etmek lazım.
1: Büyümede de pazartesi günü buradan katkı geleceğini düşünüyoruz.
0: Yani ikinci çeyrek büyümesiyle ilişkin de, hani burada şimdi ekonomik güven endeksine de belki geçersek.
1: Evet.
0: İkinci çeyrek büyümesine ilişkin işte %1'lik bir çeyreksel bazda bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bu çeyreksel bazdaki artışın alt kalemlerinden de konuştuğumuz zaman özellikle özel tüketimde yavaşlamanın belirginleştiğini konuşmuştuk. Ve net ihracatın da ikinci çeyrekte olumlu katkı yapacağını konuşmuştuk. Buradaki üçüncü çeyreğe ilişkin ilk verilerde bir miktar buradaki eğilimin devam etme potansiyelini aslında gösteriyor.
1: Bize ekonomik güven endeksinden mi biraz bahsediyoruz bu süreçte?
0: Belki işte ekonomik güven endeksinden de.
1: Eşik seviyenin üzerine çıkmış bulunmakta. Orada şu anda V harfini gösteriyor bize aslında. Yani 100,7 seviyesinden sert aşağı yönlü. Sonrasında bir kez daha aslında 100,6 ile eşik değerini aşmış bulunmakta. Alt kırılımlara baktığımız zaman da imalat sanayi güven endeksinde %1,2'lik artış var. Hizmetler tarafına bakıyoruz, daha sınırlı 0,1'lik artış var. Perakende ticaret tarafında ise bir azalış söz konusu. Yine inşaatta da bir azalış var. Geçtiğimiz ayın benzer tablosu burada ana hikayeyi oluşturuyor, evet. Değil mi?
0: Yani şimdi ekonomik güven endeksine bakacak olursak özellikle bu dip gördüğümüz nokta tabii ki savaşla birlikte bütün endekslerde, yani hem o zaman reel kesim güven endeksinde de bir zayıflama görmüştük. Zaten bunun etkilerini de gördük biraz sanayi tarafında. Aynı zamanda perakende ve hizmet tarafında da zayıflık gördük. O taraftaki zayıflık görece devam ediyor tabii ki. Neden? İşte biraz önce bahsettik. Sonuçta o dip gördüğümüz seviyeler aslında iç talebi ve işte bu hizmet ve perakende tarafını oldukça olumsuz etkilemişti. Bir miktar toparlanma gördük, ama yine de bu gördüğümüz Temmuz-Ağustos verileri 3. çeyrekte de bizde iç talebin zayıf olacağına dair sinyali vermeye devam ediyor. Diğer taraftan reel kesim güven endeksini, yani imalat sanayine ilişkin göstergeler Temmuz-Ağustos için bir miktar daha olumlu. Dolayısıyla orada kompozisyon değişikliği devam ediyor diyebiliriz. Şimdi biz geçen senelerde hep neden konuşuyorduk? Tüketimin sürüklediği, üretimin aslında geriden geldiği, çok zayıf seyrettiği bir görüntü vardı. Şimdi bu savaş sonrasındaki görüntü aslında tüketim tarafını biraz yavaşlatan, özellikle hizmet perakende işte ya da harcamalar tarafından bakarsak özel tüketimin yavaşladığı, diğer taraftan üretimin biraz daha, sanayi tarafının bir miktar daha hızlanma gösterdiği bir durum var. Yine de buradaki tabii hani bir hızlanma derken çok böyle yüksek hala daha sanayi tarafındaki sektörler bazında ayrışma devam ediyor. Bir onu hatırlatmak lazım. İki tabii ki çok güçlü bir toparlanmadan bahsetmiyoruz. Bunu hatırlatmak lazım ama yine de kompozisyonun değiştiğini ikinci çeyrek itibariyle ve bu kompozisyon değişikliğinin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini gösteriyor bize Ağustos ayı ekonomik güven endeksi.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, detaylandıracağız. Pazartesi günü de önemli bir gün. Büyüme verisini karşılayacağız. Öncü göstergeleri Aslı Avranoğlu Seren ile birlikte konuştuk. Araştırma masası noktadırız.

0: Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Efendim, Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fintables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Merhabalar Pelin Hanım, iyi yayınlar.
1: Evet, şimdi yani geçtiğimiz hafta pazar günü 1 Mart'tan itibaren ara vermiş olduğu bir hafta vadeli repo ihalesini yeniden açmasıyla birlikte Borsa İstanbul biraz nefes almış gibi duruyor. Oraya dair umutlar arttıkça 10 Eylül faiz kararının da özellikle önemi artıyor. Fakat burada öncü olarak, sektör olarak yükselişte bankacılık endeksinin yeniden öne çıktığı dönemler yaşıyoruz. Bankacılıktaki hareketi biraz değerlendirmekle başlamak isterim. Sizce esas olan buradaki faiz indirim döngüsünün ve net faiz marjlarının aslında toparlanma beklentisinin önden satın alınması mı? Yoksa burada yatırımcının bir miktar daha likit banka hisselerine yönelme hikayesi mi?
2: Birazcık beklentilerle alakalı bence. Beklentiler önümüzdeki çeyreklerden itibaren biraz daha hızlı faiz indirebileceğimize dönük birazcık değişti. Yani sadece haftalık repo geçiş olarak görmemek lazım bence. Burada biraz geçtiğimiz haftadan itibaren petroldeki akışın da normalleşmesi var. Yani burada ben fiyatlardan ziyade fiziksel olarak geçişin hızlanıp hızlanmadığına bakıyorum. O taraftan da bir miktar normalleşmeyle birlikte daha hızlı faiz indirebilme ihtimalimiz doğdu. Tabii ki çok büyük bir hızdan bahsetmiyoruz. İşte beklentiler %35 ile konsolide oluyor yıl sonunda ama birazcık önümüzdeki hava biraz aydınlandı. O yüzden bu beklentinin bir miktar satın alındığını görüyoruz. Yoksa çok hızlı bir iyileşme gözlemlemeyeceğiz biz bankalarda. Mevduat maliyetlerinin hızlıca indiğini görmeyebiliriz beklentinin aksine. O yüzden birazcık hani beklentilerin iyileşmesi, enflasyonu tabii ki hani işte haftaya karşılayacağız. O tarafta ne olacağını görmek lazım ama bir miktar böyle hani o yükselliğin biraz azalıp acaba daha iyi sonuçlar alır mıyız beklentisi vardı bence bankalarda.
1: Peki burada bankalar için en güçlü katalizör ne olacak peki? Swap maliyeti mi, fonlama maliyeti mi, menkul kıymet portföyü mü yoksa kredi mevduat makasının açılmasını çok beklemiyorum dediniz ama bu taraf mı? En güçlü katalizör ne olabilir?
2: Ya burada biraz uzun vadeli getirilerin aşağı gelip gelmeyeceği, yani verim eğrisinin dikleşip dikleşmediği bence önemli olacak bankacılıkta. Mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi tabii ki bankacılık için çok önemli ama burada biliyorsunuz altın fiyatlarının işte yükselişiyle birlikte tutturma hedefleri burada gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde. Altın yükseldiği için TL mevduat tutturma hedeflerini gerçekleştirmek için burada rekabet görebiliriz bankacılık sektöründe. O yüzden mevduat maliyetleri çok hızlı bir şekilde bizi, piyasanın belki çok öngördüğü şekilde aşağı gelmeyebilir. Ama kademeli anlamda bir iyileşme, kademeli anlamda işte tahvil, uzun vadeli tahvil getiren iyileşmesi burada bankacılık sektörünün arkasına rüzgar estirebilir. Daha çok tahvil getirilerinin seyrini izlemeye devam edeceğiz.
1: Peki biraz da şunu sizin de yapmış olduğunuz bir çalışma da var. Yabancı yatırımcının hisse tercihleri 2008'den 2026'ya biraz bu tarafa değinmek istiyorum ben. Ali Bey, şimdi bu çalışmada en önemli nokta aslında şunu söyleyebiliriz. Yabancı yatırımcı nezdinde son iki haftada bir net hisse girişi görüyoruz ama biraz daha bugünkü girişlerin karakteri geçmiş güçlü yabancı girişlerine, giriş dönemlerine benziyor mu? Bu karaktere biraz bakalım, karşılaştırma yapalım istiyorum. Yoksa henüz taktiksel ve kısa vadeli bir pozisyonlanma mı? Ne dersiniz, 2008'de 2026'ya değişti mi bir şeyler?
2: Şöyle aslında biz 2024'ten itibaren yabancının girişlerinde bir miktar değişim görmeye başladık. Yani 2024'ten önce daha çok işte likit diyebildiğimiz işte bankacılık, holding hisseleri üstünden bir reel sektör temasına yatırım yapmak, Türkiye'nin makroekonomik iyileşmesi üstünden, para politikasının normalleşmesi üstünden bir hisse senedi yatırımı yapmak olarak gördük oradaki verileri. Daha sonrasında işte ilginç bir şey oldu. Bu biraz dünyada da değişen bir paradigma bence. Biraz daha arkasından rüzgar esen, faaliyet verileri iyi olan, o anki temaya uygun sektörden hisse seçmeye başladıklarını fark ettik. Yani bu geçtiğimiz sene mesela savunma sektörü oldu. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, Amerika'da da savunma temasının çok öne çıktığını gördük. Yani dünyanın ciddi anlamda kabuk değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. İşte savunma harcamaları yükseliyor, retorik çok değişiyor, olumsuz anlamda çok sertleşiyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye'de de savunma sektörüne yatırım yaptık. Bu seneki tema birazcık daha AI CAPEX, AI'ın enerji harcamaları üstünden Türkiye'ye sipariş aksi yaratabilecek, oradan bir etki yaratabilecek şirketler üstünden yatırımın yoğunlaştığını gördüm. Keza yine aynı şekilde tematik anlamda petrokimya sektörü ki bu senenin en güçlü sektörlerden bir tanesi. Yani ürün marjlarının yükselişini her gün konuşuyoruz. Aynı şekilde yine petrokimya tarafında çok yoğunlaşma gördük. Yani bu eski tip yatırım hani bitti demek anlamında bunu söylemek belki çok çok iddialı olur ama son iki sene biraz da taktiksel pozisyonlanma. Türkiye'de o bayrağı taşıyacak, o sektörün bayrağını taşıyacak bir şirket varsa oraya yönelme şeklinde bir değişim gözlemliyoruz biz yaptığımız çalışmadan.
1: Peki burada yabancı yatırımcı nezdinde baktığımızda gerçekten Türkiye hikayesine dönüyorsa bunu hangi göstergelerden de anlayacağız? Yani bu yabancı yatırımcı evet Türkiye hikayesine dönüyor diyeceğiniz göstergeniz nedir sizin?
2: Ya burada raporların hızlanması, Türkiye ile ilgili raporların daha iyimserleşmesi, bankacılığın daha öne çıkması, holdinglerin daha fazla konuşuluyor olması, holding iskontolarının bir miktar hani belki daralmaya başlaması, belki likidite koşulları buna hiç uygun değil, onu söylemem lazım. Yani buna bir şart düşerek koşulmayı söylüyorum ama belki büyük halka arzların yapılmasına ortam sağlayacak bir hava olması, işte büyük halka arzlarımızdan bekleyen şirketlerimiz var biliyorsunuz. Belki onların olma ihtimaline karşı bir ortam hazırlanması gibi. Birazcık böyle hani raporlarla bunu destekleyici bir retoriğin gelişmesini izlemek lazım. Yabancının buraya bakış açısında daha iyileşme görmemiz için.
1: Peki şimdi gelelim şöyle Borsa İstanbul'daki sizin yine yazınızda ilerlemek istiyorum. Orada önemli detaylar var. Borsa İstanbul'da son 5 yılda en yüksek getiri sağlayan 10 reel sektör şirketini inceliyorsunuz. Ve burada farklı sektörler ve iş modellerine rağmen finansal davranışlarının da aynı zamanda şaşırtıcı ölçüde de birbirine benzediğini vurguluyorsunuz. Şimdi peki yüksek getiriyi açıklayan en önemli, en güçlü ortak payda ne çıktı bu şirketlerde?
2: Ya bu şirketlerin ortak özellikleri aslında çok ciddi anlamda nakit akışı üretebilmeleri. Yani serbest nakit akışı dediğimiz yani işletme faaliyetlerinden nakit akışıyla yatırım harcamalarından nakit akışını çıkardığımız anda serbest nakit akışı üretme kabiliyetinin fazla olması. Serbest nakit akışı demek bu şirketlerin çok rahat bir şekilde temettü ödeyebildiği, çok rahat bir şekilde geri alım yapabildiği veya gerçekten sektöründe bir boşluk devam ediyorsa o kaynağı yeniden büyümeye çevirebileceği bir olarak yatıyordu. Bunun haricinde bu şirketlerin ortak bir şekilde hiç bedelli sermaye artırımı yapmadığını gördük. Devamında yine aynı şekilde borçluluk rasyonlarının çok yönetilebilir seviyelerde kaldı. Yani net borç bölü EBITDA rasyonunun çok yönetilebilir seviyelerde kaldığını gördük. Yani PAVÖK'ün net servis nakit akışına dönüşüm oranları, yani gelir tablosuna ürettiğimiz bir metreğin, nakit akım tablosuna ürettiğimiz bir metreye geçiş oranının çok temiz ve çok sağlıklı olduğunu gördüğümüz şirketlerdi bunlar. Finansal anlamda benzer reaksiyonlar gösterdiklerini gördük. Dönem varlıklarının, yani kısa vadeli varlıkların çok güçlü olduğunu, nakit ağırlıklı olduklarını, yani dönem varlıkları biliyorsunuz nakit var, alacak var, stok var ama daha çok nakit ağırlıklı şirketlerin yoğun olduğunu gördük. Yani alacak ve stok yönetimi çok önemli şu anda. Biz böyle uzaktan baktığımda çok sağlıklı gördüğümüz şirketlerin hiç sağlıklısı olmadığını görüyoruz. Yani Borsa İstanbul'da son dönemde. O yüzden nakit ağırlıklı, dönem varlıkların likit varlıklardan oluştuğu, finansal yatırımlardan oluştuğu şirketlerin daha fazla öne çıktığını gördük bu uzun vadeli çalışmamızda.
1: Peki şimdi çalışmada en dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi de 10 şirketin tamamında öz kaynak toplam varlık oranının yükselmesi öne çıkıyor burada. Üstelik bazı şirketlerde çok düşük seviyelerden %45 bandına doğru da bir hareket olduğu da yine vurgulanmış. Şimdi öz kaynak oranındaki yükseliş neden ise performans açısından bu kadar güçlü bir sinyal olarak okunur?
2: Şundan ötürü aslında. Yani genellikle bu şirketlerin iyi performans göstermesinin sebebi biraz deleveraging dediğimiz yani borç azaltma hikayesinden kaynaklanıyor. Yani şirketler belli yatırım döngülere girdiklerinde bunu kaldırançla finanse ederler. Çünkü oradan yaratacakları getiri çok daha yüksek olacaktır. Kaldıraç büyümenin bir motoru haline gelebilir. Ama daha sonrasında piyasa bu kaldıracın yönetimine odaklanır. Eğer bu kaldıraç çok iyi anlamda yönetiliyorsa ve özellikle nakit akışına ve net karlılığa yansıyorsa bu sefer o şirketleri ödüllendiriyor. O yüzden öz kaynak oranlarının yükselmesinin sebebi aslında bu şirketlerin bir yatırım döngüsünden çıkıp, bir borçluluk döneminden çıkıp bu borçluluğu iyi yönetip bu sefer öz kaynakların içinde yükümlülüklerin değil varlıklarının arttığı bir döneme yeni bir faza geçtiklerini gösteriyor aslında.
1: Şimdi Ali Bey, bir tarafta burada bir aslında nedensellik problemi de var gibi duruyor. Sizce de yok mu? Çünkü bu şirketler bilançolarını güçlendirdikleri için mi bir yüksek getiri sağlıyorlar? Yoksa zaten başarılı ve yüksek karlı oldukları için aynı zamanda bilançoları zaman içerisinde yükseliyor ve hisse fiyatları da bunun bir sonucunu da yansıtıyor mu? Ne dersiniz?
2: Buna katılıyorum. Bunu biz de çalışmamıza fark ettik ama bunu, hı hı. Yani bu şirketlerin içerisinde çok küçük başlayıp daha sonrasında sektörün içinde, toplam sektörün içindeki pazar payından pazar payı devşirerek büyüyen şirketlerin olduğunu da gördük. Yani sadece bu şirketler uzun vadeli geçmişlerinden iyi oldukları için değil. Hani sektörün içinde iş gösterip pazar payı kapıp bu sefer daha farklı yeni bir faza geçtikleri için de iyi olduklarını gördük. Aslında bu örüntü sadece geçmişinden kaynaklanmadı. Doğru şeyleri doğru zamanda yaptıklarından da kaynaklandı aynı zamanda.
1: Peki bugün Borsa İstanbul'daki, yani son olarak işte bugünkü İstanbul Borsa İstanbul fiyatlamasına bakacak olursak, geçmiş 5 yılın kazananlarında tespit ettiğiniz bu finansal bir DNA var. Bugün piyasaya uygulayacaksak, yatırımcı ucuz hisse aramak yerine bilançosu giderek iyileşen bir şirket mi aramalı? Benim anladığım sizde ana fikir bu.
2: Ya bu çok önemli bir soru. Burada geçmiş ezberlerin artık, hı-hı, çok fazla geçerli olmadığını düşünüyorum. Yani özellikle işte 1980-2020 arasındaki işte değer yatırım tezi. Ya bu çok hani hepimizin tabii ki hani öğrendiği, hepimiz inandığı bir sistem ama özellikle pandemi sonrası değişen dünyada momentum tarafını unutmamak lazım. Yani büyüme tarafını bazen azımsayabiliyoruz. Büyüme tarafının önemini azımsayabiliyoruz. Artık yeni dönemde büyümesini arttıran, çarpanları büyümesiyle birlikte genişleyen, çok fazla değer tuzağına takılmamamız gereken yeni bir döneme geçiyoruz. Burada piyasa büyüme arıyor. Piyasa bir momentum arıyor. O yüzden şirketlere bakarken sadece çarpanların düşük olup olmaması, öz kaynakların altında piyasa değeri, öz kaynağın işte ne kadarında fiyatlanıyor, fiyatlamıyor, bunlara takılmamak gerekiyor. Tabii ki işte giden şirkete, her şirkete bakalım, atlayalım anlamında bunu söylemiyorum. Ama arkasında bir büyüme hikayesi yoksa, arkasında bir tema, bir sektörel bir tema yoksa, şirketlerin iyi fiyatlanmasının kolay olmadığı dönemden geçiyoruz. Bu arada bu paradigma Türkiye'ye ait bir paradigma da değil. Bunu Avrupa'da da görüyoruz, Amerika'da da görüyoruz, Asya'da da görüyoruz. Yani şu anda işte herkesin konuştuğu yapay zeka hikayesi. Hala iyi fiyatlanmasının sebebi şu anda büyümeye dair bir şey vaat ediyor olması. Bizde de aynı şekilde son iki senede iyi fiyatlanan şirketlere baktığımızda çarpanları, yani evet, geçmiş çarpanların oranı çok geniş. Ama bu çarpanların bir sebebi var ve bunlar yüksek kalmaya muhtemelen devam edecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Fintables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözden, katıldığınız için, aktardıklarınız için. Programı noktalıyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim

0: 5 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gerçekleştireceğiz. Elif, ekonomik güven endeksi açıklandı. Burada bir V tipi görüyorum ben. Bir toparlama var. Savaşla birlikte sert bir gerileme vardı. Ardından eşiğin üzerine çıkmış bulunmakta ekonomik güven endeksi. Alt kırılımlarında da önemli detaylar var. Biraz o tarafa da ineceğim ben.
2: Banda da dış ticaret açığı verisini karşıladık bugün güven endeksiyle beraber. Bir miktar yükseliş gördük. Hem ithalat tarafında hem ihracat tarafındaki aslında durumları birazcık üzerine konuşalım.
1: Peki başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçerim. Evet, ekonomik güven endeksi dalgalı bir seyre işaret etmişti. Ancak işte tam da V tipi dediğimiz durum aslında burada gerçekleşiyor. Savaşın etkisiyle birlikte burada sert bir geri çekilme olmuştu. Ardından bugün geldiğimiz noktada 100,6 seviyesiyle birlikte bir kez daha aslında eşik üzerinin Ağustos'ta eşiğin üzerine çıktığını takip ettik. Burada 100,6 seviyesiyle birlikte. Temmuz ayında hangi seviyedeydi? Yine eşiğin sınırındaydı. 99,8 seviyesindeydi. Ancak Ağustos ayında 0,8'lik artışla birlikte ekonomik güven endeksi eşik seviyenin üzerine de çıktı. Peki burada alt kırılımlara bakacak olursak oldukça önemli detaylar var efendim. Tüketici güven endeksinde baktığımız zaman halen daha tüketici güven endeksinde eşik seviyenin altında yer aldığını görüyoruz ki 90,8 seviyesiyle birlikte görece düşük bir seviyeyi oluşturuyor. Reel sektörde güven nasıl oluştu? İşte imalat sanayiye baktığımız zaman güven endeksinde bir artış söz konusu orada. %1,2'lik artışla birlikte 102,4 seviyesini aldığını takip ediyoruz. Hizmet sektöründe peki nasıl durum gelişti? Hizmet sektöründe baktığımız zaman ise güven endeksinde %0,1 oranında azalışla birlikte 111,9 değerini aldığını takip ediyoruz. Burada aslında hizmet sektöründe her ne kadar gerilemeye işaret etse de yer endeksler eşliğinde alt kırılımlarda en yüksek değere sahip olduğunu da unutmayalım. Yani 100 seviyesinin üzerinde gelmeye devam eden bir görüntü var. Perakende tarafı. İşte burada iç talebi baskılayıcı politikanın devamı ve bununla birlikte perakende ticaret sektörü güven endeksinde ise bir azalış görüldü. 0,8 oranında azalışla birlikte 110,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü tarafında özellikle enflasyonist baskının yaşandığı bir dönemde talebin daha da öne çekilme hikayesi içeride talebi canlı tutmasıyla birlikte yüksek seviyesini korurken ancak uygulanan dezenflasyonist programla ve talebi baskılayıcı unsurlarla birlikte buradaki azalışta devam etti ama halen daha aslında eşik seviyenin üzerinde yer almaya devam ediyor. İnşaat sektörü yine finansal koşulların sıkılığının devam etmesiyle birlikte orada da azalış var. Hatta şunu söyleyebiliriz, endeksler içerisinde en sert kırılma ve en düşük seviyeye sahip olan endeks olarak karşımıza çıktı. İnşaat sektöründe güven azalmaya devam ederken 0,4 oranında azaldı ve 83,1 seviyesinde yer alıyor. Şunu unutmayalım, ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimser beklentiyi, 100'den düşük olması ise kötümser beklentiyi beraberinde getiriyordu. Dalgalı bir seyir ancak V tipi bir toparlamayı beraberinde getirdi buradaki veri bize.
2: Hemen geçiyorum buradan dış ticaret açığına Pelin. Aslında dış ticaret açığına baktığımızda %13,6 seviyesinde artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Keza ithalat ve ihracat tarafında ayrı ayrı değerlendireceğiz ama şöyle bir üstten bakmamız gerekirse ihracat tarafının daha az, ithalat tarafının daha yoğun olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Yüzdeliklere baktığımızda ise yıllık ihracat artışının %2,9 seviyesiyle yıllık ithalat artışının ise %5,1 seviyesinde çıktığını bu noktada altı hatırlatmam gerekir. %13,6 artış gösterdi diyoruz ama bunların sayısal karşılıklarına baktığımızda ise 6,5 milyar dolardan 7

0: 1.3 milyar dolara çıktığını bu noktada hatırlatmam gerekir. Hemen buradan altın ve enerji hariç çıkarttığımızda ithalatımız ve ihracatımız ne oldu? Bir miktar daha onlara baktığımızda ki o tarafta yakınlaşmaları görüyoruz. Yani ihracatımızın bir miktarda altın ve enerjiyi çıkarttığımızda artışını görüyoruz. İhracat tarafına baktığımızda ise %3.1 seviyesinde olduğunu, ithalat tarafının ise %3.6 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. İhracattaki artışlardan konuşuyoruz. Bu ihracattaki artış, ihracatın iyiye gittiğinden bahsediyoruz. Özellikle savaş dönemiyle beraber bir miktar daha kötüleşen ihracatımızın. Bu alt kırılımlara baktığımızda ise özellikle iktisadi yönelim anketinde gördüğümüz gelecek 3 aya ilişkin siparişlerde bir artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Keza bunun yansımalarında aslında ayın 31'inde pazartesi günü karşılayacağımız büyüme verisinin altındaki net ihracat rakamından da bir miktar daha göreceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada ihracatımızın alt kırılımlarına baktığımızda ise en büyük katkının payı düşük olsa bile içinde yukarı yönde inmesiyle 4.7 seviyesiyle yüksek teknoloji ürünlerinden geldiğini söyleyebiliriz. İhracatın içindeki payı düşük, az önce söylediğim gibi %4.4 seviyelerinde bir payı var. Bunlara da en çok artış gösteren, totale baktığımızda ise en çok artış gösteren ürünlerin elektrikli makineler olduğunu bu noktada söylemem gerekir. Ağırlıkları ve artışı en yüksek olanın. İthalat tarafına baktığımızda ise orada birazcık daha sermaye malı ithalatında %11'lik bir düşüş görüyoruz. Bu tarafta, yani yatırımlar tarafında bir düşüş görüyoruz. Buna tüketim malı eşlik ediyor %1'le. Enerji ithalatına baktığımızda ise aslında %13.1, burada bir miktar daha Haziran ayında gördüğümüz petrol fiyatlarının geriye çekilmesi, savaşın durağanlaşmasıyla Temmuz ayında tam tersi bir senaryoyla tekrar bir miktar daha kızışması, enerji maliyetlerinin yükselmesiyle beraber %13.1 artışla 5.8 milyar dolar seviyesine çıktığını söyleyebiliriz. Ocak-Temmuz yıllık olarak baktığımızda ise %7.2 artışla 40.1 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda bu tarafta enerji ithalatının Pelin. Bunlara baktığımızda ise alt kırılımlar aslında Ocak-Temmuz ayı olarak değerlendirdiğimizde yıllık bazda 8.3'lük bir artışı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Pazartesi günü büyüme verisini alacağız. Onun altındaki kırılımlar bize birazcık daha net bir ileriye dönük gösterge olduğunu söyleyecek ama şu anın ana eğiliminin ihracatın arttığı yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yapılan anketlerden ve çıkan sonuçlardan bu şekilde yorumluyoruz diyebiliriz.
1: Yani net öncü göstergelere baktığımız zaman aslında büyüme kırılımında ikinci çeyrek itibariyle şunu görebiliyoruz, değil mi? Net ihracatın olumlu katkısını, yatırım tarafının biraz daha olumlu görecek katkısını, talebin ise baskılayıcı olmaya devam edecek, özel tüketim talebinde baskılayıcı olmaya devam edecek katkısının azaldığını orada bize gösteren bir büyüme beklentisi kompozisyonu var. Burada savaşın bir taraftan aslında daha orta mallarda, yani şunu söyleyebiliriz, tekstil tarafı olsun, yani orta düşük nitelikli mal grubunda bir miktar daha Türkiye'ye kayan bir üretimin pozitif katkı sağlayabileceğini dış ticaret üzerinde daha net olumlu tablosunu bize gösterecek gibi duruyor.
0: İhracatın alt kırılımlarına baktığımızda zaten bunun yansımasını görüyoruz. Bir miktar daha savaş döneminde geriye çekilmiş bir tekstil örme giyimden bahsediyorduk ve o tarafa da baktığımızda aslında bu gelen veride bir miktar daha artış görüyoruz. Örme giyimde %3'e varan, örülmemiş giyimde ise %3.4'e varan bir artışımız var.
1: Artış var. Bu da dikkat çekici efendim. Dolayısıyla yüksek teknoloji değil ama biraz daha düşük orta teknolojilerdeki ürünlerin daha dış ticarete katkı yaptığını gösterecek gibi duruyor. Efendim, evet, böylece grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında bu hafta yurt içerisinde gözler aslında biraz daha ekonomik ajandadaki tüketici güveni ve aslında sektörel enflasyon beklentileri gibi verilerdeyken yurt dışında ise gözler bu hafta Amerika tarafına odaklanmış durumdaydı. Çünkü çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları Fed'in gösterge enflasyonu geldi. Büyüme rakamları geldi ve bugün ise Türkiye saatiyle saatler 17'yi gösterdiğinde Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşması odak noktası olacak diyelim. Ve öncelikle gün içindeki biraz fiyatlamalara beraber göz gezdirelim dilerseniz. Borsa İstanbul tarafına bakıldığında aslında dün BIST 100 endeksinde biz 14.500 puanlarda bir fiyatlama hareketini görmüştük. Fiyatlamalara bakıldığında ise bu sabah saati açılıştan sonra yine aynı fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz. 14.527 puandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi fiyatlamasını sürdürüyor. %0,35'e varan bir aşağı yönlü seyir var, yatay negatif bir işlem hacmi geçiyor diyelim ve haber akışına bakıldığında Sermaye Piyasaları Kurulu payların ilk halka arzına ilişkin başvuruların sonuçlandırılmasında öncelik verilecek kriterlere ilişkin kurul ilke kararı aldığını açıkladı. Halkbank sermayesinin %25 artırılmasını öngören ikinci halka arz kapsamında SPK'ya başvuruda bulundu. Morgan Stanley tarafından dün Türk bankalarına ilişkin bir açıklama geldi ve olası faiz indirimlerinin fonlama maliyetlerini düşürerek banka karlılıklarını artırabileceği beklentisiyle Türk bankalarına temkinli imsal beklentisi içinde olduklarını söyledi ve Garanti BBVA ve Akbank gibi bankaların da bu tarafta öne çıkabileceğini Morgan Stanley altını çizdi. Alman bankası Commerzbank'tan da Merkez Bankası'nın adımlarına ilişkin bir açıklama geldi ve TCMB'nin enflasyon tahminlerinde yaptığı artışların piyasayı yönlendirmekten ziyade gerçekleri geriden takip etmek anlamına geldiği belirtildi. Bloomberg HT'de bugün aslında enflasyon anketini çıktı ve önümüzdeki hafta Perşembe gelecek Ağustos enflasyon rakamlarında 12 kurumun katıldığı anket beklentisinde Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda ise %31,61 gelmesi bekleniyor diyelim ve veri de önümüzdeki hafta Perşembe günü gelecek diyelim. Pazartesi günü ise önümüzdeki hafta büyüme rakamları gelecek. Türkiye'nin ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme beklentisi ise Bloomberg HT anketinde %2,7 olarak tahmin edildi. Alt endekslere bakıldığında bankacılıkta ve sınırlarda yatay pozitif bir işlem hacmi geçerken mali tarafta ise yatay negatif bir performans sabah saatleri sergileniyor diyelim ve turizm, ulaştırma, hizmetler tarafına beraber göz gezdirelim. Hizmetler, turizm, ulaştırma tarafında da aslında yatay pozitif bir işlem hacmi vardı. Ulaştırma tarafında yatay negatif bir fiyatlamanın da aslında gelgitli bir şekilde performans gösterdiğini izliyoruz. Küresel para piyasalarında dolar endeksinde biz 99 seviyesini dün gördük ki 2-3 gündür 98 bandında giden bir fiyatlama hakimdi. Dolar TL, Euro TL tarafı yatay fiyatlanırken Euro dolar çaprazında 1.1646, sterlin dolar çaprazında ise 1.3585 seviyesi var. Nispeten yatay bir fiyatlama burada da hakim olmakta sürdürüyor kendini. Avrupa borsalarında sabah saati karışık bir açılış seyri vardı. Şimdi ise pozitif bir seyrin dönüşünü izliyoruz. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi var. Paris tarafında %1'e varan bir primle ayrışmanın daha pozitif olduğunu da altını çizelim. Almanya'da işsizlik rakamları gelecekti bugün bakıldığında. Tabii ki yurt içerisinde de bu rakamlar önem arz ediyor. Almanya'da işsizlik oranı Ağustos'ta %6,4 oldu. Beklentiye paralel bir veri geldi. Önceki de %6,4'tü. Yani yatay seyreden bir Ağustos'ta işsizlik olduğunu izliyoruz. Avrupa Merkez Bankası tutanakları da açıklandı ve bu tutanaklara bakıldığında banka yetkilileri enflasyonun %2 hedefine dönmesini sağlamak için ılımlı kısıtlayıcı para politikasının gerekli olup olmadığını tartışının altı çizildi diyelim ve bugün odağında olan Amerikan vadelilerdeki fiyatlamalara bakalım. Gözler bugün Türkiye saatiyle

0: 17'de Jackson Hole sempozyumunda olacak. Bu senenin Jackson Hole teması ise finansal yenilikçilik, ödemeler ve politika sonuçları olarak ele alınacağı açıklandı. FED fiyatlamasında vadeli piyasada Eylül %37, Aralık'ta ise %40 ihtimalle faiz artışı fiyatlanıyor ve Cleveland FED Başkanı Hamek'ten de açıklamalar geldi. Enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçme zamanının geldiğinin de mesajını verdi. Cleveland FED Başkanı, FED üyesi Hamek. Amerikan ticaret açığı da açıklandı ve ticaret açığı sermaye ürünleri ithalatının artmasıyla beraber Mart 2025 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüş bulunmakta. Bu haber akışıyla beraber vadeliler tarafına bu saatte bakıldığında Dow Jones tarafı pozitif ayrışırken Nasdaq ve S&P 500 tarafında yatay negatif bir işlem hacminin geçtiğini izliyoruz. Emtialara dönersek de buradan gümüşte bir fiyat hareketliliği vardı. Sabah saati %2'ye varan bir primle gün içi %2 açılışını, yükselişini aştı. Ve burada aslında 70 doların da üzerine çıkan fiyatlamayla beraber 17 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesinde ons gümüş fiyatlaması gördü. Spot piyasada ons altın 4600 dolar bandından fiyatlanmasını sürdürüyor. Doların değer kaybı ve Amerikan bütçe açığına dair endişelerin de burada ons altını destekler nitelikte fiyatlanmasına etki ettiğini görüyoruz. IMF Başkanı Georgieva'dan da açıklamalar geldi ve küresel ekonomi enerji şokuna direniyor açıklamasında bulundu. Bu sebeple petrol fiyatlarına bakıldığında Hürmüz endişesiyle biraz gerileyen bir Brent ve Amerikan tipi ham petrol fiyatlamasını görüyoruz. Brent'te 90 dolara yakın 89 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakimken Amerikan tipi ham petrolde ise 83 dolar seviyesini izliyoruz. Bitcoin tarafına bakarsak da 81 bin doları test etmişti ve BTC, yani Bitcoin uzmanları, 2023'ten bu yana en hızlı yükselişin görüldüğünü bu testte altını çizdi. Fakat 200 günlük ortalama geri dönebilen bir fiyatlamanın olabileceği de konusunda da uyarılarda bulunduğun altını çizelim. Fiyatlamalardan sonra Focus'ta kısa bir reklama gidiyoruz.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son işlem gününe bakıldığında aslında biraz daha önümüzdeki hafta gelecek verilerinde fiyatlanmaya başladığını performanstan izliyoruz diyelim. Çünkü önümüzdeki hafta pazartesi büyüme rakamlarını alacağız ve perşembe günü ise Ağustos enflasyon rakamları gelecek diyelim. Ve bu sebeple beraber Bloomberg KT enflasyon ankette çıkmış bulunmakta. Detaylara bakıldığında ankette aylık bazda %1,91 gelmesi beklenirken yıllık tarafta ise %31,61 artması bekleniyor diyelim ve haberimiz detaylara beraber bakalım dilerseniz.
0: Bloomberg KT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken, en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken, en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetmişti.
1: Fokus kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Şimdi sanayicilerin performansını konuşmak üzere telefon attığımızda çok değerli bir konuğumuz bizleri bekliyor. Kendisi Sönmez Global Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Murat Bey, aslında bakıldığında bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın imalat sanayine dair finansman desteği tanıtımında konuşması bekleniyor ve yeni bir de finansman paketi gelebileceği de beklentiler dahilinde. Peki siz nasıl bir paket bekliyorsunuz? Şimdi sanayici tarafından kredi maliyeti, vade ve firma başına limit tarafından nasıl bir teşvik gelmeli ki biraz daha ekonomiye can suyu katılabilsin sizce?
2: Şu anda içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı maalesef krediye ulaşmakta firmalarımız oldukça zorluk çekiyor. Ve bu yönüyle hem üretimde hem de ihracattaki etkiler tabii sanayiciyi oldukça biraz daha farklı bir ortamda tutuyor. Savaşın bu kadar uzayacağını kimse tahmin etmemişti. Hem kuzey bölgede Rusya, Ukrayna, hem de güney bölgede baktığımız zaman Körfez'deki krizler aynı zamanda firmaları gerçekten bu etkilerden doğrudan etkiliyor. Şimdi bu süreç içerisinde firmaların en çok içerisinde bulunduğu durum tabii enflasyonist bir ortamda krediye ulaşma. Tabii TL bazlı kredilerde de oldukça yüksek bir maliyet söz konusu. Bu maliyetlerin içerisinde bir de istihdamın yükü, aynı zamanda kurların bir taraftan da istenildiği gibi sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızın için gitmemesi tabii hepsi bir etkili oldu. Bu süreç içerisinde bizlerin en büyük beklentisi şu: birincisi bölgesel olması. Çünkü çeşitli bölgelerde gerçekten çok ciddi yatırım yapan sanayicilerimiz var ve bölgede aldıkları destekler bir taraftan da tarım destekleri gibi örneğin anlaşılmamalı. Tabii ki yanlış anlaşılmasın. Bütün endüstrilerimiz her biri birbirinden ayrı, çok çok önemli. Ama tarımdan bahsetmemin sebebi sezonsal olması. Sanayicilerimizin burada özellikle 12 ay boyunca yaptıkları ihracat içerisinde şu anda Ağustos ayı Avrupa'nın, ki Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı, sepette %50'nin üzerinde ihracat yaptığı bir bölge. Bu bölgelerde de durgunluk, aynı zamanda izinlerin kullanılıyor olması özellikle ihracatçı ve sanayicilerin çok daha fazla şu anda durgunluğu hissediyor olduğunu gösteriyor. Eylül ayında tabii biraz daha hareketlenme başlayacak. Bunun ümidi içerisindeyiz. Ama her şeye rağmen Sayın Bakanımızın özellikle katma değerli sanayiye verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Ama bunun da haricinde mevcut bir yapımız var. Bu yapıyı da mutlaka göz önünde bulundurmasında büyük fayda var. Çünkü yüksek katma değer tabii ki bizlerin en önem verdiği noktalardan bir tanesi. Ama baktığımız zaman plastik sektörü, geri dönüşüm sektörü, kimya sektörü, buradaki sektörler de ciddi anlamda yatırım yapmış durumda. Bölgelerle kıyasladığımız zaman gerçekten çok ciddi şekilde yüksek maliyetlerde yatırım yapmış ama bunu kendi amortismanında yeterince geriye alamamış olarak görüyoruz firmaları. Beklentiler çok daha yüksekti ihracatta ve özellikle yurt içi tüketimde. Bir taraftan da tabii çok yüksek ham madde maliyetleri, 90 dolarların üzerinde seyreden petrol varil fiyatı da petrokimya sektörüne bağlı diğer ham maddeleri ve yarım maddeleri birebir etkiliyor. Bunların da şu anda hali hazırda verdiği bir negatif etkiyi de söyleyebiliriz. Çünkü stoklama maliyeti de çok yükseldiğinden dolayı, aynı zamanda ani değişen fiyatlamalardan dolayı da sanayiciler bu riski de pek fazla ele alamıyorlar. Üretim bir kenarda dursun mantığı şu anda hiç yok sektörlerde. Olabildiğince nakit alabileceği ve ya da finansmanını en kısa zamanda çevirebileceği müşterilerle daha fazla çalışma içerisindeler.
1: Peki Murat Bey, sipariş ve stoklarda şu an nasıl bir tablo var sahada?

0: Çünkü ihracata bakıldığında ilk aslında 4 ayda birçok sektöre nazaran pozitif ayrışan bir kimya ihracatıyla karşı karşıya kalmıştık. Çünkü maliyet artışından dolayı yukarı yönde bir seyrin de olduğunu birçok programımızda sizinle beraber altını çizmiştik. Şimdi son aylara bakıldığında bir geri çekilme olduğunu Ağustos ve Temmuz'da gördük. Bunlar kilogram bazındaki düşüşlerden kaynaklı mı oldu? Ve yıl sonra nasıl bir ihracat tablosu bekliyorsunuz? Bu tarafta sipariş ve stoklarda yukarı yönde bir seyir önümüzdeki 3 aylık dönemde öngörüyor musunuz?
1: Öncelikle ham madde maliyetlerinden dolayı tabii fiyatlar da bazen kilogram bazlı baktığımız zaman belki değerler artıyor olsa da ihracattaki artışlar kilogram bazlı artışların olmasıyla paralel ise bizi yanıltmamalı. Bakıldığı zaman stoklardan olabildiğince kaçınan sektör özellikle gelecek 3 ay içerisinde en azından geçtiğimiz 3 aya göre daha stoklu çalışacağını öngörüyoruz. Çünkü sonbahar dönemi sektörün en fazla üretim yapmaya başladığı dönemlerden bir tanesi. Burada benim öngörüm artı yönlü. Tabii ki mevcutta beklenen kriz halen işte Körfez'den geçen gemilerin daha geç geliyor olması, aynı zamanda nakliye ve lojistiğin çok ciddi şekilde etkiliyor olması Türkiye biraz da avantaj oldu. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Çünkü Çin'den ya da Uzak Doğu'dan gelen birçok nakliyenin çok ciddi şekilde geciktiğini, aynı zamanda maliyetlerin arttığını eğer düşünürsek, Türkiye her ne kadar şu anda petrol fiyatlarında ya da petrol türevli diğer yarı mamullerde de fiyatlar yüksek olsa da yine tercih edilebilen bir yanı var. Bunu da göz önüne aldığımız zaman muhtemelen 3. çeyrekte stokların daha fazlalaşacağını ve aynı zamanda satışların artacağını biz öngörüyoruz. Tabii burada kontrat fiyatlarında da firmalar biraz daha dikkatli davranmaya başladılar. Çok uzun vadelerde söz vermemeye çalışıyorlar. Daha öncesinden 1 yıllık anlaşma yapan firmaların 6 aylık sözleşmeler, 3 aylık bazı sözleşmeler yaptıklarını görüyoruz. Biraz daha dikkat etmeye çalışıyorlar. Bizim burada en çok endişemiz bir taraftan da firmalarımızın özellikle istihdam kaliteli iş gücünü bir şekilde elinde tutması. Bundan dolayı Sayın Bakan'ın desteği burada çok çok önemli. Firmalar gerçekten bu istihdamı kurgulamak için çok ciddi şekilde emek harcadılar, maliyete girdiler ve finansmanla bu sektörlerde yer alan firmalarımızın kesinlikle hem istihdamında hem de yapısında çok fazla herhangi bir bozulmaya gitmemesinde büyük fayda var.
0: Şimdi önümüzdeki haftalarda orta vadeli programın da açıklanması bekleniyor. Peki sanayici bu programa ne bekliyor diye biraz size sorayım. Çünkü enflasyon büyümenin yanı sıra kur ve kredi maliyeti enerji fiyatlarına dair nasıl bir adım gelmesini OVP planından siz öngörüyorsunuz?
1: Burada özellikle sektörlere dikkat etmek lazım. Bölgeden çok sektörler, şimdi bazı sektörlerde ciddi anlamda fazlalık var. Burada yapılan destekler, bir taraftan da verilen desteklerde seçici olmasında fayda var. Çünkü hem yatırım teşvikleri olsun, diğer teşvikler olsun, bunların da paralel olarak sektörlerin potansiyeli aynı zamanda kapasitesine göre verilmesinde çok ciddi anlamda fayda var. Diğer yönüyle bakıldığı zaman şimdi firmalarımız gelecek dönemlerinde de gerçekten bir öngörüde bulunmaya çalışıyorlar. Bu öngörüde de çıkacak bir taraftan yatırım teşvikleriyle beraber diğer yönlendirmeler firmalarımıza da gerçekten bir taraftan vizyon ve bir taraftan yön gösterecek. Bunları da göz önüne aldığımız zaman gerçek anlamda firmalarımızın yurt içindeki bulundukları ortama göre değil, çok daha global bazlı değerlemelere göre gitmesinde büyük fayda var. Çünkü ben burada halen firmaların bu potansiyellerinin çok daha yüksek olduğunu ve yaptıkları yatırımların karşılığını halen bulamadıklarını öngörüyorum.
0: Peki, Sönmez Global Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Akyüz, çok teşekkürler değerli katkınız için diyelim ve Fokus'ta şimdi kısa bir reklama gidelim, noktalıyoruz. Aranın ardından risk yönetimiyle tekrardan karşınızda olacağız.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır, bes
0: Allianz. Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasına şimdi kulak veriyoruz.
2: 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık. Bakınız değerli dostlar, 2025 yılı Aralık itibariyle bu 4 emek yoğun sektörümüzdeki kayıtlı istihdam, mevsim takvim etkilerinden arındırılmış kayıtlı istihdam 1 milyon 196 bin düzeyindeydi. 2026 yılı Haziran ayı itibariyle bu 4 sektörümüzdeki kayıtlı istihdamda hiçbir gerileme olmadı. Bilakis 1 milyon 209 binlik bir istihdam, yani yıl sonundaki düzeyden biraz daha yüksek bir seviyede artış da gerçekleşmiş oldu. Bu hayata geçirdiğimiz programın, bu programda bizimle birlikte hareket eden müteşebbislerimizin ve emekçilerimizin gayretiyle başarıya ulaşmakta olduğunun somut göstergesidir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay müjdesini paylaştığı finansman paketiyle sanayicimizin üretimini sürdürmesi, istihdamını koruması ve rekabet kabiliyetini geliştirmesi için daha geniş bir imkan alanı oluşturuyoruz. Güncellenen destek mimarimizle tüm imalat sanayi sektörlerimizdeki firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi kullanma fırsatı sunuyoruz. Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak. Özellikle borçluluk oranı düşük, yani borç bölü favök oranları düşük ve yine Arge merkezine, tasarım merkezine sahip veya teknoparklarda faaliyet göstermekte olan işletmelerimizde kredi limitlerini aylık iş gücü maliyetlerinin iki misline kadar uygulayacağız. Ve yine bunun da ötesinde taşınma teşvimimizden yararlanan, yani en gelişmiş birinci bölge şehirlerimizden daha az gelişmiş dördüncü, beşinci, altıncı bölge şehirlerimize taşınarak yeni faaliyet gösterecekleri şehirlerde istihdam oluşturacak firmalarımızdaysa sağlayacakları istihdamın 6 aylık maliyeti kadar kredi imkanı.

imkanı sağlayacağız. KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini, yani yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sağlayacağız. 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana hızlıca erişecek. Değerli dostlar, küresel dengelerin yeniden kurulduğu, jeopolitik gerilimlerin ekonomik ve teknolojik üstünlük yarışını hızlandırdığı bir dönemdeyiz. Korumacılık duvarlarının yükseldiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiyi sınadığı böylesi bir dönemde Türkiye istikrarıyla öne çıkıyor, üretimin ve yatırımın adresi konumunu gün geçtikçe pekiştiriyor. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle devlet politikası haline getirdiğimiz terörsüz Türkiye süreci de ülkemizin huzurunu, güvenini ve yatırım iklimini tahkim eden tarihi bir adımdır. Yıllar yılı ülkemizin enerjisini harcayan, kaynaklarını heba eden, insanımızın canına kast edilen karanlık dönem artık inşallah tümüyle son buluyor, geride kalıyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte ülkemizin doğusundan batısına huzur iklimi hakim oldukça topraklarımızın her karışına bereket gelecek. Terörsüz Türkiye ile birlikte, ülke sathında sosyal refah ile birlikte ekonomik refahı da artıracak programları, hamleleri ince eleyip sıkı dokuyarak titizlikle planlıyoruz. Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara yükseltmek.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Bizlere hattımızda Viamas Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gençtürk eşlik ediyor. Ali Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ali Bey, şimdi Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan 250 milyar lirayı bulan finansman paketine dair şartları ve aslında son detayları dinlemiş olduk. Bugünkü konuşmasında detaylara bakıldığında ise burada aslında firmalara belirlenecek kredi tutarlarında limitlerin iş gücü maliyetiyle orantılı olabileceğinin altı çizildi. Ve burada 1 Eylül'de başvuruların başlayabileceği de söylendi. Büyük işletmeler için 150 milyon liraya kadar limitlerin yükseltebildiğinin de altı çizildi. Ve diğer taraftan bakıldığında istihdamı ikinci yarı yılda koruyan şirketler için finansman maliyetinin 12 puanlık kadar bir oranda burada bakanlığın karşılayabileceğinin de mesajı verildi. Peki siz bu paketi nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizce ekonomiye, şirketlere can suyu olabilecek bir paket olarak nitelendirilebilir mi?
2: Çok olumlu karşılıyoruz. Kesinlikle Türkiye ekonomisinin buna ihtiyacı vardı. Ülkemizdeki hem ihracatçılar hem sanayi firmaları hem de ticaret ile uğraşan firmalarımız son dönemdeki uygulanan politikalar, jeopolitik olarak etrafımızdaki gelişmekte olan cereyan eden savaşlar ve sıkıntılı durumlardan etkileniyordu negatif anlamda. Özellikle son iki yılda baskı olan kurlar, ihracatçılarımız çok zorluyordu. Bunun yanında da artan Türk lirası maliyetler, özellikle çalışan iş gücü maliyetlerindeki artışlar ciddi anlamda firmalarımızın net işletme sermayesinde açıklar yaratıyordu. Bu açıkların bir şekilde elbette kapatılması gerekiyor. Burada da tabii ki Türk ekonomisinin asar damarı bankalar önüne çıkıyor. Fakat onlar da hem enflasyonla mücadelenin bir parçası olan regülasyonlar nedeniyle, diğer taraftan da artan donuk krediler, sorumlu krediler ve bilançoların bozulması sebebiyle kendilerinde nakdi kredilerde büyümede sıkıntılar getiriyordu ve bankalar burada zorlanıyordu. Dolayısıyla şirketlerimiz de alternatif olarak bu şekilde bir desteğe ihtiyaç duyuyordu. Çünkü gerçekten finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor firmalarımız. Özellikle de dünyada gelişen İran-Amerika savaşı ve bunun bize getirdiği maliyetler, özellikle enerji maliyetleri tarafında ve enflasyonla mücadeledeki duraksama, faizlerin düşememesi, enflasyonun da şekilde düşememesi nedeniyle ciddi anlamda maliyetler yaşıyordu.
1: Peki Ali Bey,
2: böyle bir destek aslında tam zamanda geldi.
1: Peki Ali Bey, yalnızca kredi tarafındaki limitlerin arttırılması can suyu katmak amaçlı yeterli mi? Ve sizce paketin detaylarına teminat açığını giderecek kefalet alacak sigortası ve risk paylaşımı gibi adımlar ve mekanizmalar da gelmeli mi? Çok kısa rica edeyim sizden.
2: Çok kısa olarak ona da değineyim. Tabii ki bu can suyu çok önemli. Çünkü nakdi krediler çok bir nebze daha önemli. Fakat gayri nakdi krediler tarafında da aynı zorluklar bankalar tarafında yaşanmakta. Dolayısıyla şirketlerimizin bu tarafta da bir pakete ihtiyacı olabilir. Fakat güzel haber şöyle. Şu anda piyasamızda 5 tane güçlü oyuncu var. Hem ihracat tarafında hem yurt içi tarafında. Aslında güvenli ticaretin devamı için bir teminat sağlıyorlar. Bu tarafta iştah da var, istek de var. Dolayısıyla Türk şirketleri, hem ihracatçılarımız hem de yurt içinde ciddi anlamda üretim ve satış yapan firmalarımız bu tarafı daha fazla kullanabilirler. Çünkü önümüz sıkıntılı bir kışı getiriyor bize. Çünkü savaşın devamı, Trump'ın bir seçimi olacak Kasım ayında, Amerika'daki seçim. Bu nedenlerle zorlu bir kış bizi bekliyor, sonbahar bizi bekliyor. Buraya hazırlanırken de bence panzehir ticari alacak sigortaları oldukça da maliyetleri ucuz ve kuvvetli 5 oyuncu var. Hem global hem Türk oyuncular. Dolayısıyla peki, firmalarımızın biraz daha bu tarafı düşünmesi lazım.
1: Ali Gençtürk, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: Görüşmek üzere.
1: Risk yönetimini noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatleri 14.45'i gösterdiğiniz iş dünyasıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: LPG Derneği Başkanı Eyüp Eratay bizlerle birlikte. Bülent,
2: LPG sektörü önemli bir sektör. Enerji sektörünü her boyutuyla almaya gayret ediyoruz. Gelecek enerjide elektrifikasyon noktasında da geçiş yakıtı olarak likit gaz çok önemli. Bu konuda değerli sorularımız olacak, değerli yorumlarını alacağız.
1: Hoş geldiniz Eyüp Bey. Ancak öncesinde şöyle bir hemen Sayın Bakan bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır efendim şu anda Bloomberg HT'ye konuşuyor.
3: İyi yayınlar Pelin. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır imalat sanayine yönelik finansman destek paketinin detaylarını aktardı. Sayın Bakan hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkürler. Sağ olun. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 250 milyar TL'lik bir finansman paketi vardı. Ve 1 Eylül'de başlayacağını duyurdunuz. Sizden buranın detaylarını alarak başlayalım.
4: Evet, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaştığı üzere yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı daha da güçlendirme perspektifiyle imalat sanayimizi destekleyici, imalat sanayi istihdamımızı korumaya yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Malumunuz bu alanda geçtiğimiz yıl ve bu yıl özellikle emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya dönük uygulamaları hayata geçirdik. Bu yıl başından itibaren emek yoğun 4 sektörümüzde hazır giyim, tekstil, mobilya, deri, ayakkabı sektörlerinde İstihdamını koruyan tüm işletmelerimize, KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli firmalarımıza çalışan başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapmaya başlamıştık. Bu uygulamamız gerçekten muazzam bir başarı kaydetti. 2025 yılı Aralık itibariyle bu sektörlerde mevcut bulunan istihdamı 2026 yılı Haziran ayı itibariyle korumayı ve hatta bir miktarda yükseltmeyi başardık. Burada tabii gerçekten sanayicilerimizin gayretinin, İhracatçılarımızın çabasının büyük bir rolü var. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu programı sürdüreceğiz. İnşallah hem bu yılın geriye kalan döneminde hem de 2027 yılında yeni bir çerçeveyle bu programa devam edeceğiz. Fakat sadece 4 emek yoğun sektörümüze değil, imalat sanayimizin tüm sektörlerine istihdamı koruma ve işletme maliyetlerini desteklemeye yönelik destekler sunmayı da önemsiyoruz. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 250 milyar liralık bir uygun koşullu işletme kredisi paketini sanayicimiz için hazırladık ve bugün neredeyse bütün bankalarımızın ve katılım bankalarımızın, kredi kefalet kuruluşlarımızın katılımıyla, imzalarıyla hayata geçirmiş olduk. Ben sanayimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ne yapıyoruz? Bu yılın ilk yarısında Ocak-Haziran dönemindeki istihdamını yılın ikinci yarısında koruyacak olan sanayicilerimize sabit maliyetle kredi kullanmaları halinde 37 puan maliyetle kredi imkanı sağlıyoruz. 12 puan maliyeti bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla sanayicimiz 25 puanlık finansman maliyetiyle bu işletme kredilerini kullanma imkanına sahip oluyor. Yani finansman maliyetlerini %25'e düşürmüş oluyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, 36 ay vadeyle inşallah bu işletme kredileri sanayicilerimizin gücüne güç katacak ve istihdamın korunmasına da vesile olacak. Tabii burada özellikle KOBİ'lerimize kredi kefalet desteği de KGF ve diğer kefalet kuruluşlarımız eliyle sağlanacak. Bu da kredi erişimin tabana yayılmasına çok ciddi bir katkı sağlayacak. Tabii bunun devamı gelecek. Yani bu 2026 yılının ikinci yarısı için oluşturduğumuz bir paket. İnşallah 2027 yılı itibariyle bu programın devamı niteliğinde yeni paketi de hazırlayacak ve sanayi ve girişimci ekosistemimizle paylaşacağız. Buradaki limitler KOBİ'lerimiz için 50 milyon lira, büyük şirketlerimiz için 150 milyon lira düzeyinde olacak. Her bir firmanın kullanacağı kredinin limitinde firmanın aylık istihdam maliyeti dikkate alınacak. Eğer firma Ar-Ge merkezine, tasarım merkezine sahip ya da teknoparkta faaliyet gösteren bir firmaysa aylık istihdam maliyetinin iki misline kadar kredi kullanma imkanına sahip olacak. Eğer firma birinci bölgedeki işletmesini, yani en gelişmiş 10 vilayetimizdeki işletmesini 4-5-6. bölgeye, yani daha az gelişmiş şehirlerimize taşımaya yönelik taşıma teşviğinden yararlanmakta olan bir firmaysa da yeni oluşturacağı istihdamda 6 aylık istihdam maliyetine kadar bu 25 puanlık finansman maliyetiyle sunulacak krediden yararlanma fırsatına sahip olacak. Dolayısıyla bir yandan yenilikçiliği destekliyoruz. Bir yandan da özellikle sektörlerimizin ülke içinde daha dengeli yayılmasına dönük taşınma süreçlerini de destekliyoruz. Vurgulamak istediğim husus şu, aylık 3500 liralık desteğimiz sadece emek yoğun 4 sektörümüze yönelikti. Fakat bu kredi finansman paketi imalat sanayinin tüm sektörlerini kapsayacak. Ben tekrar sanayimize, Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
3: Sayın Bakan, son olarak orta vadeli programın açıklamasına sayılı günler kaldı. Biz de sektör sektör talepleri dinliyoruz. Siz de taleplerinizi iletiyorsunuz. Burada yeni OVP için nasıl bir tablo çizdiniz? Sanayici için 2027 yılı daha rahat nefes alabildikleri bir yıl olacak mı? Özellikle finansmana erişim ve maliyetler konusunda.
4: Tabii ki ekonomi programımızın ana perspektifi devam edecek. Yani fiyat istikrarını sağlamaya dönük perspektif mutlaka korunacak. Ama bunun yanında özellikle küresel konjonktürde yaşanan gelişmeler, Türkiye'mizin önünde oluşan fırsatlar, yeni bağlantısallık fırsatlarının Türk sanayi ve ihracatı için sunacağı imkanları da en etkin şekilde değerlendirmeye dönük tedbirler inşallah orta vadeli programda yer alacak. Böylelikle inanıyoruz ki sanayimiz 2027 yılından inşallah güçlenmeyi başaracak. Ve bugünkünden daha rekabetçi şekilde yoluna devam etme imkanına sahip olacak. Programın hazırlıkları son aşamada, inşallah yakında sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılmış olacak.
3: Son bir soru. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da buradaydı. O da geçtiğimiz günlerde meclis toplantısında girişimci devlet kavramını biraz daha vurgu yaptı. Burayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, bu son dönemde bütün dünyada çok öne çıkan bir konu. Malumunuz. Devletler geri döndü, hükümetler geri döndü gibi ifadelerle de bu dillendiriliyor bütün dünyada. Çünkü küreselleşme rüzgarı artık tersine döndü. Daha fazla yerel üretim, yerinde üretim, dostlardan tedarik, komşulardan tedarik, bölgesel ittifaklar öne çıkıyor, çıkacak. Bu Türkiye için de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye bağlantısallık alanında kalkınma yolu gibi, Zengezur koridoru gibi yeni oluşturulacak fırsatlarla sanayi ve ihracat için yeni kaldıraç setleri inşa etmekte. Yine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi daha ileri düzeylere taşımak, yeni ihracat pazarları kazanabilmek için de güçlü adımlar atıyoruz. Tabii burada devletin sanayiyi sadece destekleyen değil, aynı zamanda sanayiyle birlikte hareket eden ve sanayiye yol gösteren bir yaklaşım içinde hareket etmesi önemli. Biz aslında özellikle son yıllarda attığımız adımlarla bunun somut örneklerini ortaya koyduk. Neler yaptık? Yatırım taahhütlü avans kredisi programında yüksek teknoloji ve stratejik yatırımları odağa aldık. 284 başlığı önceliklendirdik ve bu başlıklardaki yatırımlara 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıl vadeli 14 puana kadar düşen finansman maliyetleriyle Türk lirası kredi imkanları sağlıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar desteklediğimiz 80'den fazla projenin toplam yatırım büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde. Yine teknoloji hamlesi programını uyguluyoruz. 1000'e yakın teknoloji seviyesi yüksek ürüne yönelik yatırımlara ayrıcalıklı teşvikler sağlıyoruz. Şehir sektör eşleşmeleri yaptık, yerel kalkınma hamlesi programını başlattık. Hangi şehrimizde hangi 4 başlığı öne çıkardığımızı sanayicilerimizin önüne koyduk ve yerel kalkınma hamlesi programındaki yatırımlara da teknoloji hamlesi programındaki gibi en ileri düzeyde teşvikler sunuyoruz. Sanayi planlamamızı bütünüyle 81 ilimizi 7 bölgeyi kapsayacak bir düzeye taşıdık. İlk kez sanayi alanları master planı hazırlıyoruz. Toplam sanayi alanı büyüklüğümüzü 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarıyoruz. Samsun Mersin hattında 13 ilde Orta Anadolu Sanayi Gelişim Koridoru'nu ilan ettik. Yine Sivas Iğdır, Mersin Şırnak ve Trabzon Şırnak Sanayi Gelişim Koridorlarını hazırlıyoruz. Bunlar terörsüz Türkiye'de Türk sanayinin gelecek 30 yılını şekillendirecek adımlar. Buralarda organize sanayi bölgelerimizin 10 misli büyüklükte mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. İşte devlet aklının sanayiciyle el ele omuz omuza yürüdüğü istikamet budur. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'nin sanayi ve ihracatta çok daha güçlü adımlar atacağı bir dönem olacak. Biz bu anlamda aslında pek çok ülkeyle kıyaslandığında yaşanan süreci daha erken sezinleyen ve buna yönelik adımlarını daha erken atmayı başaran ülkeler arasındayız. Yine İhracat tarafında da malumunuz reeskont kredilerinde limitleri günlük 5,5 milyar liraya kadar çıkardık. Bunlar ihracatçımızın gücüne güç kattı. Bütün bu adımlar aslında ekonomi programımızda da fiyat istikrarının yanında yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ne kadar önceliklendirdiğimizin açık göstergesi diye değerlendiriyorum. Elbette yapacak çok işimiz var. Özellikle kalkınma finansmanı anlamında önümüzdeki dönemde inşallah

0: daha güçlü adımlar atmak için de gayret edeceğiz. Ve girişimci devlet rolümüzü daha güçlü şekilde inşallah uygulayacağız.
1: Sayın Bakan, teşekkürler, sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır bizimleydi. Söz sende Pelin.
2: Çok teşekkür ediyoruz Dilan. Evet Sayın Bakan'a ve sana. Efendim, evet, Gelecek Enerji programıyla başlıyoruz. Gelecek Enerji programında, programın başında da bahsettiğim gibi, Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay bizlerle birlikte. Bülent Kaya ile birlikte yürütmüş olduğumuz Gelecek Enerji programına hoş geldiniz efendim.
3: Efendim tekrar hoş bulduk.
2: Evet, şimdi
4: biraz rötarlı oldu, kusura bakmayın. Canlı yayın oldu. Bizim konuşacağımız çok şey var, soracağımız çok soru var. Çünkü LPG'nin önemi hayatımızda çok fazla. Az önce de ifade ettim, elektrifikasyon sürecinde bir geçiş yakıtı olarak da çok kıymetli olacaktır. Hadi başlayalım.
2: Başlayalım o halde. Evet, Türkiye'de yaklaşık 5,5 milyon LPG'li araç trafikte. Ancak otomotiv sektörü hızlı da elektrikliye bir dönüşüm de sağlıyor. Hibrit araçların payı aynı şekilde artarken LPG kendisini hala güçlü bir alternatif olarak, hatta bir geçiş yakıtı olarak da konumlandırıyor. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Yani bugün LPG'nin Türkiye'deki ömrünü siz nasıl görüyorsunuz? 5 ila 10 yıl sonra hala milyonlarca İnsan LPG kullanıyor olacak mı?
3: Şimdi öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. LPG endüstrisi adına böyle bir programda söz almak bizler için bir fırsat.
2: Teşekkür ediyoruz.
3: Özellikle de Bülent Bey'in ve sizin de tanımladığı gibi geçiş yakıtı kavramı üzerinden ben bir başlamak isterim isterseniz. Çünkü bu soruya doğru cevabı bulabilirsek sizin sorduğunuz sorunun da cevabı ortaya çıkacak. Türkiye 2053 karbon sıfır politikaları çerçevesinde çok ciddi yenilenebilir yatırımları ve bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü başta hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Çünkü elektrifikasyon dediğimiz, yani elektrik tüketimine yönelimimiz artık bundan sonra geriye dönmeyecek. Ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sadece ulaşımda değil, konut ve sanayi kullanımında elektrik talebimiz sürekli artacak. Türkiye bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için de yenilenebilir kaynaklarına daha fazla önem veriyor ve fosil yakıttan uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sistemin bir yerinde de bizim bugünkü konumuz işte ulaşımdaki konumlandırma. Ancak buradaki önemli husus, bu yolculuğa giderken bu gelecek süreçlerimizi doğru ve bütüncül olarak nasıl yöneteceğimizle ilgili. Bu sorunun bence ilk başlangıç noktası önümüzdeki süreçteki dönüşümün hangi hızda gideceği veya bu dönüşüme karşı bizim sektörel olarak bir savımız olduğundan öte bugünkü mevcut durumdan yola çıkmamız gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün Türkiye'de TÜİK'in son verilerine göre 18 milyon binek araç var. Bu 18 milyon binek aracın işte 5,3-5,4 milyonu LPG'li. Yani mevcut parkımızda yaklaşık %30'luk bir LPG'li aracımız var. Ancak diğer taraftan hibrit ve elektrikli araçlarda ki yeni aracın parka giriş hızında da çok ciddi bir artış var ki 456-460 bin elektrikli araca ulaştık. Bu artış sürekli olarak devam edecek. Ancak mevcut parkımızın içindeki 18 milyon araç ve bunun içindeki 5,3 milyon LPG'li aracın önümüzdeki süreçte elektrikle kendini değiştirmesi ve dönüşmesi çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Bizim ülke olarak zaten ulaşmaya çalıştığımız sıfır karbon veya karbon nötr hedefi 2053 yılı. 2053 yılına da bugünden bakarsak 27 yıllık bir perspektiften bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 27 yıllık perspektifi tüm yatırım bütünlüğüyle gözlememiz gerekiyor. Bugün çünkü bizim elektrik altyapımıza baktığımızda sizlerin uzmanlık alanı ama ben de yanlış hatırlamıyorsam 126.6 gigawatt Ağustos ayı itibariyle bir kurulu güce ulaştık ki bunun da %61'i hidrolik, güneş, rüzgar ve jeotermal.
4: Yenilenebilir kaynak.
3: Çok büyük bir rakam. Ama işin bir de öbür tarafı var. Tüketim tarafında da farklı bir tablo var. Tüketim tarafında elimizdeki kurulu gücün %60'ı yenilenebiliri geçmişken hala fosil yakıtlar %60'ın üzerinde üretimi destekliyor. Doğalgaz ve diğer yakıtlar.
4: Fosil yakıtlardan kısa vadede herhalde kolay vazgeçmek söz konusu olmayacak. Ne bizim için ne de tüm dünya için. Açıkçası LPG'den bahsederken sektörün bir fotoğrafını da çekmek gerekiyor. Araç sayısından bahsettiniz ama otogaz tüketiminde de yanlış hatırlamıyorsam dünyanın ilk 3 ülkesinden bir tanesiydik biz. Biraz piyasayı, yatırım yapısını, yeni yatırımlara açıklığını, bir cazibe unsuru mudur LPG Türkiye'nin yatırımcısı için özellikle?

0: iç ve dış yatırımcı için?
1: Şöyle bu soruya cevap vereyim. Türkiye tabii 1960'lı yılların başından itibariyle LPG endüstrisini geliştirmiş ve dünyaya örnek ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda mesela dünyada sadece kendine özel kanunu olan tek ülkeyiz. LPG piyasası kanunumuz var ve bu ciddi derecede dünyadaki diğer ülkelere de örnek oluyor. Bugünkü yapıya baktığınız zaman Türkiye'de yaklaşık 750 bin metreküplük bir stoklama kabiliyeti var. İthalat noktalarında da bu 700 bin metreküp. Bu şu demek, Türkiye bugünkü altyapısıyla 7-8 milyon tonluk LPG'yi ticareti gerçekleştirebilecek bir boyutta. İç piyasamıza geldiğimizde de yaklaşık 4 milyon tonluk bir iç piyasamız var. Bunun da 3.3 milyon tonu otogaz, %83'ü otogazdan oluşuyor. Otogaz dünya pazarları içerisinde şu anda ikinci büyüklükte. Dünyadaki ikinci büyük otogaz pazarı bizde ama bir başka özelliği var Türkiye'nin. Dünyada yaklaşık 30 milyon LPG'li aracın varlığından bahsediyorsak 5 milyonu Türkiye'de. Çok ciddi derecede bir araç parkımız var. Yine istasyon sayısı açısından 80 bin toplam otogaz istasyonu var dünyada. 10 600'ü Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye altyapı ve büyüklük açısından oldukça olgun. Özellikle regülasyon tarafında da gelişmiş bir ülke. Pazar oyuncularının toplam Türkiye'deki yatırımı yaklaşık 1 milyar dolar civarında. 1 milyar dolarlık yatırımla da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü yönetiyoruz. Bunun da içinde 2.2 milyar dolarını aslında kamu için vergi olarak da katkıda bulunan bir sektör. Dolayısıyla çok cazip bir yapı. Dediğim gibi altyapımızda elimizdeki pazar 4 milyona karşılık 8 milyonluk yatırım gücümüz var. Bu güçle pazarda daha ileriye dönük olarak farklı şeyler de yapabiliriz. Ama hani konu gelecek olduğu zaman gelecekte neler yapabileceğimiz noktasında belki biraz daha derinlemesine tartışmak isterim.
0: Biraz maliyetleri de konuşalım. Özellikle elektrikli araçlar konusunu biz Pelin Hoca ile uzun zamandır konuşuyoruz.
2: Tartışıyoruz aslında.
1: Hocam ben de çok tartışıyorum.
0: Bakıldığında petrol fiyatları doğal olarak Brent petrol ardından uluslararası piyasalardaki benzin ve motorin fiyatlarına bağlı olarak Türkiye piyasasındaki artışlar elbette tüketiciyi de yakından etkiliyor. Şimdi araç sahipleri açısından baktığımızda LPG'nin benzin ve motorinle kıyaslandığında maliyet farkı nasıl oluyor? Ya gerçekten tasarruf boyutuyla tavsiye edilebilir bir ama bir de güvenlik boyutu var. İkisini de ifade ederek biraz maliyet üzerinden konuşalım.
1: Şimdi kullanıcı ve tüketici gözlüğünden baktığımızda LPG'nin tabii ki alternatif ikame yakıtı benzin. Çünkü ikisi de aynı teknolojide içten yanmalı motorlarda kullanılıyor ve dolayısıyla biz benzinli araçları dönüşüm kitleriyle LPG'ye çevirerek kullanabiliyoruz. Bugünkü fiyatlama yapısıyla baktığımızda İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul bugün benzin fiyatları 74 lira civarında, otogaz fiyatı da 33 lira civarında litre bazında. Ancak kullanım sadece litre bazıyla gerçekleşmiyor. Litre bazının 100 kilometrede ne ifade ettiğine bakmamız gerekiyor. İçten yanmalı motorların biliyorsunuz teknolojik özelliğinden dolayı şehir içinde tüketimi daha fazla, şehirler arası tüketimi daha düşük oluyor 100 kilometrede. Bugün C segmenti bir binek araçta LPG ve benzin mukayesesi yaptığımızda yaklaşık şehir içi kullanımına göre 100 kilometrede benzinde 700 lira civarı bir tüketimden bahsederken bu LPG'de 300-350 liralar mertebesine geliyor. Dolayısıyla tüketiciye realde %46-47'lik bir tasarruf bugünkü şartlarda LPG ile sunabiliyoruz.
2: Peki güzel. Şimdi şehir içi ve şehirler arası aslında fark ediyor burada. Çünkü elektrikli araçlar genelde şehir içi de biraz daha öne çıkarken uzun yolda LPG'li araçların öne çıktığından bahsediyoruz. Elektrikli araçların şehirler arası hızlı şarj maliyetlerinin yüksek olması da tartışılıyor.
1: Doğru.
2: Şimdi buna karşılık da LPG'nin uzun yolda ekonomik, daha ekonomik kaldığını söylüyoruz.
1: Doğru.
2: Burada. Şimdi şarj altyapısı geliştikçe, özellikle elektrik fiyatları değiştikçe böyle bir durumda aslında avantaj LPG'nin elinden gidecektir. Ne zaman olur bu?
1: Çok güzel bir soru. Bu ne zaman olur? Bu aslında LPG'nin fiyatlamasından ziyade biraz evvel konuştuğumuz dönüşüm süreçlerinin nasıl gerçekleşeceği ve LPG'nin geçiş yakıtı olarak nereye nasıl konumlanacağıyla ilgili bir husus. Bizim çünkü şu anda LPG endüstrisi olarak çok ciddi derecede üzerinde çalıştığımız biyo sıvı yakıtlar, yenilenebilir sıvı yakıtlar konusu var ve biz de fosil kaynaklardan LPG üretiminin biyo ve yenilenebilir dönmesi üzerine çok ciddi bir teknolojik çalışma içerisindeyiz ve bunun örnekleri başladı. Dolayısıyla ülkemizde de bu yolculukta bu dönüşüm biraz evvel konuştuğumuz altyapımız da çok güçlü olduğu için bence hızla gerçekleşecek. Ama fiyatlamaya geldiğimizde burada aslında teknoloji yarışı yapıp hani elektrik LPG'nin önüne geçer veya LPG üstünlüğünü korurdan öte burada bence tüketici gözlüğüyle bir bakmamız lazım. Çünkü hepimiz aynı soruları muhtemelen kıymetli hocama daha çok da soruyor olabilirler ama her gün günlük hayatımızla karşılaşıyoruz. Hani ne tür bir yeni araç alacaksam almalıyım sorusu aslında gelecek 5 yıllık süreç için çok kıymetli. Burada tabii tüketicinin şehir içi şehir dışı kullanımı sizin de bahsettiğiniz gibi uzun yol performansı, batarya teknolojileri, şarj noktaları ve şarj noktalarındaki fiyatlama denklemi içinde baktığınızda elektrikli de bizim içten yanmalı benzin ve LPG tüketen motorlara göre farklı bir konu var. LPG'li araçlar şehir içinde çok tüketirken şehirler arası yola çıktığınızda motor teknolojisi gereği daha az tüketim gerçekleştirir. Ama elektrikte bu tam tersi hocam.
2: Tam tersi.
1: Elektrikli araçlar teknolojileri gereği şehir içinde büyük avantaj sağlıyorlar.
2: Evet.
1: Bu rejeneratif fren sistemlerinin ürettiği artı değerlerle şehirler arası yolda üretici firmaların vermiş olduğu rakamlara göre hatta bir C segmenti Türkiye'de ciddi pazar payı sahibi firmanın verdiği rakama göre 25 kilowatt saatlik bir 100 kilometre tüketimi söz konusu iken aynı araç şehir içinde 15 kilowatt saate düşüyor. Hızlı şarjı bugün DC'de gene ortalama internet fiyatını 15 lira diye alırsanız 225 lira şehir içinde tüketen araç şehirler arasına çıktığında 450 liraya çıkıyor.
2: Korkunç.
1: Dolayısıyla 300 liralık LPG ile 450 liralık elektrik şehirler arasında rekabet edemiyor. Ama şehir içine döndüğünüzde dünya çok değişiyor. Hele bir de bu ev şarjı imkanınız varsa, kendiniz şarj edebiliyorsanız bugün konut şarjıyla benzer miktardaki bir tüketimin maliyeti 60-70 liralara düşüyor ki yani 100 kilometre için çok düşük rakamı. Dolayısıyla bu gerçeklikte bizim LPG'nin fiyatsal boyutuyla burada bir rekabet söz konusu olamaz. Ama bizim biraz evvel bahsettiğimiz Türkiye'nin ana hedefi 2053'te karbon nötr, karbon sıfır yaklaşımında bir yolculuk üzerinde elimizdeki altyapıyı ve yatırımı tamamıyla kullanarak bu dönüşümü fosilden biyo ve yenilenebilir çeviren yakıtlarla devam etmekse ve amaç egzozdan atılan emisyonun sıfırlanmasıysa LPG hala bence 10 yıl sonra da olacak.
0: Fiyatlama konusunda galiba merak edilen unsurlardan bir tanesi de tabii ki petrol fiyatları, ürünün uluslararası fiyatlar, uluslararası fiyatları da değerlendiriliyor ama vergiler ve farklı maliyetler de var. Şimdi biraz şeffaf bir şekilde bu fiyatlamayı konuşalım. Bir de mesela LPG fiyatlarına baktığımızda yol üzerinde, şehirler arası yollarda özellikle çok farklı fiyatlar görüyoruz. Güvenle LPG alınabilir mi? Yani tüketiciler bu noktada ucuz olana, çünkü benzin ve motorinde bir kuruş dahi ucuz olsa onu tercih edin şeklinde bir söylem de var. Çünkü akaryakıt kalitesiyle ilgili yapılan denetimlerde Türkiye'nin genelinde akaryakıt kalitesinin yüksek standartlarda olduğu biliniyor. LPG için de aynı şey geçerli mi? Hem fiyatı konuşalım isterseniz hem de güvenli fiyatı konuşalım.
1: Ya önce fiyattan başlayalım isterseniz. Burada çünkü bir algı yanılsaması var. Bizim Türkiye için bu sadece LPG için değil ama tüm akaryakıt ürünleri için de aynı şey söz konusu. Her gün dönüyoruz televizyonda Brent petrole bakıyoruz. Ben de biraz evvel bakıyordum.
0: Ne kadar olmuş?
1: $90 seviyesi. 89.4 en son sizin ekranda yakaladım. O fiyat bizim aslında gerçeğimizi yansıtmıyor. Çünkü Brent petrol dediğimiz aslında bir gösterge fiyatı. Ve biliyorsunuz Brent petrol diye bir petrol de yok. Artık üretilmiyor. O havzada petrol bitti.
0: İsmi kaldı sadece.
1: İsmi kaldı. Dolayısıyla bir gösterge fiyatı. Ama esas MTI'yi oluşturan temel fiyat onun üretim kaynağından gelen. Yani akaryakıt ürünü ise rafineri fiyatlaması, bizim LPG dediğimiz bugün ama artık LPG demek istemediğimiz sıvı gaz yakıtlar ki ben de sürekli ağzımı değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü artık LPG petrolden üretilmiyor, doğal gazdan temin ediliyor.
0: Artık likit gaz mı diyeceğiz?
1: Likit gaz diyeceğiz bundan sonra. Ben de kendimi zorlayacağım. Likit gaz diyeceğiz.
0: Sizin derneğin ismi de değişecek mi artık? Likit gaz derneği mi olacak?
1: Vallahi çok zor bir soru. Çünkü bizim derneğimizin adı Türkiye LPG Derneği ve 1972 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla alınmış
0: o zaman
1: isim.
0: Artık değişmez herhalde.
1: Ondan vazgeçeceğimizi, Türkiye isminden vazgeçeceğimizi düşünmüyorum. Ama Dünya LPG Birliği ismini Dünya Likit Gaz Birliği olarak değiştirdi. Şimdi buraya gelirsek bizim tabii ki temel maliyetlenmemiz, özellikle ürünümüz otogaz diye konuşursak, Akdeniz Havzası'ndaki doğalgaz fiyatlaması ve burada oluşan navlunlardan oluşuyor. Şeffaf olarak konuştuğumuzda bizim Türkiye'deki rafineri üretimimizin sadece tüketiminin yaklaşık %25'ini karşıladığı gerçeğini unutmamamız lazım. Rafinerilerimizde yaklaşık 1 milyon tonluk LPG üretiyoruz, 3 milyon tonunu ithal ediyoruz. Dolayısıyla ithal fiyatlar bas. O da uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlar, navlun, işte Hürmüz krizinin her ne kadar Türkiye'ye ikmalde bir sıkıntı yaratmasa da lojistik maliyetlerini arttırması etkisi var. Bütün bunların yanında bu ithalat, depolama, stoklama maliyetlerinin üstüne bir de vergilerimiz var. Bugünkü vergi yapısında altını çizmek isteyeceğim önemli bir husus da özel tüketim vergisi. Özel tüketim vergisi biliyorsunuz devletimizin almış olduğu bir kararla Hürmüz de oluşan kriz sonrası bir eşel mobil sistemine geçti ve fiyat artışlarının belli bir kısmı ÖTV'den karşılanıyor. Bugün hala gerçek ÖTV seviyesine ulaşmadık. Evet. ÖTV artı KDV %33'ünü oluşturuyor fiyatın. Geri kalan fiyat içerisinde biraz evvel bahsettiğim bütün maliyetler artı satıcı ve dağıtıcı firmaların kar payları da bulunuyor. Fiyat farklılıklarına gelirsek ve güvenli LPG kavramına gelirsek, bu rekabetin aslında çok güzel bir göstergesi. Otogaz segmenti ve sektörü Türkiye'de çok öncü ve gerçekten örnek bir sektör. Rekabetin çok yoğun yaşandığı, çok yakın noktalarda bile fiyat farklılığının olduğu bir sektör. Bunun çok nedeni var ama burada çok uzatmadan şunu söyleyebilirim. Türkiye LPG piyasasında LPG'yi aynı akaryakıt kalitesi bir güvenle istediğiniz yerden alabilirsiniz.
2: Şahane. Şimdi burada biraz daha aslında günlük fiyatların oluşabileceğine dair bir ana fikir de çıkıyor değil mi rekabetin oluştuğu noktada?
1: Pelin Hocam, bu aslında daha çok LPG'den ziyade akaryakıt ürünleri için ortaya atılmış bir yaklaşım. Benzin ve dizel fiyatları için. Bizim LPG'de genelde zaten piyasa oluşumu Akdeniz Havzası olduğu için aylık fiyat yapısı var. Günlük fiyat yapısı LPG için çok örtüşmüyor. Ama akaryakıtta çok farklı bir kavram var. Günlük fiyat yapısı, çünkü uluslararası piyasalarda oluşan bütün gelişmeler paralelinde nihai ürün benzin veya motorinde fiyatlama günlük değişiyor.
2: Peki buna olumlu bakıyor musunuz?
1: Ben buna tabii ki bir sektör oyuncusu olarak ciddi derecede olumlu bakıyorum. Çünkü bunun aslında şeffaflığı getireceğini düşünüyorum. Fiyatlar yükselirken nasıl yansıtılıyorsa inerken de aynı hızda yansıtılması tüketici lehine bir durumun oluşmasını mutlaka fiyat düşerken yaratacak. Ama bu şu demek değil, yani bu günlük fiyatlama toplamda bütün fiyatları aşağı çekecek. Hayır, bir şeffaflık ve rekabetçi bir yaklaşımla tüketici lehine ben bir durum oluşacağını düşünüyorum.
0: LPG'de, likit gazda dağıtıcı ve bayi oyuncularının temel beklentileri, temel sorunları neler? Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda kamudan beklentiler de olabilir. Genel anlamda sektörün daha canlı, daha rekabet ortamı güçlü bir sektör oluşturabilmek için ne yapmalı, nasıl yapmalı?
1: Biraz evvel de bahsettiğim gibi aslında biz gerçekten sektör olarak dünyaya örnek bir sektörüz. Bir kere regülasyon anlamında kanunu olan tek ülkeyiz. Yani bunu her yerde, her platformda, uluslararası platformlarda gururla paylaşıyoruz. Türkiye 2005 yılından beri kanununa sahip bir ülke ve bu açıdan da düzenlemeler üst düzeyde gerçekleşmiş durumda. Rekabetin yoğunlaşması tamamen serbest ve liberal ekonomi ve piyasa şartlarında gerçekleşebiliyor. Bu noktada da bizim kendi sektörümüze özel konuşursam yeterli ortamımız var. Bizim bundan sonrası için özellikle kamu otoritesi ve politika yapıcılardan programın başından beri sohbet ettiğimiz bu gelecek yolculuğunda geçiş enerjisi konumumuzda bir ayrıcalık değil ama bir konumlanma beklentimiz var.
0: Pozisyonu kamu mu belirlemeli?
1: Pozisyonu kamu belirlemeli çünkü kamu stratejik belgelerini bu konunun yol haritasını çizen ana oyuncu. Dolayısıyla da bizim gibi yatırımcılar ana oyuncunun ortaya koyduğu yol haritasını takip ediyor. Bizim buradaki temel beklentimiz bu dönüşüm süreçlerinde bizim özellikle ürün olarak hem bugünkü fosil altyapısı hem de gelecekteki yenilenebilir altyapısıyla doğru bir yere konumlanmamız.
2: Peki, LPG gerçekten temiz bir enerji mi? Yoksa sadece burada benzin ve dizele göre daha temiz mi kalıyor?
1: Ya şimdi günün sonunda temizlik kavramına nereden baktığımıza bağlı. Bu soru çok kontra bir soru çünkü ben de elektrikli araç, evet farkındayım, güzel bir soru.
2: 2053 hedefi doğrultusunda.
1: Bugünden başlayalım o zaman hocam, şey yapmayalım, konuyu madem siz açtınız. Elektrikli araçlar ne kadar temiz sorusunu ben de sorarım. Egzoz emisyonu mudur gerçek değer, yoksa bir yaşam döngüsü içinde karbon ayak iziniz midir? Bugün %60'dan fazla fosil kaynaktan elektrik üretip aracınızda elektrik kullandığınız için çevreye sıfır etki verdiğinizi iddia etmek ne kadar gerçekçi değilse, LPG'nin de aslında diğer yakıtlardan çok çok temiz olduğunu söylemek o kadar gerçekçi değil. Çünkü kaynağımız fosil. Günün sonunda biz karbondan üretiliyoruz ve karbonu yakarak çevreye bir etki veriyoruz. LPG'nin bizim özellikle kullanım alanlarında alternatif yakıtlara göre mukayesemizde emisyonlarımızda azot oksit ve karbon monoksitte ciddi avantajları olduğunu söyleyebiliriz.
0: Açıkçası LPG ile elektrikli araç bir gün bir programda inşallah iki dernek yöneticisini karşı karşıya getirelim ve hangisi daha temiz, net karbon sıfır hedefi için.
1: Hiç itirazım yok orada.
0: Net karbon sıfır hedefi için yok, şaka yapıyorum elbette. Şimdi süremiz zaten çok kalmadı estağfurullah. Enerjimiz dönüşü, elektrikli araçlar, elektrifikasyon, yenilenebilir enerjide de çok büyük hedeflerimiz var. Bu dönüşüm sürecinde LPG'yi nereye oturtmak lazım? Yani devletten beklediğiniz, az önce pozisyonu ifade ettiniz. Evet. Belki son somut beklentileri alarak programımızı sonuçlandıralım.
1: Çok kısa öz olarak hemen şunu söyleyeyim. Bizim bugüne kadarki tüm söylemlerimiz olduğu mevcut hazır altyapı ve yatırım kabiliyetimizi göz ardı etmeden önümüzdeki sürece stratejik olarak LPG'yi konumlama ihtiyacımız var. Özellikle çok net olarak altını çizmek isterim. Kriz anlarında elinizde başka enerjiniz yok. Deprem olur, elektriğiniz kesilir, doğalgazınız kesilir ama LPG tüpünüzde emeğinizi yapabilirsiniz ki yaşadık. Savaş olur, boru hatlarından doğalgazınız gelmez ama LPG'niz varsa enerjiye
0: stratejik ve kritik bir yakıttır.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
2: Aktardıklarınız için. Efendim, Gelecek Enerji programını Bülent Kaya ile yürütüp görüşmek dileğiyle haftaya hoşçakalın.
3: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Bir önceki programdan dolayı bu hafta biraz süremiz kısıtlı olacak. O yüzden ben de hızlıca konu ve konuklarıma girmek istiyorum. Ama tabii öncesinde de ufak bir girizgah yapayım. Bu hafta konuşacağımız iletişimin konusu aslında daha önceki programlardan ve markalardan, ürünlerden biraz farklı. Son tüketicinin bir raftan ya da kendi istediği gibi seçim yapabileceği bir konu değil. Aslında bir elektrik dağıtım firması bugün konuğumuz. Ve enerjisi çok yüksek, teknik anlamda da oldukça güçlü bir isim. Yılmaz Vural da bugün stüdyomuzda reklamın başrolündeydi kendisi. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Hemen konuklarımı tanıtıyorum. Exim Holding CMO'su Ahmet Yaman, efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ve Türk futbolunun sevilen ismi sevgili Yılmaz Vural, siz de hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yani bir böyle bir programa katılmamıştım.
1: Evet, ben de aslında onu düşündüm. Hani sizin bu kadar yıldır katıldığınız programlar ama bu da herhalde sizin için bir ilk oluyor diye
3: düşünüyorum. İlk oluyor, evet.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili reklam verenimiz Exim Holding'i CMO'su Ahmet Bey için sözü size vererek başlamak istiyorum. Ve öncelikle 40. yılınızı da kutluyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Dicle Elektrik olarak da yaptığınız yatırımlar, reklam filminde bu işe girmeseniz de takip ettiğimiz kadarıyla ülkemize oldukça ciddi farklılıklar yaratıyorsunuz ve gerçekten aydınlatıyorsunuz bir noktada diyebiliriz. Şimdi en temel yerden başlayalım istiyorum. Bir elektrik dağıtım firması neden bir reklama, bir iletişime ihtiyaç duyar? Aslında her markanın bir iletişim

0: Şimdi bir reklama ihtiyacı var ama bu bilince gelmiş, yani bu vizyona sahip sizler gibi yöneticilerle de beraber bu adımların atılması gerçekten çok anlamlı ve değerli. Ama tabii bu kararları nasıl verildi sözü size vereyim, siz başlayın.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii şimdi bunun bir evveliyatı var. Dolayısıyla Dicle'den önce biraz eksimden çok kısaca bahsetmek isterim. Holdingimizin biz 40. yılını bu sene geride bırakıyoruz. 1986 yılında aslında gıda ile başlayan bir faaliyet. Un üretimiyle devam ediyor. Sinangil markasının perakende de başarısıyla devam ediyor. 2000'lerin başında yenilenebilir enerji bizim faaliyet alanlarımızdan olmaya başlıyor. Sonra 2013 yılında da işte bugün de konuşacağımız Dicle Elektriğin holding bünyesine katılmasıyla beraber holding epey büyük bir faaliyet alanına kavuşmuş oluyor. Bugün yaklaşık 20'den fazla iştirakiyle gıdadan yenilenebilir enerjiye, elektrik dağıtımından perakendeye, teknolojiden ürün geliştirmeye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren, 20'den fazla iştiraki olan, 10 binden fazla çalışan olan bir yapı olarak Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden bir tanesi. Fakat bizim lokomotif şirketlerimizden bir tanesi Dicle Elektrik. Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik dağıtımından sorumlu. Şimdi orada tabii bir elektrik dağıtım şirketinin neden reklama ihtiyacı olsun sorusunun cevabı, bir elektrik dağıtım şirketinin reklama ihtiyacı yoktur. Ama Dicle Elektriğin var. Neden var?
0: Güzel.
1: Neden var? Çünkü aslında bölge bu elektrik altyapısı anlamında çok ciddi yatırımlara ihtiyaç duyan bir bölgeydi. Biz bu geçtiğimiz 13 yıl içerisinde 85 milyar TL'nin üzerinde bir yatırımı bölgeye yapmış durumda.
0: Geçtiğimiz 13 yıl diyorsunuz.
1: Evet. Yani enteresan büyük bir rakam. Tabii bölgenin çok anılan, konuşulan konusu kaçak elektrik mevzusu. Kaçak elektrikte bölge biz devraldığımızda %80'ler civarında olan kaçak elektrik kullanım oranını %35'lere kadar düşürmüş durumdayız. Bu oran şehir merkezlerinde Türkiye ile neredeyse aynı seviyelerde. Daha çok kırsal tarafta ve tarımsal tarafta şu anda bu devam ediyor. Bu da biz altyapılarımızı iyileştirdiğimiz ve geliştirdiğimiz noktada ileride daha da düşecek. Şimdi tabii bu yatırımlar devam ederken bölgede bizim yatırımlarımızın önemli bir noktası da aslında aydınlatma. Aydınlatma ne demek? Modern şehirler demek.
0: Modern aydınlatma ne demek?
1: Modern aydınlatma LED aydınlatma demek aslında. Hı. LED aydınlatma dediğimiz şey hem enerji tasarrufu anlamında tabii daha düşük enerji tüketen hem de daha güçlü enerji olan bir aydınlatma türü. Bu dönüşüm hızla devam ediyor Türkiye'de bütün bölgelerde ama Dicle Elektrik bu konuda şu anda lider. Türkiye'de en fazla LED dönüşümünü yapmış şirket. Evet. Bu aydınlatmanın önemini de bölge halkının bir farkında olmasını istedik biz aslında. Çünkü bu farkındalığa ihtiyaç var. Modern, şunu söylüyordum, aydınlatma demek, modern şehirler demek, güvenlik demek.
0: Doğru.
1: Ondan sonra daha uzun yaşayan sosyal hayat demek. Bir sürü konuyu etkileyen bir mevzu modern aydınlatma. Buradan hareketle de biz aslında bölgenin aydınlatmada ne kadar önce olduğunu, ne kadar lider olduğunu Türkiye ile de kıyaslama olarak anlatacağımız bir kampanya yapalım istedik. Buradan hareketle de gözün aydın diyerek bunu da bölge halkına müjde verecek şekilde bir kampanyaya dönüştürdük. İçinde reklam filmi var, saha etkinlikleri var. Ondan sonra pek çok sosyal projeyi de destekleyen bir bölüm. Çok kısaca ondan da bahsedeyim müsaadeniz olursa.
0: Ya çok sevindim.
1: Şimdi reklam filminde Yılmaz hocamla zaten gözün aydın diyerek anlattık. Onu birazdan detaylıca konuşacağız. Ama yani onun haricinde...
0: Yılmaz hocaya akşam akşam güneş gözlüğü taktırmışsınız. Ben onu da hocadan bir dinlemek istiyorum.
1: Onun dışında biz sahada mesela bu kampanyayla birlikte halay çekince yanan LED armatürler kurduk. 10 gözlü köprüde halayla birlikte yanan LED armatürler yaptık. İnsanlar halay çektiler ve o aydınlıkta.
0: Bu kalıcı bir nokta.
1: Yani yok, geçici olarak kampanya. Etkinlik taşıyacağız biz. Evet. Şimdi biz 6 ildeyiz. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Şanlıurfa.
0: Yılmaz hocam da halay çekti mi?
1: Ondan sonra neler çektim diyor. Yılmaz hocam gibi halay çeken yok, öyle söyleyeyim size.
0: Öyle mi?
2: Bir de bana sor neler çektiğimi.
1: Hocamın enerjisi kimsede yok. Ben böyle bir enerji görmedim. Biz reklam çekimlerinde saat gece 3.30-4 falan, tabii aydınlatma filmi olduğu için gece çekiyoruz. Saat 4'te çekiyoruz. Biz yorulduk. Hocam daha çekmiyor muyuz? Daha ne var falan diyor yani. Hocam sizinle ilgili sahneler bitti, gönderelim diyoruz.
0: Yok diyor hocam. Çok renkli ve kaynağı çok güçlü bir karakter olduğu için size gerekli enerjiyi vermiştir diye.
1: Enerjisi tabii doğru oradan. Enerjisini aldık hocam.
0: Peki işin yani Yılmaz Hoca tercihi, sizin bir elektrik dağıtım firması olarak yani holding tarafındaki pozisyonunuz da icabı, yani bir takım araştırmalar yapmak zaten mecburiyetinde de kalıyorsunuz. Ama bunların da ötesine geçip siz hani iletişimde de nasıl dokunalım, ne diyelim, nasıl yapalım, bütün kurgu, senaryo filan, sadece bir reklam filmi değil hocam benim gördüğüm kadarıyla, yani bir filmin ötesinde... Hı hı.

0: yerellik duygusunu barındıran, oranın kültürüne ait bir senaryo oluşumu ve sizin başroldeki o enerjiniz gerçekten işi ya başka bir seviyeye taşımış durumda şu anda. Ki veriler de onu gösteriyor. Program öncesi de konuşma imkanımız oldu.
1: Evet.
0: Yani bahsettiğiniz çok ciddi oranlar var etkileşim ve izlenme anlamında. Bu da herhalde işin başarıya ulaştığı
2: mükafatı oluyor. Biz aslında kampanyayı bölgesel düşündük. Tabii dediğim gibi yani bu doğrudan aslında o bölge halkının farkındalığını arttırmak için yapılmış bir kampanya ama meselenin içinde Yılmaz Vural olunca onu sınırlarla tutmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla bizim kampanyamız Türkiye genelinde epey erişim ve ulaşım sağladı. Biz sadece medya desteğini Güneydoğu Anadolu bölgesi için verdik. 50 milyonun yaklaşık izlenmemiz oldu. Onun dışında yaklaşık 20 bin etkileşim aldık.
0: Ya şimdi baktığınız zaman lokal bir iş bu.
2: Tabii.
0: 50 milyon izlenme dediğiniz zaman yani zaten nüfusumuz belli. Hani ama hocanın tabii hayranları da çok. Dünyanın birçok yerinden izlenmiş olabilir yani aslında
2: evet,
0: iş.
2: Tabii bu izlenme yani tekrar izlenmeler de bunun içerisinde
0: tabii
2: dahil ediliyor. Evet.
0: Yani
2: ama çok
0: değil.
2: İyi bir rakam. Tekil
0: yani,
2: değil evet ki. Ama çok iyi bir rakam gerçekten. Biz tabii pazar araştırmaları için bu kampanyaya bakarken
0: biraz araştırmalardan da bahsedebilirsiniz.
2: Evet, evet. Şimdi birkaç türlü araştırma var. Bir tanesi aslında TEDAŞ'ın yayınladığı rutin olarak kontrolleri yaptığı araştırmalar var. Bir oradan besleniyor. Bir de biz kendimiz ayrıca bir araştırma şirketiyle beraber ilçelere kadar bölge halkının ne istediğini, nasıl düşündüğünü veya nasıl gördüğünü anlamak için araştırmalar yaptık. Bu araştırmalardan gördüğümüz bir sonuç var. Aslında buradaki yatırımların farkındalığı biraz düşük. Bölge Türkiye geneline göre baktığımız zaman pek çok noktada epey önde, ileri durumda. Bunun farkındalığını yapmamız gerektiğini düşünerek işe aydınlatmadan başladık. Şimdi burada tabii biraz reklam mübalağayı kaldırır. Biraz mübalağa da yaptık tabiri caizse. Dolayısıyla güneş gözlüğü fikri oradan çıktı.
0: Mutlaka canım tabii.
2: Onun üzerine de kim olabilir biz bu işi kimle en etkili yaparız? Sorusunun birkaç tane cevabı var. Bir tanesi önceden bu bölgede bulunmuş, çalışmış. Sonra tekrar bir vesileyle geldiği zamanki hayretini gösterebilecek bir isim olması önemli. İkincisi tabii ki sevilen.
0: Bölgede de
2: hem bölgede hem
0: bellek sorgulandığında
2: evet
0: pozitif hissettirebilecek
2: birisi. Dolayısıyla bütün okullar Yılmaz Vural'ı gösteriyor. Hocam çünkü 2000'lerin başında 2001 sanırım değil mi hocam? Diyarbakır Spor'u çalıştırıyordu. Biz hocamla reklam çekerken yolda yürüyemiyoruz. Öyle bir seviye. Yıllar geçmiş üstünden ama çok yani filmimizin süresinin önemli bir kısmı Yılmaz Vural'la fotoğraf çektirmek isteyen insanlara kaptırdık diyebilirim yani.
0: Hocam
3: abartıyor biraz.
0: Şimdi reklam mübalağayı biraz kaldırır dedik zaten de.
3: Yani ben de merak ettim o gözlük olayı niye var diye. Sanırım orada şu anlatılmak istendi. Gece bile gözlük takılıyorsa demek ne kadar aydınlık ki burası insanın gözünü alıyor. Nasıl ve güneş gözlüğü takmak zorunda kalıyorsunuz. Yanlış mı söylüyorum?
2: Çok doğru söylüyorsun.
0: Aslında bu kadar basit.
2: Bu kadar basit doğru.
0: Peki yıllar sonra diyeceğim. Yani bir iş amaçlı da olsa Diyarbakır'a mutlaka siz Türkiye'nin birçok şehrine gidip geliyorsunuz. Aktifsiniz. Avrupa'da da öyle. Diyarbakır'a indiğinizde peki yani bir de bu iş özelinde gittiğinizde hakikaten o farklılığı
3: görüyorsunuz tabii.
0: Yani hissettiniz mi o?
3: Yani bizim olduğumuz dönemlerde daha karanlıktı. Şimdi Diyarbakır çok aydınlık oldu. Peki, yani bunu her konuda söyleyebilirsiniz aslında. Diyarbakır çok aydınlık ve Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden hem fiziki anlamda hem yaşam tarzı anlamında değişmiş bir yapısı. Beni çok mutlu ediyor tabii. Ya bir 75. cadde var orada. Sağlı sollu kafeler işte üniversite.
0: Cıvıl cıvıl değil mi?
3: Cıvıl cıvıl harika bir kent olmuş Diyarbakır. Zaten çok dolu güzel insanlarla dolu bir yerdi orası. Şimdi onlar da bu imkanlara sahip olmuşlar. Daha kaliteli bir yaşam tarzı var. Nüfus bayağı galiba 2 milyonları geçti diye biliyorum. Nüfusu artmış ve yapılan şehir planlaması hakikaten çok düzgün olmuş. Yani Türkiye örnek bir şehir haline gelmişti.
0: Ne kadar güzel ya. Çok kıymetli tabii söylediklerinizde. Peki şimdi sevgili izleyicilerimiz filmi program önünde izlemiş olabilir belki ama ben tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Üstüne Yılmaz Hoca'ya tekrar gelip senaryodaki o içerik ve çekim sürecinden biraz bahsederiz diye düşünüyorum. Önce ama bir filmimizi izleyelim.
4: Beni burada tanırlar. Şu gözlüğü takayım da
1: bir rahat gezelim. Vay vay vay. Resmen bu şehri tanıyamadım. Allah Allah. Ne oluyor ya? Evladım dur dur. Oğlum gözümüzde gözlük var. Böyle pas verin. Gel sen bakalım bu tarafa. Evlat sen gel böyle. Hadi bakalım başla. Mustafa ya. Mardin'e gittik aynı. Urfa'ya gittim aynı. Batman, Şırnak. Onlar da aynı. Herkes film artisti gibi olmuş maşallah. Ya gece vakti güneş gözlü. Nereden çıktı bu akım?
4: Ya hocam bu akım. Baktık onlar şehri işin için yapmış. Haliyle biz de havalandık. Koca niye yakışmamış?
1: Yakışmaz mı? Çok yakışmışsınız gençler. Çocuklar gözünüz aydın. Işığınız bol. Neşeniz daim olsun.
5: Olarak bölgemizde kurduğumuz enerji ağıyla ışıl ışıl şehirlere kavuştuk. Modern aydınlatmada Türkiye'nin lideri olduk.
1: 4-6 olmaz. Önde 2 kişi. Evet şimdi at bakalım kızım.
0: Hocam şimdi filmi izledim. Özellikle son yani Pekşat ardından gelen kısımda da bir şey sormak istiyorum hocam ya sizi hakikaten yakalamışken. Samimiyetinize de inanarak.
3: Tabii ki.
0: Şimdi birçok reklam filminde oynuyorsunuz. Yani tecrübeniz o anlamda da kaslarınız güçlü. Şimdi izlediğimiz filmdeki hani senaryonun içerisindeki Yılmaz Vural gerçekten senaryoya sahiplendi, birebir karakterini ortaya koyan bir Yılmaz Vural mı vardı yoksa biraz senaryoya göre değişti mi? Bir de ne soracağım biliyor musunuz? Yönetmen belli bir süre sonra artık yönetmenliği bıraktı, size bıraktı mı işi? Seti siz yönettiniz mi yani?
3: Ya ben hep onların tavsiyesi şu oluyor. Hocam sen neysen öyle ol.
0: Tabi doğallık her zaman önemli.
3: Ve sanırım o yazarlarken de biraz bizim karakterimize uygun bir şeyler oluyor. Mesela orada bir futbolla ilgili bir ufak da olsa bir futbol topu var. Orada çocuklarla evet. Oyun var.
0: Tabii ki.
3: Yani bizden de bir şeyler katmaya çalışıyorlar.
0: Bizde top yok ama hocam.
3: Efendim?
0: Programda herhangi bir top yok. Futbola giremeyeceğiz ama.
3: Yani futbola girmeyelim ya, konuyu değiştirmeyelim. Ama orada mesela sonunda tam filmin sonunda bir olay var. Böyle olmaz. İki kişi öne çıksın.
0: Evet.
3: O ara milli takım hep tartışılıyordu. Santrforsuz oynuyorsunuz diye. Çünkü öne gelin ki topu kapmanız daha mümkün olsun. Manasında böyle bir espri konu oluyor sağ olsunlar. Çok keyifle yaptık ya. Çalışan arkadaşlar, ajans, hepsine ben buradan tekrar emekleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir şey oldu galiba. Olmadı
6: çok
3: mı?
6: İyi oldu hocam.
3: Sonra yani beni ilgilendiren diğer tarafı da orada atıldıktan sonra bir şey kesti hemen. Film bitti.
0: Evet.
3: Bu ne demektir? Devamı var galiba. Burası da ilgilendirmiyor değiliz yani.
0: Evet hocam. Peki. Programımızın son saniyeleri içerisinde aslında son söz vermek istiyorum Ahmet Bey, evet, size. Şimdi Exim Holding ve Dijital Elektrik'in önümüzdeki yıllarda veya önümüzdeki süreçlerde neler bekliyor? Böyle çok kısa bir teaser verebileceğiniz.
6: Şöyle söyleyeyim. Yani biz 40. yılımızı bitiriyoruz ama önümüzdeki 40 yıllarda yatırımlarımızı, ülkeye yatırımlarımızı yine yapmaya devam edeceğiz. Bunların farkındalığını artırmaya yönelik projelerimiz daha da öne çıkacak diyebiliriz. Dijital Elektrik bugüne kadar çok fazla yatırım yapmış. Bir sürü dönüşümün öncüsü olmuş bir şirketimiz ama anlatma noktasında belki biraz daha söz alacağız. Daha fazla bunu anlatmaya devam edeceğiz.
0: İletişimde de yatırımlarınız artarak devam edecek.
6: Artarak devam edecek. Son söz çok uzatmadan Jaguar Film bu işin prodüksiyonunda yönetmenimiz Baki, kalemiyle eser yazıcı Tolga'ya ve Müge'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kocaman bir ekip bu işin arkasında.
0: Biz de teşekkür ederiz. Güzel bir iş çıkartmışlar ortaya. Ve hocam
3: ya bu arada bir Amespor'a başarılar dileyelim.
0: Evet yine.
3: Benim onlardan bir ricam var. Geçmiş artık yok. Yani bu iş siyasal boyutundan çıkmalı, spordur. Yani en önemli şey insanları birleştiren özelliği.
0: Doğru.
3: Bunu daha çok ön plana çıkarmalarında fayda var.
0: Doğru.
3: Öpüyorum Diyarbakırlıları.
0: Hocam ağzınıza sağlık, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkası programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuk ve konuklarımla karşınızda olacağız. Herkese sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
7: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
8: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağ

0: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yunanistan'ın Semadrek Adası arasında yürütülen araştırmada yine Türkiye karasularında 70 ila 100 bizim karasularda ama 120 metre 70 ila 120 metre arasında bir derinlikte ve 2 kilometreden fazla uzunlukta bir büyük mercan ormanı keşfedildi Ege'de. Biraz bunun üzerine konuşalım çünkü.

0: Yani mercan resiflerinin, doğru mu ifade ettim? Resif mercan mı demekti? Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Mercan ormanlarının diyeyim, daha doğru bir
1: ben
0: ifade.
1: Ben size anlatayım.
0: Tamam. Evet. Ya bunların deniz ekosistemi açısından son derece kritik önemi olduğunu yıllardır ben çeşitli vesilelerle işitirim, konuşurum. Biraz bunun önemi üzerinden başlayalım sohbete.
1: Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için beni toplantıya ve bu güzel programınıza. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim ve Türkiye İş Bankası'nın desteklediği ormanlar, mercan ormanları projesi şöyle gelişti. Türkiye ve Akdeniz tropikal bölgelerdeki mercanlar gibi mercanları barındırmıyor. Oralara gittiğiniz zaman veya giden izleyicilerimiz şunu görürler. Kocaman atoller, büyük mercan bankları ve bu mercan banklarında büyük bir biyoçeşitlilik, canlılar, renkli balıklar, bu atollerin içinde çok farklı türde canlı gruplarını görürler. Akdeniz, dolayısıyla Türkiye biraz bu işin dışında, çünkü su sıcaklığının sürekli olarak 23 derecenin üstünde olması lazım. Yani Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerindeki yaşayan mercan türleri endemik. Yani bu ne demek? Bu Akdeniz'in eski jeolojik oluşumuyla doğrudan bağlantılı ve Hint Okyanusu veya Pasifik Okyanusu'ndaki mercanlardan farklı. Hı. Önce bunu bir koymamız lazım.
0: Peki.
1: İkincisi, mercan ormanları şu demek tanım olarak. Mezofotik, yani az ışık alan bölgelerde yaşayan mercanlar. Peki bu ne demek? Bunlar kalsiyum karbonat biriktiren canlı grupları. Bu mercanların olduğu bölgeler bol miktarda kalsiyum karbonat içeriyorlar. Gökçeada ile Semaderek arasında ilk defa bizim yaptığımız keşif de böyle bir alanda 70 metreden başlıyor. Su altı dronları ile yaptığımız çalışmanın sonucu bunlar. Aşağı yukarı 10 yılı aşkındır da çabalıyoruz. Amacımız Türkiye sularında, özellikle Ege ve Akdeniz'deki mercan alanlarının, ormanlarının bir kaydının olması, haritalarının yapılması ve koruma altına alınması. Demek ki 3 tane sac ayağımız var. Birisi bunların korunması, ama korunmasının önce nerede olduğunu bilmemiz lazım. İki, bunların biyolojik özelliklerini bilmemiz lazım. Üçüncüsü de bunların ekosistemdeki işlevini bilmemiz lazım. Onun için bankayla, Türkiye İş Bankası'yla 2 sene önce başlattığımız işin bir ucu Marmara Denizi'nde siyah mercanlar, öteki sert mercanlar Ege Denizi'nde ve bu mercanların dağılım haritasını yapıyoruz. Bu ne işe yarayacak diye sorabilirsiniz. Dağılım haritası şu işe yarayacak. 20 sene sonra veya 50 sene sonra acaba Türkiye sularındaki mercanlar iklim değişikliğinden nasıl etkilendi sorusunun cevabı böylece ortaya çıkacak. Böylece verilebilecek. Çünkü mercanlar bu iklim değişikliğinden dolayı beyazlaşıyorlar. Bizim mercanlar da beyazlaşıyorlar. Dolayısıyla nerelerde beyazlaşıyor, nerelerde beyazlaşmıyor? Şu anda 16 koloni beyazlaşmış durumda.
0: Nerelerde?
1: Dediğim gibi Kuzey Ege ve Gökçeada, Bozcaada arasındaki bölgede. Onun için gelecek sene bana sorarsanız bu 16 koloni ne oldu? 26'ya mı çıktı veya 5 sene sonra sorarsanız, yoksa 33'e mi çıktı diye sorduğunuz zaman, bunların bir bilimsel altyapısının ve bilimsel tabanının olması lazım. Yapmaya çalıştığımız şey o.
0: Anladım.
1: Ondan sonra da bunların korunması için çaba göstereceğiz.
0: Şimdi dünyada en hızlı tahribat nerelerde var ve hani bu aslında iklim tahribatının da en yoğun görüldüğü yerleri anlamak açısından da bir resim veriyor anladığım kadarıyla.
1: Şimdi şöyle, dünyadaki okyanuslar ve daha küçük anlamda denizler büyük bir kriz içinde. Bu krizin birinci sebebi aşırı avcılık, yasa dışı avcılık. İkinci sebebi iklim. Üçüncü sebebi de yabancı türler. Hı. Mesela dolayısıyla bizim okyanusları ve denizleri konuşacaksak önce kirlenmeyi konuşmamız lazım. İşte önümüzde müsilaj var biliyorsunuz Marmara Denizi'nde. Hala devam ediyor bu arada, unutmayalım.
0: Evet, onu bir yani mercanları altına bitirdikten sonra soracaktım, o laf oraya geldi.
1: Evet, yani suyun altında şimdi görünmediği için kimse müsilajla ilgili bir şey söylemiyor. Ama müsilaj gizliden gizliye devam ediyor. Dolayısıyla kirlenme, kara kökenli kirlenmeden bahsediyoruz. İkincisi, biraz önce söylediğim gibi yasa dışı balıkçılık. Mesela 140 milyon ton olan okyanuslardaki balık avcılığı 100 milyon tonun altına indi. Bu, ama bir yandan da dünya nüfusu artıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla gıda güvenliği veyahut da dünyadaki 8 milyar insanın su ürünlerine, balığa olan bağımlılığı artıyor. Üçüncüsü yabancı türler. İşte bakın Karadeniz'e bakın. En yakın bizim denizlerde örnek veriyorum size. Marmara'da örnek veriyorum size. Balon balıkları Marmara'da, Karadeniz'de. Karadeniz hızla Akdenizleşiyor. Bu ne demek? İşte COP31 ile ilişkilendirelim şimdi biraz bunu. Bu Karadeniz'in hızla Akdenizleşmesi, Akdeniz kökenli canlıların Karadeniz'e geçtiğini gösteriyor. Bu da iklim değişikliğinin arttığını gösteriyor.
0: Yani aslında son başlık, yani farklı türlerin mevcudiyeti de yine iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili bir başlık. Dolayısıyla ana mesele bu. İklim değişikliği.
1: Tabii 40 sene önce böyle bir soru sorsaydınız, balon balığı Karadeniz'de olur mu veya Marmara Denizi'ne ne zaman geçer deseydiniz, bunu çok şüpheyle karşılardık. Ama şimdi görüyoruz ki böyle. Mercan'a dönecek olursak. Bu iklim değişikliği bütün okyanusları, denizleri etkiliyor ve iklim değişik nedeniyle Akdeniz'de ve bizim denizlerimizde mercanlar beyazlıyor. Beyazlaşıyor. Buna biz bleaching diyoruz. Muhtemelen bilirsiniz.
0: İngilizcesi.
1: Evet.
0: Bleaching.
1: Şimdi bu beyazlama, beyazlamanın birçok sebebi var. Birincisi ani sıcaklık değişikliği. Yükselme ve alçalmaları. İşte bu sabahki yağmuru gördünüz, 12 dakika sürdü ama İstanbul'da mahvetti İstanbul'un bir kısmını. Denizlerde de böyle sıcaklık birden artıyor, birden azalıyor. Dolayısıyla deniz canlıları bunlara adapte olmakta zorlanıyor. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Şimdi şu gördüğünüz mercan ormanları Türkiye için çok önemli. Neden? Çünkü burası biyolojik çeşitlilik anlamında sıcak noktalar. Yani birçok canlı türünün bulunduğu, ürediği, beslediği, yumurta bıraktığı alanlar. Dolayısıyla bu alanların miktarını ve sayılarını bilirsek bunlara uygun koruma stratejileri geliştireceğiz. Yönetim planları geliştireceğiz. Onun için bunları bilmemiz gerekiyor.
0: Peki gelelim biraz o stratejilere. Nasıl korumak lazım? Ne yapmak lazım? Evet, ne kadar maliyetli işler bunlar?
1: Evet. Şimdi şöyle, mercan ormanları yani sıfırla 70 metre olsa veya 70 ile 140 metre neyse, ne olursa olsun belli bir bölgenin kapatılması lazım. Neye kapatılacak? Deniz trafiğine kapatılacak. Neden kapatılacak? Çünkü düşünün, üzerinden bir tane gemi geçiyor ve bu petrol yayılmaya başladı. Dolayısıyla bu orman olan bütün bölgeleri kirleteceksiniz. Onun için deniz trafiğinden dışında olması lazım. İki, balıkçılığı aynı şekilde. Üç, yabancı türleri engelleyebilirsiniz, engellemeniz lazım. Dördüncüsü de her şey kanunla, yasayla olmuyor. İnsanları sürdürebilirlik, bu konu da bu zaten, sizin konunuz çok önemli ve güzel bir konu. İnsanların neden mercanların önemli olduğuna ikna etmeniz ve denizdeki bu biyolojik çeşitliliğin, bu bizim ulusal aset dediğimiz malzemenin neden önemli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Onun için insanların bilinçlendirilmesi, uzatmadan söylemem gerekirse, insanların mutlaka denizlerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. TÜDAB'ın konuda seneye bizim 30. senemiz. Bizim vakıf 30. seneye ve 29 senedir sürdürülebilir balıkçılık. Bunun ötesinde işte okyanus okuryazarlığı, onun ötesinde araştırmalar gibi, yani denizlerin korunmasına yönelik birçok çabayı sağlıyor. Ve bu konuda da yeterli değiliz. Daha çok yol alınması gerekiyor ve çok yürümemiz gerekiyor.
0: Okyanus okuryazarlığı ne demek? Yani şunu anlıyorum, hani sonuç itibariyle balıkçılıkla uğraşanların tedbirlere tabi olması, denetlenmesi, işte bu bahsettiğimiz artık kritik aset haline gelmiş varlıkların korunması noktasında daha bilinçli olması işin bir kısmı. Onun dışında kalanlar açısından okyanus okuryazarlığının içine, yani kritik başlıklarına, ilk üçüne ne giriyor?
1: Bir, kirlenmenin önlenmesi. Okyanus deniz okuryazarlığı veya okyanus okuryazarlığı finansal okuryazar gibi bir şey düşünün. Nasıl ki cebimizdeki para nasıl, nereye yönlendireceğiz, nasıl hareket edebiliriz gibi böyle planlama yapıyorsak, okyanuslarda ve denizlerde de öyle. Ve bunu da şunun için yapacağız. Bir, acaba nereleri korumamız gerekiyor? Neden korumamız gerekiyor? Ve korunması için devlete, sivil toplum kuruluşlarına,

0: belediyelere, devlet dairelerine nasıl yardım edebiliriz? Dolayısıyla bu sadece bir emir, bir zincir değil. Bu ortak bir paydaş çalışması, çabası. Denizlerin korunması diye bir sorun var. Bu bütün dünyada, bütün okyanusların sorunu. Bugün bizim ülkemizin de sorunu. Ve 28 tane eğer il deniz kenarındaysa, bu ilin ile kıyısı olan insanlar akşam sahilde yürüyorsa, sabah sahilde yürüyorsa, denizlerin korunması konusunda mutlaka bir şey öğrenmeleri lazım. Ve bu bir şey öğrendiklerini de geri bildirmeleri lazım. İşte örneğin ya yakarsa diye programımız var bizim. Ya yakarsa. Bu ne demek? Marmaris'e tatile giderseniz ve üzerinizde bir deniz anası gelip sizin bir tarafınızı yakarsa, bakıyorsunuz orada. Bu deniz okuryazarlığı işte. Bakıyorsunuz acaba hangi deniz anası bu? Acaba ne kullanmalım, ne lazım? Losyon mu kullanayım, krem mi kullanayım, sirke mi kullanayım? Yoksa sıcak suyla mı yıkalayım, tatlı suyla mı yıkalayım? Sirkeyle kullanmanız lazım. Bu arada bilmeyenler için anlatalım bunu. Dolayısıyla deniz okuryazarlığı, denizde başınıza bir şey gelirse nereye nasıl başvuracaksınız? İki, vatandaş olarak, yurttaş olarak ne yapmanız gerekiyor? Üçüncüsü de denizlerde olup bitenlerle ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir. Böyle üç tane ana başlığı var.
1: Peki şimdi maliyet kısmını da merak ediyorum. Ha. Yani bir mercan ekosistemini bugün korumanın maliyeti, zarar gördükten sonra işte rehabilite edilmesi mümkün mü? Mümkünse o daha da maliyetli bir iş mi? Nasıl bir süreç var burada? Ne fark var?
0: Şimdi mercan restorasyonu, mercan türlerinin restorasyonu bölgeden bölgeye değişiyor. Palau'ya, Pasifik Okyanusu'nda mercan restorasyonu ile Marmara Denizi'nde veya Kuzey Ege Denizi'ndeki mercan restorasyonu farklı olmak zorunda. Çünkü türler farklı, alanlar farklı, habitatlar, yaşam alanları farklı. Bununla ilgili mesela deniz çayırları için ekosistem hizmeti veya servisi olarak 200 euro veriliyor metrekareye. Ama mercanla ilgili yapılmış Akdeniz'de, Pasifik'te var örnekler, para cinsinden değerleri var ama Akdeniz'de bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Neden yok? Çünkü bu Akdeniz'deki mercan ekosistemlerini, yani korallijen dediğimiz bizim ekosistemler daha yeni yeni keşfediliyor. Onun için zannediyorum bu sorunun cevabını bir 10 sene sonra verebileceğiz. Neden? Çünkü tam olarak nerelerde mercan ormanları var bilmiyoruz. İki, bunların ekosisteme olan ilişkilerini de bilmiyoruz. Ama şöyle bir hesap yapabiliriz. Mercan ekosistemlerinin olduğu bölgeler zengin balıkçılık barındıran alanlar. Zengin balıkçılık barındıran alanlar mercan ekosistemleri için önemliyse, bütün bu alanlar aynı zamanda sıcak noktalar ve bu sıcak noktalar aynı zamanda bunların korunması için de Dünya Bankası başta olmak üzere birçok kurum, hatta devletler buraların korunması için fonlar veriyorlar. Dolayısıyla işin para kısmına geliyoruz şimdi. Dolayısıyla bu fonlardan yararlanmak lazım. Mesela Norveçlerin fonları var, hedge'leri var. Dünya Bankası bunun için para veriyor. Dolayısıyla önce, ama bunların yapılabilmesi için önce bu alanların bilinmesi, belirlenmesi ve uygun stratejilerin geliştirilmesi lazım. Bizim yaptığımız iş Türkiye için ilk defa yeni bir iş, güzel bir iş. Mamafi daha gidilmesi gereken çok yolumuz var.
1: Bu bilme noktasında, yani bu mercan ormanları haritasını oluşturma noktasında neredeyiz? Yani ne kadarını biliyoruz? Size göre daha bilmediğimiz ne kadar bir alan var?
0: Bu biraz teknolojiyle alakalı bir soru. Neden? İnsan dalış yapanlar, ben 40 senedir dalış yapıyorum. Dalış yapanlar 42 metreye kadar dalış yapabiliyorlar. Ondan altı tehlike limitlerin içinde. Hı hı. Biraz önce konuşurken şeyi söyledim. Bizim mercan alanlarını bulurken kullandığımız cihazlar ROV veyahut da drone, sualtı dronları. Eğer 1000 metrelik, 2000 metrelik, Akdeniz'de 5000 metrelik olan derinliklerin olduğunu bilelim. Bu alanlarda yatırım yapılırsa daha derin alanlarda Akdeniz'i daha iyi anlayabiliriz. Dolayısıyla daha çok çalışmamız lazım. Onun için şimdilik 150 metreye kadar olan çalışmamız, 500 metreye kadar denememiz yaptık. Biz 500 metreye kadar olan bölgeye baktık. Daha derin sularda daha uzun zaman geçirerek mercan alanlarının haritalanmasının bitirilmesi lazım. Bu zannediyorum bir 5 sene alır. Bir 5 sene önce tam fotoğrafı veremeyiz. Ama buna rağmen bu iyi bir başlangıç oldu bizim açımızdan.

0: Sadece net biyoloji açık açısından hangi alanlar önemli? İki, bunun takibiyle acaba iklim değişikliğinden nasıl etkilenecek? Bunu da anlayacağız. Üçüncüsü de acaba bu karbon yutak alanları, bu alanlar aynı zamanda bu karbon yutak alanları ekosistemi nasıl etkileyecek? Bunlar bilimsel sorular. Nihayetinde bir makale yazılması lazım. Onu yazıyoruz şimdi. Bu makale şunu içerecek. Yeni bulunan New Discovery dediğimiz yeni bulunan mercan alanlarının özellikleri nelerdir? Bu sadece bir televizyonun, seyircilerin konusu değil. Bilim dünyasında konusudur ve nihayetinde biz bilim insanlarıyız. Bunun da usulüne uygun yazılması ve dünyaya tanıtılması, bildirilmesi gerekiyor. Şimdiki yeni aşamamız bu.
1: Peki. Bu mercan ekosisteminin oluşması doğada ne kadar zamanda oluyor? Zarar gördüğünde kendi kendini tamir ne kadar mümkün ve o ne kadar zamanda oluyor?
0: Şimdi taş mercanlar çok geç büyüyorlar. Milimetre boyunda, yılda. Dolayısıyla işte 15 santim boyundaki bir hayvan demek ki 100 yılı aşkın. İşte Marmara Denizi'ndeki siyah mercanları düşünecek olursak 2 metre boyundaki bir siyah mercan muhtemelen İstanbul'un alınışını biliyor olmalı. Yani 1500 yıllardan, 1453'ten beri bu hale gelmeli. Demek ki Marmara Denizi'nde İstanbul'un fethedildiğini gören mercanlar var çünkü yaş olarak. Bazıları var. Mesela müsilaj döneminde yumuşak mercanlar bunlar. Yok oldular ama müsilaj bitti. Tekrar çıktılar. Yani bir kısa yaşam süresi olanlar var. Bir de uzun yaşam süresi olanlar var. Dolayısıyla sorunun cevapları bunlar.
1: Peki müsilajı da biraz konuşalım madem laf tekrar oraya geldi. Şu an durum ne? Bugün itibariyle Marmara Denizi'nde kirlilik, oksijen seviyesi ne durumda? Müsilaj tehdidi ne durumda?
0: Müsilaj tehdidi Marmara Denizi'nde son 20 yıldır var. Yeni değil bu.
1: Yeni, işte, yeni yani bir şey görünür hale geldi ya.
0: Evet, yeni bir şey söylemiyoruz. TÜDAV'ın 2000 yılındaki Marmara Denizi Sempozyumunda bunlar var. 2010 yılında yaptığımız sempozyum kitabında da yine müsilaj var. Ama kendini göstermesi söylediğiniz gibi 2020'den sonra başladı. Çünkü suyun üstüne çıktı ve herkes müsilajın ne olduğunu gördü. Devam ediyor. Bundan kurtulmanın yolu da arıtmaları düzgün yapmamız. İleri arıtma yapmamız ve 1 litre suyu bile... Şu suyu bile arıtmadan Marmara Denizi'ne vermemiz gerekiyor. Bunun dünyada örnekleri var. Yani müsilaj sadece Türkiye'ye özgü bir olgu değil. Mesela Adriyatik Denizi'nde de müsilaj vardı. Arıtmaları yaptı Avrupa Birliği. Başta İtalya, Slovenya, Hırvatistan falan ve şimdi çok azaldı. Yine Kuzey Denizi'nde Hollanda'da vardı. Danimarka, Almanya bu bölgelerde de çok azaldı. Yatırım yaparsak, finansman bulursak bununla ilgili Marmara Denizi'nin de korunması ve kurtarılması mümkün. Ben ümitsiz değilim. Diğer yandan 2027'de bu konuyla ilgili büyük bir sempozyum yapıyoruz. Marmara Denizi 2027 diye TÜDAV sempozyumudur bu. Her 5 senede yaptığımız sempozyumlar. Dolayısıyla durumu gözden geçireceğiz. Acaba yani bu bir ulusal sorun, bu bir politika üstü sorun. Onun için burada o belediye, bu parti falan diye düşünmememiz lazım. Yegane iç denizimiz Marmara Denizi. Buranın korunması için hepimize iş düşüyor. Hepimize iş düşüyor. Her mesleğe iş düşüyor. Ama temeli finansman. Dolayısıyla doğru finansman kaynakları bularak, doğru yatırım yaparak ileride gelecekte çocuklarımızın geleceğine yeniden yüzülebilir bir Marmara. İşte Çınarcık'ta geçen haftalarda biliyorsunuz işte yüzülmez diye raporlar verildi. Marmara'nın başka bölgelerinde de var bu. Oysa ki benim gençliğimde, bizim çocukluğumuzda hiç böyle şeyler yoktu. Ben Boğaz çocuğuyum. Boğaz'da biz yüzüyorduk. Ortaokul 1. sınıf, 2. sınıfta Boğaz'ın her tarafında yüzüyorduk. Şimdi insanlar Boğaz'da yüzmekten bile imtina ediyorlar. Onun için bu denizlerin korunması meselesi Türkiye için çok ciddi bir mesele. İklim meselesi çok ciddi bir mesele ve özellikle COP31 geliyor şimdi. Burada da Türkiye'nin bu konuda yetişmiş uzmanları var, iyi projeleri var. Bunların ortaya çıkarılması lazım.
1: Şimdi şunu sorayım. Türkiye'de hani belediyelerin, şirketlerin, endüstri tesislerinin altyapıları arıtmayı kastediyorum. Arıtma altyapıları ne kadar denizleri korumak için yeterli düzeyde?
0: Marmara Denizi için %50 başarısız. %50'sinde arıtma yeterli ama %50'sinde arıtma yeterli değil. Bu bize şunu gösteriyor. Marmara Denizi'nin kirlenmesi

0: Ve bu şartlarda devam edecek. Onun için bir an önce çabuk olmamız lazım. Şimdi Marmara Denizi özel çevre koruma bölgesi ilan edildi 2021 yılında. Bu çok iyi bir karar. Doğru bir karar. O zaman dediler ki işte Marmara Denizi'nde balıkçılık kontrol altına alınacak. Arıtmalar kontrol altına alınacak. Birçok şey kontrol altına alınacak. Bir şeyler yapılıyor. Fakat bunların yeterli olmadığını da söylemem gerekiyor.
1: Peki şimdi koruma altına alınan alanlar hedefi noktasında bir küresel hedef var.
0: Evet, 30x30.
1: Tamam. Bu tutturulabilir bir hedef mi? Ne kadar vadede ve Türkiye bu resmin neresinde duruyor?
0: Şöyle, evet, çok güzel bir soru. Evet, bu soru için teşekkür ediyorum.
1: Ne demek?
0: Ama Türkiye'nin 30x30'dan önce Türkiye'nin önce Aichi hedefleri denilen önce %10'unu yerine getirmesi lazım. Türkiye daha %10'da değil. Yani dolayısıyla iki tane büyük hedef var. Küresel hedef, biyolojik çeşitlilik hedefi. Birisi %10 Aichi hedefi, öteki de Montreal hedefi. Dolayısıyla bu iki hedeften önce %10'u tutturursak sonra %30'a doğru gideriz. Şu haliyle Türkiye'nin koruma alanlarındaki karnesi %8,5'tür. Bunun %100,5'ü Milli Parklar yani Tarım Bakanlığı'nın, geri kalan 5 oranında da Çevre Bakanlığı'nın paylarıdır. Dolayısıyla bu oranların daha da yukarı çekilmesi lazım. Başta da Karadeniz. Mesela Karadeniz'de hiç koruma alanınız yok sizin. 300 kilometrelik Bulgaristan'ın var. 200 kilometre sahil olan Romanya'nın var. Gürcistan'ın var ama sizin deniz koruma alanınız yok. Dolayısıyla Karadeniz'de deniz koruma alanları lazım. Bunların biz bütün fizibilitelerini yaptık. 6 tane önerilerimiz var. 6 tane özel çevre koruma alanı önerimiz var. Dolayısıyla Karadeniz'i böyle sadece balık deposu olarak görmememiz gerekiyor. Korumamız da gerekiyor. Korursa daha çok balık tutarız. Yani bu balıkçılığa engel bir şey değil. Birçok balıkçı arkadaşımız, kooperatifçi veyahut da milletvekili, bürokrat şey zannediyor. Koruma alanı olduğu zaman denizden yararlanamayız. Hayır. Koruma olduğu zaman denizden ileride daha çok yararlanacaksınız. İşte bakın. 3 gün sonra sezon atılacak. Balıkçılık sezonu açılacak. Nerede balık? Umarım yanılırım ve çok balık olur. Eskiden balık dediğimiz zaman 4 ay balık olurdu. Şimdi soruyorlar hocam palamut olacak mı? 3 ay eskiden palamut oluyordu. Şimdi 20 gün palamut oluyor. Palamut sürüsü geldi. Büyük palamut bolluğu başladı. Bir ay sonra yok. Dolayısıyla şeyin denizin sürdürülebilir kullanılması lazım. Balıkçılık ve Surnör Genel Müdürlüğü'nde bu konuda çalışmaların olduğunu ben biliyorum. Yani aslında herkes bir şeyler yapmak istiyor. Dediğim gibi karamsar değilim. Ama mercan ormanları konusunda seneye size çok daha yeni şeyler söyleyeceğim.
1: Peki,
0: beni unutmayın.
1: Unutmayız hocam. Çok teşekkürler. Profesör Bayram Öztürk konuğumuzdu. TÜDAV Başkanı, Türk Deniz Araştırmaları Derneği. Kendisine çok teşekkür ederim. Vakfı özür dilerim. TÜDAV zaten V'si sonunda. Çok teşekkürler katıldığınız için. Burada noktalayalım sürdürülebilir geleceği. Birazdan seans ortasında görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Söz konusu vadelilere bakalım Amerika tarafına. Orada görünüm Nasdaq tarafında %0,26 negatif. S&P yatay, Dow Jones da yatay seyrediyor an itibariyle. Getiri eğrisine bir bakalım. Getiri eğrisindeki görünüm bize ne söylüyor? 10 yıllık tahvil faizi 4,68'de, 5 yıllıklar 4,39'da, 2 yıllıklar 4,22'de. 10 yıllık tahvil faizinin, daha doğrusu Amerika'da tahvil piyasasının uzun bacağının yüksek seyretme eğilimi devam ediyor. Şimdi Jackson Hole var bugün. Bakalım oradan Fed Başkanı'ndan hangi mesajları duyacağız? Yani daha doğrusu günün manşetinin de Jackson Hole olduğunu söyleyebiliriz aslında. İlk defa Kevin Warsh Jackson Hole'da konuşacak Fed Başkanı olarak. Nasıl bir dille konuşacak? Politikaya ilişkin ne kadar ipucu iz verecek? Buna bakacak piyasa. Bu da tabii hani ikna edici konuşur mu? Tahvil faizlerine etki eder mi? Bu yükselişi biraz tersine döndürme etkisi olur mu? Çünkü belirsizlik devam edecek olursa Fed'in bundan sonrası için biraz daha zorlanacağı bir tabloda söz konusu olabilir deniyor. Bir politika değişikliği olacaksa genelde Fed başkanları bunun sinyalini Jackson Hole'da veriyor geleneksel olarak. Bakalım bugün neler işiteceğiz, takip edeceğiz. Son olarak emtia tarafına bir bakalım ve kripto para tarafına. Petrolde 89 dolar 63 sent seviyesini görüyoruz. Amerikan tipinde 83 dolar 27 sent. Spot altının ons fiyatı 4607 dolar 40 sentti. Gümüş 70 doların üzerinde. Bitcoin'de ise 80 bin dolara doğru bir görünüm var. Bir miktar geri çekilmeyle birlikte. Böylece görünümü özetlemiş olalım ve konuğumuzu davet edelim. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz yayına katılacak. Merhaba Mehmet Bey. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi şuradan başlayalım. Fonlama, haftalık fonlamaya geçişle birlikte faizin geldiği seviye 40'tan 37'ye. Şimdi bundan sonra Eylül'de bir indirim olur mu? Olur diyen var, Ekim'de görürüz diyen var. Belli başlı sorular şunlar tabii. Yani 37'nin yansıdığı yer ne kadar agresif, ne kadar güçlü yansıyacağı, kredi maliyetleri açısından ne etki üretebileceği, indirim sonrası TL cazibesi açısından patikanın devamını da tabii elbette göz önünde bulundurarak ne kadar güçlü kalacağı, dövize bir talep olur mu olmaz gibi mı gibi sorular gündemde ve elbette tabii ki hisse piyasası açısından da ne kadar fırsat alanına doğru ilerliyoruz. Ne dersiniz?
2: Zeynep, biz bu 40'tan 37'ye inişi önemsiyoruz. Çünkü bu basitçe bir 3 puan bir indirim değil. Onun ötesinde faizlerin yıllık bileşiğine bakılırsa yaklaşık %4,5 puanlık bir gevşeme söz konusu faizlerde. Çünkü bu baz faiz, yani piyasanın temel faizi, Merkez Bankası fonlama faizidir. Bunu takip ederek önümüzdeki haftalarda mevduat faizleri ve kredi faizleri de bir miktar gevşeyecektir ve piyasanın, reel ekonominin buna çok ihtiyacı var. Yani bunu ikinci çeyrek karlarından net gördük. Şirketler gerçekten zorlanıyorlar. Örneğin perakendede uzun yıllardır ben Migros'un zorlandığını görmemiştim. İkinci çeyrekte Migros'un bile zorlandığını gördük. Bu bence genel piyasa açısından önemli bir göstergedir. İhracatçı şirketleri falan saymıyorum. Onlar zaten zorlanıyorlar ama iç talep tarafında da bir zayıflama, ekonomide bir soğuma olduğunu görüyoruz ve bu anlamda yeterince Merkez Bankası ekonomiyi zorladığını görmüş olmalı ki bu adımı attı. Ama piyasa buna bir karşılık veremedi henüz. Ben borsayı kastediyorum. Şimdi banka hisselerinde bu hafta bir miktar yükseliş var ama o daha çok bu Halkbank özelinde olan bir hareket. Yoksa bankaların genelinde böyle bir rally havası henüz görmüyoruz. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bence bir miktar yabancı yatırımcının buna reaksiyon göstermesi lazım. Yerli yatırımcı her zaman yabancının ne yaptığına bakar ama birkaç senedir borsada yabancı yatırımcı çok eksildiği için ve onun yerine daha çok spekülatif işlemler hakim olduğu için temel veriler borsada yeterince ifadesini bulamıyor. Yani borsada fiyat keşfi açısından bir zafiyet yaşanıyor son 1-2 yıldır ve artan oranda. Umarım bu yakın zamanda giderilecek. Borsamızın böyle bir sorunu var açıkçası. Ve borsanın önümüzdeki haftalarda bu düşen faize bir olumlu bir tepki vereceğini ben düşünüyorum ki başladı aslında ama henüz bu başladığına dair bir inanç yok. Çünkü neden? Türk yatırımcısı da bir yerde borsaya olan inancını ciddi şekilde kaybetti, zayıfladı. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Hem borsadaki hisseler uzun zamandır perform etmiyor, hem de borsada sağlıksız işlemler çok fazla yaygınlaştı. Bunlardan dolayı ciddi yatırımcıların ben borsaya küstüğünü, bir miktar kenara çekildiğini gözlemliyorum. Ama bizim görevimiz fon yöneticileri olarak, portföy yöneticileri olarak işin doğrusunu yatırımcıya her zaman anlatmak, göstermek. Bu anlamda ben... Biz bu hafta varlık dağılımı önerimizde bir değişiklik yaptık. Onu aslında yayından önce seninle paylaştım.
1: Şimdi ekrana
2: Zeynep,
1: gelecek. Biraz... Ben de arkadaşlara ilettim sizin gönderdiğiniz versiyonunu.
2: Ben biraz geç gönderdim. Kusura bakmayın.
1: Olsun, sıkıntı yok.
2: Bugün şirketimizde stajyerlerin son günü olduğu için birlikte bir öğle yemeğine çıkmıştık. Ben alerjiyle geldim.
1: Afiyet olsun.
2: Teşekkür ederim. Şimdi yansıdı. Biz burada şunu yaptık. TL sabit getirili ağırlıklı bir portföyümüz var. %65'ti. Onu %60'a çektik. TL sabit getirilden kastım faiz veya faizin karşılığı olan katılım ürünleri. Onu %60'a çektik. Bir 5 puanı azalttık. O 5 puanı da hisse senedine kattık. %15 olan hisse ağırlığımızı %20'ye çıkarttık. Kalan %20'si %10 altın, %10 yabancı menkul olmak üzere aynen devam ediyor. Yani burada şu işareti vermek istedik yatırımcıya. Evet, borsa hepimizi küstürdü. Yani görevini yerine getirmedi. Gerekli getirileri sağlayamadı. Onun yerine biraz kumarhane ve oyun yeri haline döndü. Ama bu borsanın geneli değildir. Yani borsanın sağlıksız olan kısmı bence borsanın %10'unu geçmez. Şimdi %10 da yüksek bu oran. Yani bunu söylerken üzülerek söylüyorum. Aslında %1-2 olması gerekir ama bizde bu maalesef %5-10'a kadar çıktı. Borsanın %90'ı hala sağlıklı bir ortamdır. Fiyatlar da uygundur. Büyük şirketlerde orta ölçekli bir sürü şirket var. Bunun küçük şirketler de var. Kurumsal yönetişime örnek veren, ortak haklarına saygılı. Bu şirketleri yani kurunun yanında yaş dayanmaması gerekir. Yani burada iyiyi kötüden ayırıp tekrar hisse senedini, yatırım hisse senedi fonlarını portföylerinize dahil etmenizi öneriyoruz. Nedeni de şu Zeynep Hanım, bu haftalarda belki cılız hareketler göreceğiz ama yılın sonuna doğru Merkez Bankası faizleri, politika faizini indirmeye başladıkça borsanın bir rally ortamına girdiğini de göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle 2027 yılında son birkaç senenin yerinde sayan borsası bu açığı bence telafi edecektir. Ben açıkçası 2027 yılında %50 mertebesinde bir prim bekliyorum borsadan. Enflasyonun da %25'lere düştüğünü varsayarsak bu da reel olarak aslında %20 bir getiri demektir ve iyi bir getiridir. Ondan dolayı biz portföylerde hisse senedi oranını %15'ten %20'ye bu hafta itibariyle çıkarttık.
1: Mehmet Gers, tabii şimdi o hisse tarafını neyle doldurmak gerektiği konusu yatırımcıların en çok merak ettiği taraf. Çünkü şöyle... Yani mesela son bilanço döneminde de şunu gördük. Mesela cirolar artmış ama kar marjları artmamış. Tercih yapma noktasında ne kadar seçenek var? Yani portföye almak için hisse seçerken BIST %50 ne kadar güçlü? Hani temel meselelerden biri de bu gibi duruyor. Şimdi tabii faize duyarlı, işte döviz getirisi olanlar ön plana çıkabilir. Bir yandan normal koşullarda hani daha defansif duran yerlerde potansiyel ne olur? Mesela işte telekom gibi hala potansiyel var mı? Nerelerde? Mesela banka şu an toplamak için uygun mu? O aşamada mıyız? O zaman geldi mi? Ne diyorsunuz?
2: Ya banka sorusundan başlayayım. Biz banka ağırlığımızı bir miktar arttırdık bu hafta. Çünkü çok düşüktü. Bu faiz indirimi orada bir tetikleyici görev gördü ve banka ağırlığımızı bir miktar arttırdık. Fon için konuşuyorum. Onun dışında borsada bazı klasik sektörlerin artık performe etmediğini de görüyoruz. Yani bazı gerçekleri kabul etmek zorunda kalıyoruz. Örneğin telekom hiç... Sadece Türk Telekom'u kastetmiyorum, Turkcell'i de kastediyorum. Bunlar performe etmeyen bir sektör. Biz mesela portföyümüzde bulundurmuyoruz. İşte enerji dediğimiz zaman, enerjide yeni enerji diye adlandırdığım bir sektör var. Yani işte trafocular, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi biraz daha böyle ne diyeyim progresif. İleriye bakan, geriye bakan değil de ileriye bakan daha yenilikçi şirketler. Ben bunları daha fazla portföyümde bulunduruyorum. Onun dışında perakende de ki bizim için önemli bir sektördür. Biz Türk halkının alışveriş alışkanlığının işte görece pahalı süpermarketlerden işte Migros'tan, Carrefour'dan bir alt kademeye yani şeylere kaydığını bu iskontolu marketlere kaydığını görüyoruz. En başta BİM olmak üzere işte A101, Şok bunlar trafik kazanıyor. Böyle bir değişim görüyoruz ki bununla birlikte biz de gerekli değişiklikleri yaptık. Onun dışında ben holdinglerin de artık eskisi kadar tercih edilmediğini görüyorum. Çünkü neden? Holdingin 5, 10, 15 tane işi var. Bunların önemli bir kısmı aslında iyi gitmiyor Türkiye ekonomisi yavaşladığı için ve faizler yüksek olduğu için. Dolayısıyla biz holdingin tamamını almak yerine onun iyi giden işlerini, şirketlerini almayı tercih ediyoruz. Yani daha odaklı hareket ediyoruz. Bu yüzden holding portföyümüzde çok az holding bulunduruyoruz. Yani holdingler de kendi yaptığı ana işe odaklanan bir holding varsa onu bulunduruyoruz. Yoksa çok çeşitli bir portföye sahip, örneğin Koç Holding, Sabancı Holding gibi çok geniş portföye sahip holdingleri bulundurmak için ben bir çok geçerli bir sebep görmüyorum açıkçası. Onun dışında sigortalar bizim için önemli bir sektördü. Onlar da yüksek faiz ortamından faydalanan bir sektör. Çünkü büyük portföyleri var ve bunu yüksek faiz ortamında değerlendiriyorlar. Bunların karlılıkları bence iyi olacaktır. Ha, faizler şimdi aşağıya geliyor, o zaman bunlar düşecektir denebilir ama faizlerin düşmesine daha zaman var. Yani çok kademeli bir düşüşten bahsediyoruz. Şu an 37 oldu tekrar para politikası faizi. İşte belki Eylül'de bir indirim beklemiyorum ben bu arada 10 Eylül'de. Çünkü Ağustos enflasyonu da haftaya Perşembe açıklanacak ya 3 Eylül'de %2 civarında bekleniyor. Bence bu faiz indirimini haklı gösteren bir oran değil, hala yüksek bir oran. Eylül'ü pas geçip ondan sonraki iki toplantıda zannediyorum Ekim ve Aralık'tı. Yüzer bas puan indirerek 35 ile yılı kapatabilir. Ama ben asıl hikayenin 2027'de olacağını düşünüyorum Zeynep. 35 ile başlayıp 28'e kadar yani yaklaşık %700 bas puan bir indirim yapacak diye düşünüyorum. Nasıl yapacak bunu? İşte enflasyonun da şu an 32, sene sonunda belki 30 olacak. 30'dan 2027 sonuna kadar %24'e kadar kademeli düşmesi beklentisiyle böyle bir faiz indirimi döngüsü yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu faiz indirimleri belki yavaş kademeli ama düzenli olması bence borsanın önünü açacak. Bir yerde de gayrimenkulün önünü açacak. Neden? Çünkü ülkede 2-3 yıldır konut kredisi verilmiyor. Çok büyük bir sıkışma var. Kiralar çok yükseldi. Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce genç evli insan var. Bunlar sosyal olarak bu kadar uzun süre göz ardı edilemez. Kaldı ki 2027 sonunda veya 2028 başında bir seçime gidiyoruz. Dolayısıyla ben konut kredilerinin de 2027'de önünün açılacağını düşünüyorum. Faizlerin de düşmesiyle birlikte. Bu da gayrimenkul sektörüne de bir hareket getirecektir. Buradan hareketle biz kendi hisse senedi portföyümüzde gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerine de yer veriyoruz. Ama daha çok düzenli kira geliri olan, işte AVM işleten, oradaki dükkanların hem sabit kirasına hem de cirosuna ortak olmak şekliyle düzenli nakit girişi sağlayan GEO'ları tercih ediyoruz. Yani böyle bir hisse portföyümüz var. Açıkçası hisse seçmekte zorlanmıyoruz. Çünkü borsada hisseleri genelde ucuz ve şirketleri temel olarak çalışan, takip eden bizler için iyi yönetilen ve geleceğe parlak şirketleri seçmek zor değil. Yani benim hisse senedi portföyümde yaklaşık 32 tane senet var, hisse senedi. Bunların her birine ben oldukça güveniyorum. Ve 2027'de ekonominin biraz faiz tarafında rahatlamasıyla bu şirketlerin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bu da getiri olarak hisse senetlerine, o da fon fiyatına getiri olarak yansıyacaktır.
1: Mehmet Kers, çok çok teşekkürler
2: Ben
1: katıldığınız,
2: teşekkür
1: katkınız
2: ederim.
1: için sağ olun. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılacak bu noktada. Mehmet hoş geldin. Alalım piyasa notlarını.
1: Merhaba Zeynep, hoş geldin sen de. Şöyle bir haftanın son işlem gününe girmişken, haftayı hali hazırda kapatıyorken, özellikle yurt içi fiyatlamaya baktığımız zaman Borsa İstanbul çerçevesinde yatay diyebileceğimiz fiyatlamaları özellikle yakından takip ediyoruz. Özellikle burada Zeynep. Ama mali endeks üzerinden gelen baskı özellikle endeksi bir miktar daha negatif etkilediğini söyleyelim. Özellikle banka ve sanayi tarafında ise bir miktar daha yukarı doğru momentumdan bahsedebiliriz. Tabi haftalık performans bugüne gelene kadar binde dörtler çerçevesinde yukarıdaydı. Bu hafta dışarıda bırakıldığı zaman 3 hafta üst üste endeksin yukarıya doğru performansını yakından takip etmiştik. Belki bir miktar ara ara yükselen işlem hacimlerin de buna bir miktar daha etkisini konuşabiliriz. Ama haftanın son işlem gününe girerken özellikle artık önümüzdeki hafta Ağustos ayı enflasyon verileri biraz daha Borsa İstanbul başta olmak üzere TL varlıklar çerçevesinde de yakından takip edilecek. Yakından takip edilecek diyorum Zeynep, çünkü pazar günü özellikle geçtiğimiz pazar haftalık repoya tekrar dönüşümüzle birlikte bir miktar daha faiz adlerinin aşağı doğru geldiği bir ortamı yakından takip etmiştik. Buna istinaden kurumların faiz beklentileri, ardından bankacılık sektörüne ilişkin Türk banka hisse senetlerine ilişkin raporlarını yakından takip ettik. Bugün en sonuncusu Morgan Stanley tarafından geldi ki Morgan Stanley'nin de Eylül'de TCMB'nin faizleri sabit bırakması kaydıyla daha sonrasında Ekim ve Aralık'ta 100'er bas puan başta olmak üzere politika faizinin 37'den 35'e çekilmesini beklediğini söyledi. Buna ilişkin özellikle Morgan Stanley'nin beklentisi de dünkü hali hazırda gelen bankacılık sektörü raporunun ardından hemen geliyor. Özellikle bugünkü fiyatlamalara bu yakından bakacak olursak, şöyle bir katkı baskı grafiğimize baktığımız zaman TÜPRAŞ çerçevesinde bugün itibariyle yine %1,6'larla 18 puan civarında tek başına endeksi yukarı çekmeye çalışan bir performans görüyoruz. Halkbank tarafında tavan fiyatlamayı yakından takip ediyoruz ki 8 puan oranın katkısı derken Ereğli ve Enkan'ın da özellikle buradaki primleri %2 ve 2'ye yaklaşan primleri dikkat çekiyor. Baskılar tarafında mali endeksten bahsettim ama destek finans faktöringin taban hareketi bugün de devam ederken sadece Zeynep 60 puan civarında oradan bir negatif baskı geliyor ama Odin tarafında da özellikle bu iki hisseyi son günlerde baskı tarafında görmeye bir miktar daha yakından takip ediyoruz. Görmeyi %5'i aşkın satış baskısıyla 15 puan civarında endeksi negatife çekiyor. Hemen katkılar çerçevesinden ben Halkbank'tan devam edeyim ki bir diğer grafiğimi açtığım zaman Halkbank'ın son 3 gündür gerçekleşen tavan hareketi en azından bugün 3. güne taşındı. Belki de Zeynep bir miktar daha tavandaki emirlere baktığımızda orada fiyat yukarıya doğru gitmeye devam ettikçe tavandaki emir sayısının da artmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bir miktar daha bize iştah konusunda net bilgi veriyor. En son yayına girmeden önce tavandaki emirlere baktığım zaman yaklaşık 1.92 milyar TL'ler çerçevesinde bir emir beklediğini gördüm. Dolayısıyla bankacılık sektörünün de Halkbank öncülüğünde bir miktar daha yukarıda olduğunu söylemek lazım. Ama orada da özellikle selektif hareketler dikkat çekiyor Zeynep.
0: Mehmet çok çok teşekkürler.

0: Noktalayalım. Seans ortasını birazdan piyasa hattı var. Devam edeceğiz. Görüşelim orada.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasa hattına önce haftanın son işlem günü itibariyle fiyatlamalara bakarak başlayalım. Günün ana teması Jackson Hole toplantısı. Orada Fed Başkanı Warsh ilk defa konuşacak. Ne işaret verecek? Piyasalar buna bakıyor. Jackson Hole beklenirken içeride Borsa İstanbul'da görünümde bir farklılaşma olmadığını söylemek mümkün. Yani şu anlamda 14.500 civarındaki seviye devam ediyor. 14.561 puanda yatay seyreden bir Borsa İstanbul görünümü var. 14.500'ün üzerindeki kapanışları takip ediyoruz bir müddettir. Yani şöyle diyelim, o beklenen ralli görünümü olmasa da daha olumlu bir seyri takip ettiğimiz bir Borsa İstanbul dinamiğinden söz etmek mümkün. Bankacılık tarafı alıcılı %0,92 kadar. Burada özellikle Halkbank tarafından gelen desteği vurgulamak lazım. Sınai taraf %0,64 yukarı yönlü. Mali tarafta ise %0,56 kadar geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hizmetler tarafı yukarı yönlü %0,28 kadar. Turizm endeksi %0,95 primli, %1'in üzerindeydi, biraz çekilme olmuş. Ulaştırma ise %0,5.

0: beşe gelen kayıplarla seansı devam ettiriyor. Hemen ay başından beri endeksin getirisinin %8'i bulduğu notunu da düşelim. Tabii haftalık fonlamaya geçişle beraber Borsa İstanbul tarafına ilişkin beklentilerde de daha olumlu bir alana geçişi takip ediyoruz. Hani bu anlamdaki artık analiz raporlarını, işte aracı kurumların, portföylerin revizyonlarını da peyderpey göreceğimizi anlıyoruz hisse tarafına dönük olarak. Devam edelim, paralara bir bakalım, kurlara bakalım. Dolar TL 48.24'te, Euro TL 56.24'te, 99.18'de dolar endeksi, 1.1649'a da gelen bir Euro dolar çaprazı var. Orası şu an itibariyle yatay seyrediyor. 1.17'nin üstüne gitmişti, yeniden 1.17'nin altında. Avrupa borsalarına bakalım. Genel olarak pozitif bir görünüm var orada. Londra borsası %0,15 primli. Kakaren endeksi %0,87 primli. Dün bu tarafta özellikle bankalara ciddi satış gelmişti. Paris'te, Fransa'da ağırlıkla Le Pen iktidarı ihtimali üzerinden bir piyasa fiyatlamasını da özellikle tahvil tarafında takip ediyoruz. Orada da 10 yıllıkların yukarı yönlü olduğu bir tablo var. Bir gelişmiş ülke tablosundan ziyade daha Orta Avrupa ülkesi tablosuna yakın bir görünüm. 4.10'lara gelen bir uzun tarafta 10 yıllık tahvil faizinde görünüm var. Tabii yani seçimler yaklaştıkça burası negatif etkileniyor ama bir yandan Fransa'nın zaten kendi son 20 yıllık dinamiklerinin de peyderpey ağırlaşmasından söz etmek mümkün. Özellikle borçluluğunun artması bunlardan ilk başta gelenler, yani mevcut tahvil getirilerindeki durumu açıklama açısından telaffuz etmek gerekenler arasında Fransa'nın borçluluğundaki o kademeli artış. Geçelim. Bir bakalım kripto para emtia tarafında görünümde, ama Amerikan vadeleri geldi önce. Orada da çok bir değişiklik yok. Nasdaq %0,23 geri çekilmiş. S&P yatay. Dow Jones'a o da yatay. Biri yatay negatif, biri yatay pozitif. Çok hızlı Brent petrol $89.85'ten işlem görüyor. WTI yani Amerikan tipi $83.17'de. Altın $4.597.90'de. Spot altının ons fiyatı gümüş $70'ın üzerinde. Bitcoin $80.000'a kendini atma çabasında diyelim ve hızla stüdyoya dönelim. Kutay Gözgör yanımda. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Kutay hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Uzun konuştum biraz, senin vaktinden çaldım. Çok hızlı küreseldeki, yani daha doğrusu bütün piyasaların ana gündemi diyebileceğimiz Jackson Hole toplantılarından beklentilerle başlayalım. Şimdi önemli, bugün Kevin Warsh yeni başkan ilk defa burada konuşacak. Geleneksel olarak başkanlar eğer bir politika değişikliği yapacaksa, bir farklılaşma mesajı verecekse bu platformu kullandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bugün ne söyleyeceği önemli. Hani nasıl bir dille konuşacak, ne kadar net olacak, politikaya ilişkin herhangi bir iz verecek mi yoksa yine hiçbir şey söylemeyecek mi, buna bakacak piyasalar. İkna edici olursa konuşması özellikle tahvil piyasası açısından kritik önemde deniyor. Çünkü Amerika'da tahvillerin uzun bacağı, az önce Fransa'yı da telaffuz ettim, küresel olarak zaten yüksek oluyor. Amerika'da çok ciddi sorun, bu kadar borçlu bir ülkede. Özellikle 10 yıllıklar, 30 yıllıklar, 30 yıllıklara bağlı olarak mortgage piyasasında da ciddi faizler söz konusu.
1: Evet, aslında söylediğiniz gibi Jackson Hole zirveleri öncelerinde çok önemliydi bizler için. Hatta daha da geriye gidersek Bernanke zamanında, sonra Yellen zamanında çok önemli mesajlar veriliyordu.
0: Ben aranızda yoktum o yıllarda. Evet.
1: Özellikle takip ediyorduk ama son yıllarda etkisi tabii ki azalan bir artık yere dönmeye başladı. Tabii ki Warsh'un şöyle bir özelliği var açıkçası. Biliyoruz ki söz yönlendirme aracını kaldırdıktan sonra çok fazla bir yön veren başkan imajı çizmiyor. Ve muhtemelen bu imajını da ben açıkçası koruyacağını düşünüyorum. Yani çok ciddi bir bu şekilde ya Şahin ya da işte güvercin tona kayacak gibi net mesajlar vermeyecektir. Daha makro olacağını düşünüyorum. Özellikle tam AI konusuna değinecek bir ortam. Çünkü kendisine çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Hem kısa vadeli etkileri üzerine hem de uzun vadeli etkileri üzerine. Muhtemelen daha makro bir girişle birlikte onun olası ekonomi etkileri üzerine tartışacağı bir konuşma olabilir. Açıkçası direkt bir yönlendirme beklemiyorum. Ama tabii ki sizin söylediğiniz Amerikan tahvil faizlerindeki görüntü en önemli aslında gündemlerden biri şu an itibariyle. Çünkü son bir aylık süreç içerisinde veya size son yaptığımız yayından beri önemli değişiklikler oldu. Getiri eğrisi çok net bir şekilde dikleşmeye başladı. Yani uzun vadeli tahviller, 10 yıllıklar, 30 yıllıklar kısa vadede daha hızlı artmaya başladı.

0: Bunun
1: yani Merkez Bankası'nın alanı dışında aslında kalan evet. yer diye de tarif etmek mümkün.
0: Aslında Fed'in de veya merkez bankaları daha çok kısa vade tahvil faiz oranları etkiliyken uzunlara çok fazla bir şey yapamazlar evet. açıkçası. 10 yıllıkları, 30 yıllıkları. Onlar daha çok şu iki şeyi fiyatlayabilir. Birincisi eğer bir ülke ekonomisi çok ciddi bir büyüme ortamındaysa ki yapay zeka şu an onu konuşuyoruz. Acaba yapay zeka Amerika'da ciddi bir büyüme yapacak mı? Açıkçası şu an görmüyoruz.
1: Bir de şöyle araştırmalar var. Yine sabah toplantıda da konuşuyorduk. O büyümenin yani welfare'e, hane halkı refahına katkısı çok sınırlı kalıyor. Şirketlerin mesela yapay zeka şirketlerinin gelirleri artıyor ama verdikleri maaşlar evet. ya aynı kalıyor ya da düşük kalıyor.
0: Tabii bunlar hem verimlilik hem de istihdam piyasası ile ilgili bir şeyler ama açıkçası bunlar sabahtan akşama değişecek şeyler değil. Çünkü bu çok ciddi bir değişim ve bunun da etkileri çok uzun yıllar boyunca belki de ortaya çıkacak. Ama tabii ki tahvil faizlerindeki uzun vadede yükseliş açıkçası bir büyüme patlamasından dolayı olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen aslında piyasanın enflasyona vermiş olduğu tepki. Yani uzun vadeli tahviller enflasyon bir prim istiyorlar. Sebebi de enflasyon beklentilerinin yükselmesinden kaynaklı. Ve bu açısı çok iyi bir durum değil. Şu anlamda iyi bir durum değil. Biliyoruz ki şu aslında kronik bir dünyanın sorunu var. Borçluluk, mali yapı. Ve ciddi anlamda şu an tehdit ediyor. Morguç faizleri yanılmıyorsam %6'lara kadar gelmiş durumda.
1: 6.20'ydi en son bir baktığımda.
0: Evet, 6 civarlarında seyrediyor. Aynı zamanda bu ciddi bir son ihraç edilen Amerika'daki tahvillere bakıldığında borçlu ciddi anlamda yüksek bir şekilde ortalama faizin arttığını tabii. görüyoruz. Bunların hepsi mali tarafı ciddi bir yük açıkçası. Ve tabii ki bu da yeni gündemlerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Çünkü uzun zamandır 10 yıllıklar, 30 yıllıkların bu kadar hızlı yükseldiğini görmedik, getiri eğrisinin dikleştiğini görmedik. Ve bunun içinde bunun ilacı nedir veya bunu kontrol altına almak nedir dersek açıkçası enflasyon beklentini düşürmek. Ama o da çok kolay değil. Çünkü biliyoruz hazine bir müdahalede bulundu geçtiğimiz hafta itibariyle.
1: Gerekirse daha da alacağım dedi ama
0: evet. yani burada şöyle
1: bir günlük bir yumuşama oldu. Devam.
0: Şöyle bir şey de karşımıza çıktı. Fed tam tersi politika izlemek istiyor. Yani QT dediğimiz bilançoları küçültme Hayır. aşamasında Hı. daha da sıkılaşmak istiyor. Veya borçun ifadelerine bakıldığında. Hazine ise artık daha fazla sıkılaşmaya gerek yok. Bu benim ciddi anlamda mali borçluğum etkiliyor diyerek müdahalede bulunuyor. Şimdi ikisi arasında böyle bilek güreşi var gibi bir görüntü de olmaya başladı. Birisinden birisinin yumuşaması lazım. Muhtemelen Fed olacağını söyleyebilirim. Yani benim de beklentim Fed ilave bir sıkılaşma yönelmeyecektir. İlave bir faiz arttırma gideceğini düşünmüyorum.
1: Onun işaretini verdi aslında piyasanın kendi koşulları yeterince sıkılaştırıcı diyerek.
0: Borç. Evet aynı zamanda istihdam rakamları sonrasında piyasada zaten onu şu an fiyatlamıyor. Muhtemelen Fed'in bir sonraki adımı faiz indirimi olacak ama bunun zamanlamasına bakacağız. Aralıktan sonra belki daha da fazla konuşabiliriz. Çünkü ilave bir sıkılaşma demek 30 yıllıkların daha da dikleşmesi, daha doğrusu getirisinin daha da dikleşmesi sebebiyet verecek. Ve açıkçası bu da istenilen bir durum değil. O yüzden çok şu an bugünkü Jackson Hole zirvesinde de Fed'in daha sıkılaşacağını, daha da şahin olmasını da beklememek lazım. Hı hı. Ya da birden güvercin turuna da geçmesini beklemek de açıkçası çok iyimser olacaktır. O yüzden Fed bekle göre devam edecek. Ama muhtemelen yıl sonuna doğru biz biraz daha gevşemek isteyen bir Fed'le karşı karşıya kalma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan günlerdir konuştuğumuz petrol tarafında baktığımızda 89 dolar 90 dolar kıyısında seyreden bir fiyatlama var. Ama Amerika cephesinden gelen açıklamalara baktığımızda oradaki sevkiyatların devam ettiğini anlıyoruz. Evet. Hatta işte savaş öncesinin yarısı kadar bir dolaşım söz konusu. Bundan sonra petrol tarafında senaryolar, bas senaryolar nereye oturuyor? Bunun paralelinde altın, kıymetli metal tarafında ne bekliyoruz? Savaş sırasında çünkü o geleneksel hareketlerden farklılaşan bir görüntüyü de takip etmiştik.
0: Kesinlikle ama petrol tarafında açıkçası haber akışlarını ben bir kenara koymaya başladım. Çünkü çok fazla haber akışı geliyor. Takip ettiğimiz şeyler var ama en önemlisi arz ve talep dinamiği. Yani petrol fiyatlarının savaş öncesindeki seviyelere gelmesi için arz fazlalığına geri dönmemiz lazım. Çünkü o zamanlar günlük 6-7 milyon varillik bir arz fazlalığı vardı. Şu ansa arz noksanlığı zaman zaman 4 milyon 5 milyon varile kadar çıkmış durumda. Yani şu an bir arz fazlalığı yok. Arz fazlalığına geri dönmesi gerekecek. Ama bu ne zaman döneceğini açıkçası piyasa takip ediyor. Hem tahminlere bakıldığında hem de mevcut üretim kapasitelerine bakıldığında 4. çeyrekten önce geri dönmesi çok zor. Yani biz şu an yılı ortalama 84-83 dolar Brent petrol fiyatları gibi yani yıl içerisinde ortalamayı kapatacağız gibi duruyor. Ama muhtemelen 2027'nin ilk çeyreğinde tekrardan 70 dolarların aşağısında kalıcı potansiyel olabilecek bir petrolle karşılaşabiliriz. Ama bunun önceliği, evet sizin söylediğiniz gibi teslimatlar önemli çünkü o future fiyatları etkiliyor vesaire, ama arz tarafında düzelme olmadığı sürece de kalıcı bir düşüşten söz edemeyiz. Şu anda zaten yeni bir bant aralığımız var petrol fiyatında. Çok net gözüküyor. Yukarıda 93-94'ü geçemiyor. Aşağıda da 70'lerde, 72'nin altında kalıcı olamıyor. Bir ara denedi ama tekrardan yukarıya gittiğini gördük. O yüzden yeni bant aralığımız belli oldu. En kötüsü de şu anlık geride kalmış gibi duruyor. Ama kalıcı bir düşüşten söz etmek için kademeli bir şekilde arz fazlasına piyasanın geri dönmesi lazım. O da hemen olacak bir şey değil gibi şu anki süreçte. Kademeli bu arada. Yani her hafta açıklanıyor veriler, görüyoruz uluslararası enerji tarafından. Ve yavaş yavaş geri geliyor arz fazlalığına doğru. Arz noksanlığı azalmaya başlıyor diyelim. Ama kalıcı bir arz fazlalığı için biraz daha zamanı var petrol tarafın. Ons altın veya kıymetli madenler de aslında biraz tahvil tarafıyla da örtüştüğünü söyleyebilirim. Orası önemli. Özellikle kısa vadeli tarafa çok ciddi tepki veriyor ons altın, ama uzun taraftaki bu yükseliş, özellikle 10 yıllık ve 30 yıllıklar ve Fed'in faiz arttırım ihtimalini artık biz bir kenara bıraktık. Ortadan kalktığını bile söyleyebilirim. Eğer bir sonraki adımın ben faiz indirimi olacağını bekliyorsam, ons altın tarafında çok karamsar olmama gerek yok. Çünkü dibi gördüğümüzü düşünüyorum. Biz neden 4000'den aşağısını görmüştük? Hatırlayın, bundan 1,5 ay önce Fed'in Aralık ayına kadar faiz arttırım ihtimali %100'dü. Yani piyasa bunu da bir yandan fiyatlamak istiyordu. Şu an bu ihtimaller 30'lara kadar geriledi. O yüzden şu an ons altında çok karamsar olmaya gerek yok. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. 5000'leri hızlıca rekor kıracağız. O kadar da iyimserliğe gerek yok. Muhtemelen kademeli bir bant aralığıyla birlikte 5000'leri veya 4800-4900 bölgesine hareket makul. Ama bunun üzerine konuşabilmemiz için öncelikle Walsh ne yapacak, FED ne yapacak, şu FED ile hazine arasındaki çetişme, sürtünme nereye kadar devam edecek, bir orta yol bulunacak mı? Hepsini takip edeceğiz. Ama şu anlık ben ons altın tarafında diplerin görüldüğünü, düşüşün durduğunu düşünüyorum. Yeni bant aralığı ile birlikte kademeli yükselişleri daha açık kapı var gibi.
1: Aynı sertlikte olmasa da diyorsun.
0: Aynısı. Çünkü geçtiğimiz yılki getiriler, yükselişler bekleniyor ama o da bir daha kolay kolay görebileceğimiz bir yükselişte değil.
1: Peki. Biraz içeriye dönelim. Yani içerideki hala ana konumuz aslında haftalık fonlamaya dönülmesi. Yani 37'ye gelen bir faiz seviyesinden bahsediyoruz. Şimdi bundan sonrasında Merkez Bankası'nın adımları ne olur? Eylül'de bir indirim daha gelir mi? Ekim'e mi kalır? Bir de hani hali hazırdaki adım ne kadar güçlü, ne kadar agresif, nereye yansır? Mesela kredi tarafında ne kadar etki üretir? Yani 40 ile 37 arasında ne farkı göreceğiz biz?
0: Şu anlamda birincisi mevduatta kredi tarafına bakacağız ama o tarafa yansıması çok hızlı olacağını söyleyebilirim. Yani çok hızlı olmayacaktır. Daha kademeli bir düşüşler göreceğiz önümüzdeki süreçte. Evet, 37'lerin etkisini biz hissedeceğiz ama çok hızlı bir şekilde değil. Çünkü likit de hala ayarlanmaya devam ediyor. Fonlama maliyetlerine bakacağız. Mevduat taraflarında düşüşler göreceğiz ama biraz daha yavaş azalan şekilde olacağını söyleyebilirim. Kredi tarafında ise seçici olacaktır piyasada. Çünkü biliyoruz ki hala da makroekonomik tedbirler devam ediyor. Yani konut tarafı, taşıt tarafı vesaire, bunlar da özellikle ihtiyaç tarafında biraz daha gevşeme olabilir. Yani kademeli düşüşler göreceğiz. Merkez Bankası ne yapar dediğimizde ise artık yılı bitiriyoruz. 3 tane toplantı kaldı ve tamamen yıl sonu enflasyon görünümüne göre bir hafta repo faiz oranı belirlenecek. Tahminler, yani bizim de tahminimiz %28.80 civarında, kabaca 29 diyebiliriz. Zaten Merkez Bankası da oralara geldi. Eğer 29 civarlarında bir enflasyonu bitireceksek, üzerine biraz reel, ki bu da genelde 5-6 puanlık bir reel getiri oluyor. Yani yıl sonunu 35'lerde bitirme ihtimalimiz çok yüksek. Eğer 37 ile şu an bir hafta repo faiz oranı devam ettiğini düşünürsek, 200 bas puanlık bir faiz indirimi için alan var. Ne zaman kullanacak sorusu. Açıkçası Eylül ayı toplantısında faiz indirimi olacağını düşünmüyorum. Neden dersek, bu ay özelinde yine enflasyon tarafında, bu arada aylık tahminimiz %1.87. İkilere yakın bir enflasyona karşılaşacağız. Çünkü bazı kalemler, özellikle eğitim, aynı zamanda ulaştırmanın içerisinde bazı fiyat düzenlemeleri yapıldı. Onların etkilerini göreceğiz. O yüzden bu bir enflasyon verisi daha görmek isteyecektir. Hem Eylül'ü hem Ekim'i. Ve dezenflasyon sürecinin düştüğüne ikna olursa, Ekim ayında 100 bas puan, ardından da Aralık ayında bir 100 bas puanla muhtemelen yıl sonunu bir 200 bas puan indirimle tamamlamasını bekliyoruz Merkez Bankası'nın.
1: Çok teşekkürler. Kutay Gözgör konuğumuzdu. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Kendisine teşekkür edip bir integral yatırıma gidelim. Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Fazla vaktini almayayım. Piyasa notlarını alalım. Bugün Jackson Hole günü, piyasaların gözü oradan gelecek. Mesajlar da içeride ise Borsa İstanbul'un 14.500 civarındaki seviyesi devam ve de tabii Merkez Bankası'nın patikası bundan sonra nasıl devam edecek sorusu masada.
2: Evet, hem küresel tarafta hem de yurt içinde ana gündemimiz artık yeni ay ile birlikte, Eylül ile birlikte merkez bankaları olacaktır. Yurt içinde önümüzdeki hafta enflasyon rakamı, küresel tarafta ise hem bugün Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un konuşması hem de önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam verisi en önemli iki gösterge olacak diyebiliriz. Burada küresel tarafa baktığımızda Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönelik beklentilerin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayındaki seçimlerden önce aslında burada bir faiz artırımı zaten beklenmiyor. %30'luklara yakın bir artırım beklentisi mevcut, ancak beklentimiz faizin sabit bırakılması. Bugün Kevin Warsh'un vereceği mesajlar şahin algılanırsa eğer, burada dolar tarafında bir güçlenme görebiliriz. Bundan kaynaklı konuşmanın da önemi büyük aslında. Önümüzdeki haftada istihdam rakamında olası bir beklenti üzeri rakam alırsak, burada kısa vadede fiyat hareketli aslında emtia tarafında bir aşağı yönlü baskı görme ihtimalimiz yüksek. Bundan kaynaklı veri odaklı ve konuşma odaklı piyasayı takip ediyoruz. Yurt içinde ise söylemiş olduğumuz gibi ana gündemimiz enflasyon patikası. Burada Merkez Bankası'nın ufak da olsa gevşeme sinyalini vermiş olması bu hafta önümüzdeki PPK toplantısından faiz indirimi ihtimalini arttırmıştı. Tabii bu ay, daha doğrusu önümüzdeki ay Eylül ayındaki PPK toplantısında bir faiz indirim beklentimiz bulunmuyor. Ancak olası enflasyon rakamının olumlu gelmesi ve küresel taraftan pozitif haber akışları burada faiz indirim ihtimalini arttıracaktır. Bu da banka tarafında banka öncülüğünde bir Borsa İstanbul'da yukarı hareketlilik sağlayabilir. Borsa tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda ise burada özellikle 14.700 seviyesi üzerine tutunmadığını gördük. Bu seviyeyi direnç konumunda takip ediyoruz. Olası bir geri çekilmede ise 14.250 seviyesi takip ettiğimiz ana destek bölgesi diyebiliriz. Toparlayacak olursam, küresel cephede bugün Kevin Warsh'un konuşması ana gündem maddemiz. Önümüzdeki hafta itibariyle artık hem yurt içinde enflasyon tarafı hem de küresel tarafta burada tarım dışı istihdam verisi ana gündem maddemiz olacak diyebiliriz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Burada bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
3: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor Ersin Tezol stüdyoda. Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı. Ersin Bey hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Teşekkürler.
1: Şöyle bir genel değerlendirme yapın. Yani şu ana kadar nasıl geçti? Marjlarınızı düzeltebildiniz mi? Ne oldu ne olmadı?
2: En son görüştüğümüzden beri çok fazla değişen bir şey yok. Dünyada da çok değişen bir şey yok. Marjlarımızı çok düzelttik mi? Hayır. Ama en azından arttırayız, kazanıyoruz. MAMAF enflasyon muhasebesine bakıldığı zaman bilançoda zarar gözüküyor. Eksi 61 milyon gözüküyor ama bizim VUK üzerinden verdiğimiz bilançoda 440 milyon lira artımız var. Çok hiç borcu olmayan, yani 3 milyon euro, 2.8 milyon euro toplam borcumuz var. 2028'e kadar ödenecek. Başka da borcu yok. Nakiti çok yüksek şirketin. Böyle olduğu zaman enflasyon muhasebesi esasında maalesef değil. Çok önce konuşmada da bizim için faydalı bir şey ama enflasyon muhasebesi üzerinden borsaya bilanço verip VUK üzerinden vergi verdiğiniz zaman olabilecek en kötü senaryo oluyor. Çünkü yatırımcılarımız işte zararda diye görüyorlar. Bu tarafı görmüyorlar haklı olarak. Dolayısıyla en kötü kombinasyon böyle oldu. Yani keşke vergiyi de enflasyon muhasebesi üzerinden alsa devlet, o zaman tabii daha bizim için faydalı olurdu. İşlere gelince Amerika tarafında biliyorsunuz Europap Tezol, Kuzey Amerika, Kanada, Güney Amerika ve Karayipler, o taraflara yüksek satış yapan bir firmaydı 2024-25'te. Trump geldiğinde bahsetmiştim geçen sefer. Tarifleri koyduğu zaman çok değişken tarifler, şu anda %15'e geldi tekrar. Bu bizde bir duruş yarış yattı. O yaptığımız ihracatı biz Avrupa tarafına çevirdik. Şu anda orada orada devam ediyoruz ve büyümeye devam ediyoruz. Ama dünya o kadar tuhaf oldu ki şu anda Amerika'nın en çok kağıdını Kanada veriyor. Biliyorsunuz 2 gündür Kanada, 3 gündür Kanada ile birbirine girdiler. Şimdi Kanada kağıdına %50 vergi veriyorum dediği anda mesela siz buraya beni çağırın, bizim ihracatımız patlamış olur Amerika'ya. Çünkü çok büyük bir kağıt Kanada'dan gidiyor. Yani dünya çok kaygan. Fakat biz yine aynı doğu değil, daha çok batı tarafına ihracata devam ediyoruz. Bu hükümetin yeni açıkladığı planda %6 ihracat gelen dövizlere prim vermesi de tabii bizi çok pozitif etkileyecek.
1: Peki.
2: Genel olarak aynı çerçevede devam ediyoruz.
1: Şimdi anladığım kadarıyla ihracat odaklı vizyon, strateji devam edecek.
2: Büyüyerek devam edecek.
1: Peki şimdi yatırımlarınız özellikle İzmir, Mersin tesislerinizdeki durum ne? Güncel kapasite oranlarınız nedir? Oraya ciddi bir sermaye aktarımı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet. Şimdi orada Mersin'le ilgili genel olarak hani burada da vasıtanızla ilgililere de durayım. Mersin'de çok ciddi bir liman sorunu var. Mersin'de yaptığımız lojistik aşağı yukarı İzmir ve İstanbul'a göre %10 daha yukarıda. %10-15'e varan daha yukarıda. Bu marjlar bizim için önemli marjlar Avrupa'ya yapıldığı zaman. Bizim fabrikalarımız şu anda full kapasite çalışıyor. Fakat biz bu full kapasiteyi Suriye ve Irak üzerinden yapıyoruz. Çok detaylı olacak ama bizim daha çok batı istediğimiz için Suriye Irak üzerinden yaptığımız şekilde olduğu için full yapıyoruz. Avrupa bacağında maalesef lojistik sebeplerden dolayı bütün ihracatın çoğunu İzmir fabrikalarında yapıyoruz. Bu sefer İzmir fabrikalarında over kapasite durumu oluyor. İş tam bir çıkmaza geliyor. Ha, bizim 4 tane ayrı fabrikamız olduğu 4 değişik ürün üretebildiğimiz için hepsinde bir yerden bir yere çeviriyoruz ama yine de çok sağlıklı işler değil bunlar. Bu Mersin'in acilen, çünkü şimdi bu teşvikler açıklandığında Mersin gerçekten çok iyi bir bölge yatırım yapmak için, kağıt için konuşmuyorum. Zaten o sebepten dolayı biz 2015'te gittik. Bütün firmalar geldi. Çok büyüdü Mersin bu anlamda. Fakat liman aynı, ekipman aynı. Olduğunu zannediyorum, var demeyeyim de öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Aynı şekilde lojistik firmaları da gemileri iptal ediyorlar. Gemileri yani bir kaostur gidiyor Mersin'de. ithalat ihracat bölümünde. Dolayısıyla biz şu anda dediğim gibi Irak, Suriye bacağıyla fabrikalarımızı bir de iç piyasaya dolduruyoruz. Ama Avrupa bacağı lojistik kolaylasa gerçekten bütün herkes için çok rahatlatıcı olacak.
1: Peki şimdi biraz şöyle sorayım. Yani baktığımızda sizin şirketin finansallarına 2026'nın ilk yarısının net satışlarda bir daralma var %13 kadar. Brüt kar %98 aşağı gelmiş. Brüt kar marjında da düşüş var. Net kar marjında da öyle. Operasyonel tarafta yani FAVÖK marjında %5.91'e gelmiş. Yani satış hacminde daralma var. Operasyonel tarafta bir baskı olduğunu anlıyoruz. Bu ağırlıkla yani talepten mi, fiyat rekabetinden mi?
2: Satıştaki daralma çok ufak esasında. Sene sonunda onu kompanse bile edebileceğimiz, onun esas sizin gördüğünüz rakamsal farklılık Türkiye'deki krizden dolayı iç piyasadaki fiyatlanma bizim çok hoşumuza giden bir fiyatlanma olmadığı için biz %50-50 bandından ihracatı doğru yükseltiyoruz. Siz ihraç ettiğiniz zaman yarı mamul ihraç ediyorsunuz. Türkiye'de iç piyasa sattığınız zaman bitmiş ürün satıyorsunuz. Dolayısıyla üzerine katma değer geliyor. Rakamsal olarak baktığımızda sizin gördüğünüz genelde o. Biz daha çok ton bazında bakarız. Ki bu sene de ton bazında tam geçen seneyi yakalayamama ihtimalimiz var. Fakat o satış zorluğundan dolayı değil, fabrikada çıkan problemlerden dolayı.
1: Dönemsel olduğunu mu?
2: Mesela hayır. Fabrikada redüktör yanıyor. Bir hafta çalıştıramıyorsunuz fabrikayı. Bu gibi şeyler bu sene 2-3 defa oldu. Toplamda bize bir üretim kaybı yaşattı. Esas sebebi bu.
1: Peki.
2: Ama biz iç piyasada ufaldık. Yani bu net bir kendi firma olarak verdiğimiz karar bu.

0: buydu ve bu yönde de devam edeceğiz. Çünkü şu andan sonra biz iç piyasada ne kadar daha iyileşir pek görmüyoruz. Ekonomik krizden dolayı görmüyoruz. Halkın harcamaları azaldı, sıkıştı. Çok normal olan şeyler. Ürünlerde de rakip firma devamlı ürünleri azaltıyorlar şeylerini. İçine koyduk içeriklerini, gramajlarını. Bizim çok beğendiğimiz bir sistem değil. Dolayısıyla biz kendi çalıştığımız firmaya devam ediyoruz. Büyüme stratejimiz yok. Hatta ufalma stratejimiz var Türkiye içinde. Bu arada yurt dışına bitmiş ürün ihracatına başladık. Hmm. Onu yapmadığımız bir bölümdü o. Şu anda orayı büyütüyoruz ve yarım mamule yükleniyoruz.
1: Yani bu yeni strateji az önce telaffuz ettiğiniz finansallara ne zaman yansır? Ve yani marjları mesela ne zaman pozitife çekilmesini bekliyorsun?
0: Şimdi büyük bir ihtimalle son çeyrek bilançosunda yansıyacağını düşünüyorum ben. Bu çeyreklerinin son iki ayında da yansır. Son beş, bundan sonraki günlerde şu anda önümüzdeki programımız bu. Zaten Ekim sonuna kadar da bütün fabrikalar dolu olarak satışlarımızı yaptık. Böyle devam edecek. Yani diyorum size çok hızlı değişimler olduğu için piyasada gerçekten bir şey tam olarak söylemek anladım. Mümkün değil. Fakat iç piyasada daha ufalarak bitmiş üründe ve yarı mamulde dış piyasaya doğru devam edecek gibi gözüküyoruz. Bu devletin verdiği teşvikten dolayı %6 büyük marş çünkü gerçekten. Genelde bir de ödeme koşulları çok daha iyi yurt dışından hızlı. Türkiye'de şu anda herkesin bildiği şartlarda 75 gün, 60 gün, 90 gün çok manalı olmuyor.
1: Son bir soru. Şimdi en defansif tarafınız nakit gücünüz. Onu siz de telaffuz doğru ettiniz zaten. Ben burada yani hani özellikle bu nakit gücünü yatırımcı güveni ekseninde nasıl yönlendirmeyi planlıyorsunuz? Ya da var mı böyle bir planınız?
0: Var. İşte onu yurt dışı yatırımı yapacağız. O nakit gücümüzü orada kullanacağız. Yurt dışında yapacağımız yatırımı. Onu da geçen sefer de bahsetmiştim. Türkiye'deki şartlar, finansal şartlar, parayı çok iyi değerlendirebildiğiniz için öteliyorduk bu yatırımları. Artık bütün bunların sonuna doğru geliniyor. Ekonomik şartlarda da normalleşmeler her tarafta oluyor. Bu gücümüzü dışarıda kullanmak zorundayız. Dışarıda yapacağımız yatırımda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: yani,
0: ediyorum.
1: Yani özellikle borsa özelinde bir planlamanız var mı? Yani oradaki nakit akışı, yani hisse alımı vesaire gibi.
0: Hisse geri alımı açıkladık. Hisse zaten alıyoruz. Alımı, aşağı yukarı yani 3 milyon lot aldık bugüne kadar. Son bir haftada 1,5 milyon lot aldık. Onu zaten yapıyoruz.
1: Devam edecek mi yani?
0: Bu ay sonu bitiyordu. Şimdi başvurduk. Tekrar ediyoruz. Çünkü yani şu anda şirketin, şöyle diyeyim, borsa anlamında soruyorsunuz. Öz sermayesi şirketin 6,8 milyar. Borsanın şu andaki borsadaki değerimiz 4,5 milyar borcu olmayan bir firmadan bahsediyoruz. Yani anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hiçbir manası yok şu andaki fiyatlamanın.
1: Yani demin işte nakit gücünü yatırımcı güveni açısından derken daha ziyade bu tarafı aynen, yani o alımlar aynen devam edecek
0: alımlar
1: miye kastetmiştim.
0: Alımlar devam edecek, bu şekilde devam edeceğiz. Sadece çok agresif şekilde yapmıyoruz. Zaten biliyorsunuz şirket olarak aldığınızda sadece pasife yazabiliyorsunuz. Birisi orada 1 milyon lot yazış yazdığınız zaman hepsi de gelmiyor. Olmuyor yani.
1: Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ersin Tezoğlu ağırladık. Bir Londra'ya gidelim.
2: Biz'de komisyon.
1: Ceren merhaba, hoş geldin. Avrupa borsalarında genel olarak yeşil renk hakim, farklı seviyelerde öne çıkan başlıklar diye baktığımızda da Fransa siyaseti en çok konuşulanlar arasında desek yeridir sanırım bugün.
3: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsaları Merkez Bankası yetkililerinin Jackson Hole'da yapacağı kritik konuşmalar öncesinde üst üste 5. aylık yükselişine hazırlanıyor. Bugün STOXX 600 endeksine %0,5'lik bir prim var. Aslında endeks Ağustos ayında yerinde saydı desek yanlış olmaz. Çünkü Ağustos ayını sadece %1'lik artışla tamamlamaya hazırlanıyor. Dün özellikle Fransa borsası öncülüğünde bir düşüş vardı. Senin de bahsettiğin gibi Fransa siyaseti yön vermişti özellikle Fransa borsasında bankalar tarafında yaşanan düşüşe. Son 7 haftanın en kötü işlem gününü göstermişti Fransa borsası. Bugün toparlandığını, %1'e yakın primle görece diğer Avrupa endekslerine kıyasla daha iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Güçlü şirket bilançoları ve dirençli ekonomik

0: büyüme Avrupa endekslerindeki yükselişi destekliyor. Ancak makroekonomik endişelerin arttığı bir dönemde piyasalar mevsimsel olarak daha zorlu bir sürece giriyor. Eylül ayına baktığımız zaman Stoxx 600 için genellikle yılın en kötü ayı olmuştu Eylül. Son 5 yılda Eylül aylarında ortalama %2.1 oranında değer kaybetmişti Stoxx 600 endeksi. Tabi yatırımcılar aslında Cuma günü Jackson Hole'da bir araya gelen Merkez Bankası yetkililerinden para politikasının geleceğine ilişkin yeni sinyaller arayacak. Mesela Fed Başkanı Warsh'un bugün ilerleyen saatlerde konuşması bekleniyor. Warsh'un ardından Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Schnabel konuşacak. Schnabel bu hafta yaptığı açıklamalarda faizlerin daha da artırılması gerektiğini ifade etmişti. Özellikle bu açıklamaları sonrası faizlerin hangi seviyeye getirilmesi gerektiğine ilişkin yeni bir söylemde bulunacak mı? Piyasalar bunu takip edecek. Tabii son gelen verilere baktığımız zaman ülkede enflasyonun artan enerji maliyetlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde hızlandığını gösterdi bize. Euro bölgesinden gelen ilk veriler. Mesela İspanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin 2 katından fazla bir seviyeye yükseldi. Diğer tarafta Fransa'da da enflasyon aynı şekilde beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi diyebiliriz Zeynep.
1: Bizde
2: burada tamamlayalım piyasa hattını birazdan. İş dünyası var, hala Akgün gelecek. Bloomberg ET'den ayrılmayın. Görüşürüz, hoşça kalın şimdilik.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hizmeti sunuyorsunuz. Alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyorsunuz. Peki bakıldığında burada geleneksel talep dışında birebir de pazarlık tarafında nasıl bir taleple karşı karşıya kaldınız? Yani KOBİ ağırlıklı bir şirket olarak dijital taraftaki talebi yukarı yönlü hareket ettirebildiniz mi? Ve 3 senedir de aslında firma olarak aktifsiniz. Bu tarafta nasıl bir performansla ilerliyorsunuz?
2: Biz bir iş bankası grubu iştirakiyiz. Yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçtik. Bahsettiğiniz gibi biz alıcılarla satıcıları bir araya getiren bir pazar yeriyiz ama bizim bir tane istisnamız var. Bize üye olacak alıcılar veya satıcılar mutlaka vergi kimlik numarasına sahip olmaları lazım. Yani vergi levaları olmadan biz de alıcı veya satıcı olamıyorlar. Demir çelik sektörüyle başladık. Alüminyuma geçtik. Yapı malzemelerine geçtik. Son olarak 2025 yılının Aralık ayında toptan akaryakıt ürünlerinin satışına başladık. Ve yakın zamanda da Opet'le bir işbirliği yaptık. Şimdi şirket araçlarının akaryakıt alımlarına aracılık etmeye devam ediyoruz.

0: Tabii dijitalleşme bir anda olmuyor. Bizim özellikle alıcı ve satıcı kitlemiz KOBİ'lerden oluşuyor ve onların dijitalleşmesinde de bu 3 yıllık dönemde ben iyi seviyede geliştiğini gözlemliyorum.
1: Peki şimdi Opet tarafında bir anlaşma olduğunu söylemiştiniz. Bakıldığında birçok da ürün gamının alıcı ve satıcı ile buluştuğu bir platformsunuz. Şu an en fazla payda hangi satışlarda gerçekleştirildi? Burada demir çelik mi, alüminyum mu, akaryakıt tarafı mı? Hangi tarafla daha fazla taleple karşı karşıya kaldınız?
0: Şöyle ifade edeyim. Biz sizle en son 2025 yılında bir program yapmışız. Evet. Şubat ayında.
1: Daha 1,5 senelik bir şirketiniz.
0: Evet. O zaman aylık işlem hacmimiz yaklaşık 450 milyon TL'ymiş. Bugün itibariyle 1 milyar TL'ye geldik. Bu 1 milyar TL'nin de yaklaşık %70'i demir çelik ürünlerinden oluşuyor. Bizim platformumuzun aslında başlangıcından itibaren demir çelik ürünleriyle biz başladığımız için şu anda yaklaşık Türkiye genelinde 1000 tane satıcımız var. Ağırlığı tabii demir çelik ürünleri oluşturuyor. Özellikle de inşaat demiri en çok satılan ürünümüz şu anda. Orada da iç talep şu anda güçlü gidiyor. Benim bizi izleyen müteahhitlerimiz, KOBİ'lerimiz varsa nacizane tavsiyem ProMTE'ye bakmadan, oradaki fiyatlara bakmadan inşaat demiri almasınlar. Tonajlı alım yapacaklarsa WhatsApp hattımızdan teklif alsınlar. Biz onlara teklif toplayalım, fiyat toplayalım. Bir de eğer İş Bankası ProMTE kart sahibi müşterilerimiz varsa onlara da 12 aya kadar vadelendirme imkanı sunuyoruz. Bu benim onlara nacizane tavsiyem olur.
1: Şimdi inşaat demiri tarafında satışlarda bir artış var demiştiniz. %70'e varan bir pay var galiba satışlarınıza bakıldığında. Büyük bir payda oran bazında bakıldığında evet. Sahip olmuş bulunuyor. Şu an inşaat tarafında konut satışlarında bir geri çekilme yaşandı. Yeni proje iştahında bir geri çekilme varken sizde bu artış biraz daha farklı bir tablo bize sundu. Peki bunlar neyden kaynaklı gerçekleşiyor?
0: Şöyle şimdi dediğiniz gibi Türkiye'de aslında yeni ruhsat alımlarında, yeni konut inşaatında bir durgunluk var, o gözleniyor. Ama ikinci el tarafında da konut talebinde de bir artış var, o artış devam ediyor. Benim tahminim özellikle bu tasarruf finansman şirketlerinin sağladığı finansmanlar. Çünkü banka tarafındaki kredi faizleri yüksek gidiyor, konut kredisi faizleri, ama bu tasarruf finansman şirketleri onlara bir alternatif yarattı. Ben ikinci eldeki konut talebinin oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Onun dışında bizim tabii üzerimizden çok fazla deprem bölgesine inşaat demiri satışı yapıldı. Onun etkisi olduğunu sanıyorum. Bir de özellikle yeni havalimanının olduğu bölgede, Arnavutköy bölgesinde, Sazlıbosna bölgesinde yeni inşaatlar çok fazla. Orada bir sosyal konut projesi var. O bölgede ben bizim üzerimizden ciddi bir satış olduğunu gözlemliyorum.
1: Bakıldığında demir çelik, alüminyum ve aslında akaryakıt gibi fiyatlarda ABD-İran savaşından da kaynaklı fiyatların yukarı yönlü seyrinin hala devam ettiğini izler olmuştuk. Peki bu alıcı ve satıcı tarafında bir geri çekilme yaşattırdı mı size? Yani geçtiğimiz seneye kıyasla bu sene bakıldığında nasıl bir taleple karşı karşıya kaldınız? Yukarı yönlü bir seyir görüldü mü?
0: Bizim tarafta özellikle demir çelik tarafında, inşaat demir tarafında iç talep iyi gidiyor. Yani geçen yılın aynı dönemine göre %7'lik bir artış var Türkiye'de inşaat demiri tüketiminde. Onu söyleyebilirim. Bizim de hem sipariş adetlerimiz hem de sipariş tutarlarımız yaklaşık 2'ye katladı. Geçen yılı 6 milyar TL'ye yakın bir işlem hacmiyle tamamlamıştık biz toplam platform olarak. Şu anda da 10 milyar TL'lik bir hedefimiz var. Bu yıl sonunda 10 milyar TL'lik işlem hacmine yaklaşırız gibi duruyor.
1: Alıcı ve satıcı tarafına bakıldığında peki burada sayılarda bir artış var mı? Nasıl bir korelasyonla ilerliyorsunuz platformda?
0: Bizim 16 bin alıcımız var. Bu alıcılara da her ay 1000 alıcı daha ekleniyor. Öyle söyleyeyim size. Bilinirliğimiz gitgide artıyor. Onun bir etkisi var. Biraz önce bu Opet'le olan işbirliğimizden bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Bu şirket araçlarını, akaryakıt alımını artık ProMTE üzerinden de alıcılar yapabilecekler. Bu da hem işlem adetlerinde hem de alıcı adetlerinde bize ciddi bir artış sağlayacak diye düşünüyorum. Yine KOBİ'lere nacizane tavsiyem, şirket araçları varsa onlar için düşük iskontolara razı olmasınlar. Bize gelsinler, biz onlara daha iyi iskonto verebiliriz. Akaryakıt alımlarını bizim aracılığımızla gerçekleştirebilirler.
1: Peki bu operasyona ne kadarlık bir hacim öngörüyorsunuz? Akaryakıt tarafını detaylandırdınız.
0: Bu yıl sonuna kadar 300 milyon TL'lik bir hacim öngörüyoruz. Yani biraz önce demiştim, aylık 1 milyar TL'lik bir toplam işlem hacmimiz var. Evet. Bunun üzerine de bu yıl sonuna kadar 300-350 milyon TL'lik sadece bu şirket araçları için akaryakıt satışından kaynaklı olarak ilave koyarız diye tahmin ediyorum ben.
1: Yine bir ürün gamı peki platforma eklemeyi planlıyor musunuz?
0: Şöyle, biz aslında bayilik sistemi de veriyoruz firmalara. Yani siz bir satıcısınız, ürünlerinizi girip bütün Türkiye'ye isterseniz açabiliyorsunuz ama ben sadece bayilerime satacağım derseniz de size biz bir bayilik sistemi kuruyoruz ProMTE'de. Şu anda Petkim'le öyle bir işbirliğimiz var. Petkim, petrokimya ürünlerini şu anda ProMTE üzerinden alıcılarına satıyor. Yakın zamanda da şişe camla işbirliğimizi duyuracağız. Şişe camın düz cam ürünlerini Türkiye'deki ana düz cam bayilerine satmaya bizim üzerimizden başlayacak şişe cam. Daha sonra da hedefimiz o düz cam bayilerinin de altındaki bayilere satışlarını yapması. Gitgide bir ağacın dalları gibi aslında burada satış ağını örmek istiyoruz. Yani kısa dönemde gireceğimiz sektörler petrokimya sektöründe derinleşeceğiz, akaryakıtta derinleşeceğiz. Bir de cam ürünlerinin ticaretine aracılık etmeye başlıyoruz.
1: Şimdi iş talep zayıf seyrediyor bu saydığınız birçok ürün grubunda. Burada fiyatların artışından mütevellit kaynaklandığını birçok sektör temsilcisi söylerdi. Peki son zamanda bakıldığında sizce burada fiyatların yukarı yönlü seyretmesinden sonra alıcı satıcı pazarlığında hangi taraf daha kazançlı duruma çıkmış bulunuyor? Pazarlık tarafında bu oranlarda bir artış görüyor musunuz?
0: Yani artık aslında finansman çok önemli bir noktaya geldi. İşte Merkez Bankası'nın bu aldığı haftalık repo ihalelerinin tekrar açılması kararından sonra biliyorsunuz %40 ile fonluyorlardı bankaları gecelik repo üzerinden. Şimdi haftalık fonlamaya başladılar, evet. %37 ile. Ben faiz oranlarında birazcık daha gevşeme olacağını öngörüyorum izleyen dönemde. Onunla birlikte de birazcık daha belki alıcı piyasasına doğru gireriz.
1: Peki finansman maliyeti tarafında bir sınırlamayla aslında son dönemde bir geri çekilme satışlarda yaşandı mı? Böyle bir tablo gözlemlediniz mi?
0: Bizim tarafta çok yaşanmadı açıkçası. Bizim bir de şöyle bir avantajımız var. Örnek veriyorum, siz bir müteahhitsiniz, inşaat demiri alacaksınız. Eğer ProEmtia kartınız varsa bu İş Bankası'ndan da olabilir, Kuveyt Türk'ten de olabilir. 2 aydan 12 aya kadar vadelendirme yapabiliyorsunuz. Siz satıcıyla pazarlığınızı peşin yapıyorsunuz veya WhatsApp hattı üzerinden biz size fiyat topluyoruz. Siz peşin alımınızı gerçekleştirdikten sonra hem peşin alım iskontosunu almış oluyorsunuz alıcı olarak ama öte yandan da bu kartlarla 2 aydan 12 aya kadar ertelemeli bir ödeme yapıyorsunuz. Bu da şu avantajı sağlıyor size. Devletten bir hak edişiniz varsa o hak ediş gelmeden ödeme yapmıyorsunuz veya bir inşaata başladınız, bir kentsel dönüşüm yapıyorsunuz, bir konut projesi yapıyorsunuz. O projenin kaba inşaatı bitmeden herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. O nedenle de bu bizim tarafta işlem hacimlerinin düşmesini önlüyor diye ben düşünüyorum.
1: Şimdi son Merkez Bankası'nın iktisadi eğilim anketine bakıldığında gelecek 3 aylık dönemde sipariş ve stoklarda yukarı yönlü bir seyrin de olabileceği öngörüldü anket nezdinde konuştuğumuzda. Peki sizin satışlarınızda böyle bir beklenti var mı? Daha çok yüksek montanlı alımlar mı yoksa küçük siparişlerle mi satışlar gerçekleşiyor?
0: Bizim aylık 1000 civarında, 1000 adet civarında siparişimiz var. Yine geçen seneye kıyasla aslında 2'ye katlamış durumdayız. Ortalama sipariş tutarımız da bizim 1.8 milyon TL ortalama sepet tutarımız. 1.8 milyon TL ne anlama gelir? Ortalama 2 tır inşaat demiri aslında. Yani vade farkıyla birlikte 2 tırlık bir inşaat demiri. Bizim hedefimiz, daha doğrusu bizim içerideki alıcı ve satıcı kitlemiz KOBİ'lerden oluşuyor. Ve bizim hedefimiz de bu yeni girdiğimiz sektörlerle birlikte KOBİ'ler nezdindeki dağılımımızı daha da fazla genişletmek istiyoruz.
1: Peki yurt dışında faaliyet göstermeyi planlıyor musunuz? Çünkü iç talepte aslında yukarı yönlü bir seyrin platformunuzda olduğunu söylemiştiniz ve son dönemde sizinle daha önceki programlarımızda konuştuğumuzda burada yatırım turuna çıkma planınız da vardı. İçeride mi yoksa dışarıda mı böyle bir tur planınız da var?
0: Şimdi bir girişim sermayesi yatırım fonu kurmayı düşünüyoruz bu sene içerisinde. Şimdi onun hazırlıkları devam ediyor. Burada tabii yatırımcılar içeriden dışarıdan olabilir. Daha onun kararını vermedik ama İlk etapta bir girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden yatırım alıp bu bahsettiğim sektörlerde derinleşmeyi, yeni girdiğimiz sektörler dahil olmak üzere ve yeni sektörlere de geçmeyi istiyoruz. Onun için de bu yıl gündemimizde o var. ProEmtia artık hani bu 3 yılın sonunda şunu söyleyebilirim. Kendi faaliyet gelirleriyle kendi faaliyet giderlerini karşılayan bir şirket haline geldi. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Bundan sonra aslında hem finansal hem de stratejik ortaklar alarak birazcık daha Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde faaliyet göstermek istiyoruz.
1: Peki bu ortaklık Kalkars tarafında gerçekleşebilir mi? Bir yatırımcı ortaklığı önümüzdeki dönemde planlıyor musunuz?
0: Olabilir. Yani bu bahsettiğim fonu kurduktan sonra aslında o fonu satın alacak yatırımcılara da belli bir vadede bir IPO yapıp aslında halka arz yapıp onların paralarını da geri alabilecekleri, belli kazançlarla geri alabilecekleri bir yapı önerebiliriz diye ben düşünüyorum.
1: Ne kadar bir vadede böyle bir planı gündeme almayı planlıyorsunuz?
0: Muhtemelen 5 yıl. Yani benim kafamda 5 yıl var. 5 yıllık bir vadede artık ProEmtia'nın herhalde sektör dönemini de ciddi şekilde artar. Bu ivmeyle devam edersek zaten ben hızlı bir şekilde büyüyeceğimizi tahmin ediyorum.
1: Şimdi yurt dışı tarafını konuşurken alıcılarınız peki hangi ülkelerden oluyor? Çoğunlukla satıcılar tarafına bakıldığında hangi ülkelere satışların daha fazla arttığını gördünüz? Çünkü Suriye tarafında inşaat demirinin biraz daha arttığını tahmin ediyorum. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldınız.
0: Bizim o bölgedeki yani özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki alıcılarımız müteahhitler aslında. Şu anda bir kısmı deprem bölgesindeki inşaatları yapıyor. Bir kısmı o bölgelerdeki kentsel dönüşümleri yapıyor. Şu anda Suriye'de belli bir yapılaşma olacağını düşünüyorlar ve o yapılaşma olursa da oralarda müteahhit olarak iş üstlenmek istiyorlar. doğal olarak eğer onlar orada iş üstlenirlerse yine biz onların alımlarını aracılık ettiğimiz için özellikle inşaat demiri tarafında Suriye'deki yapılaşmada da pro-emtia olarak ben yer alırız diye düşünüyorum.
1: Peki başka ülkelerden şu an satıcılar var mı? Türkiye'den alıp da diğer başka ülkelere satan iştiraklerle karşı karşıya kaldınız mı? Hangi ülkeler şu an odak pazarda bulundu?
0: Şimdi bizim aslında ikiye ayırmamız lazım. Bir uzun ürünler var dedim. Hani o inşaat demiri. O evet. Ağırlıklı olarak iç piyasada gidiyor. Zaten iç piyasadaki talep

0: İhracat yapan firmalarda hangi ürünler daha fazla gidiyor? Yassı tarafında mı daha fazla yukarı yönlü bir seyir var, yoksa inşaat demiri tarafında mı? Dış pazarı konuştuğumuzda.
1: Anladım. İnşaat demiri tarafında şöyle, orada ben rakamlara da bakmıştım gelmeden, size kısaca rakam da vereyim. İnşaat demiri ihracatımız 2,5 milyon tona ulaşmış 2026'nın ilk yarısında ve yaklaşık %8'lik de bir ihracat artışı var inşaat demiri tarafında. Yassı saç ihracatında da %15'lik bir düşüş var aynı dönemde 2026'nın ilk yarısında. Türkiye zaten yassı saçta aslında net ithalatçı durumda. Yani Türkiye'nin açığı var. İnşaat demirinde de kapasite fazlamız var. Onun fazlasını ihraç ediyoruz. Demir çelik kendi içinde böyle ayrışıyor. Alüminyum tarafına geçersek, o da bizim sattığımız ürünlerinden birisi. O da ağırlıklı olarak Türkiye'de ithalat üzerinden gidiyor aslında. Yoğun bir ithalat var alüminyumda.
0: Peki yıl sonuna baktığımızda ikiye katlayan ciro hedefinizde bir beklenti vardı. Bu beklentinin alt detaylarına bakıldığında hangi tarafın büyüme motoru olarak ön plana çıkabileceğini görüyorsunuz? Yassı tarafında bir düşüş var demiştiniz. İnşaat demirinde yukarı yönlü bir seyir var. Aynı tablo devam eder mi ve önümüzdeki sene yine aynı tabloyu görecek miyiz sizce?
1: Aynı tablo bu yıl sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. Bizde inşaat demiri satışları ağırlıklı gidecek ama önümüzdeki yılla birlikte bu inşaat demirinin yanına bizde akaryakıt ürünleri gelecek. Hem toptan akaryakıt, biliyorsunuz bu taşıt tanıma sistemi geldi, UTTS sistemi geldi.
0: Evet.
1: Orada UTTS sistemine tabi olmayan firmalar toptan akaryakıt alıyor. Tanker bazında, kırk ayak bazında alıyorlar. Beton santralleri, mermer ocakları, hafriyatçılar. Biz bunlara tankerle satışa zaten aracılık ediyoruz. Onun dışında aslında bunun yanına gelecek olan şirket araçları için akaryakıt olacak. Onunla birlikte izleyen yıl veya yine 1,5 yıl sonra ben size konuk olursam, muhtemelen artık demir çeliğin yanında akaryakıt ürünlerinin cirosunun da bir o kadar daha olacağını söyleyeceğimi tahmin ediyorum.
0: Peki 1,5 sene sonra yine diyelim o zaman tekrar konuk olduğumuzda yurt dışı yatırımlarda hangi ülkeler daha odak pazar olur? Çünkü Çin tarafında çok agresif bir fiyatlamanın da sizin ürün gamlarınızda olduğunu görmüştük. Burası bir odak pazarı olur mu? Rakip firmalar yavaş yavaş Avrupa tarafından Çin'e doğru kayar mı? Siz de orada aktivite gösterebilir misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, biz 1,5 yıl sonra sizinle bir program daha yaparsak ve ProMT yurt dışına açılmış olursa, bu Irak olabilir, Suriye olabilir, Gürcistan olabilir veya Mısır olabilir. Bu ülkelerin ortak özelliği Suriye dışında İş Bankası grubunun o ülkelerde faaliyet gösteriyor olması, temsilcilikleri veya şubeleriyle. O anlamda şu anda radarımızda birazcık o ülkeler var. O ülkede konuştuğumuz partnerlerimiz de var. Muhtemelen o ülkelerin ticaretine, ithalatına aracılık ederiz ProMT olarak diye ben planlıyorum.
0: İş Bankası olarak da aslında burada farklı ülkelerde faaliyette bulunduğunuzu da söylemiştiniz. Peki İran tarafında nasıl bir faaliyette bulunabilirsiniz? Çünkü Suriye diyoruz, bu Suriye tarafında yeni bir yapılandırma olduğunu da altını çiziyoruz. Peki İran tarafında savaş bittikten sonra olası bir beklentiyi de masaya koyduğumuzda bir faaliyet gösterme amacınız olur mu? Ya da son zamanda İran'a dair bir ihracatta artış yaşandı mı?
1: Şu anda bizim doğrudan İran'la bir ticaretimiz veya ticaretimize aracılığımız yok ama orada bizim için belirleyici olan Türk hükümetinin alacağı pozisyon olur. Eğer kamu orayla ticareti açarsa, orayla ticareti özendirirse biz de tabii ProMT olarak diğer firmalar gibi orada yer alırız. Birazcık daha orada yani izleme dönemindeyiz diyebilirim.
0: Son olarak burada alıcı ve satıcı tarafındaki son tabloyu sizinle konuşalım. Alıcılarda ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz yıl sonunda ve satıcılarda ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Burada iki tarafı dengeye koyarsak hangi taraf daha fazla rakamsal ve hacimsel olarak ağırlık gösteriyor?
1: Biz satıcı tarafında birazcık seçiciyiz. Herkesi satıcı olarak kabul etmiyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 1.000 civarında satıcımız oldu. Buna mukabil de 16.000 civarında bütün bilgilerine sahip olduğumuz onaylı alıcımız var. Alıcı tarafta biraz önce söylediğim gibi aylık 1.000 alıcı ProMTA'ya kaydoluyor. Yıl sonuna kadar da demek ki 20.000'i geçeriz gibi geliyor bana. Yıl sonunda 20.000 alıcının olduğu ve toplamda da yıllık 10 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmış bir platform olacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, Umut Feyzioğlu, çok teşekkürler
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: Katmanız için.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. İş Dünyası programında Sanayi Bakanı'nın açıkladığı son kredi finansman paketinin detaylarını konuşmak üzere hattımızda bizi Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öner eşlik ediyor. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum.
0: Murat Bey, aslında bu sabah saati çok sıcak bir gündemimiz vardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 250 milyar liraya varan finansman paketindeki son detayları açıkladı ve bakıldığında imalat sanayisine dair kuvvetli verilerin de geldiğini gördük. İşte 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade sunuluyor. İstihdam düzeninin korunmasından sonra 12 puanlık bir katkı da bakanlıktan gelebileceğinin altı çiziliyor. Peki sizce bu şartlar nasıl okunmalı? Sanayici bu şartlardan memnun mu ve farklı teşviklerin de gelmesini öngörüyor musunuz?
2: Tabii ki.

0: Emin olmamak elde değil. Neticede sarayın şu an en büyük ihtiyacı ne? Finansman. Dolayısıyla böyle bir finansman desteği devlet tarafından gelmesi gerçekten çok önemli ve olumlu. Yani bakana öncelikle teşekkür ediyoruz. Teorik olarak çok güzel ama pratiğe gelince işte ben her konuşmamızda, her yayına çıkışımızda anlattığım gibi isteklerle hedeflerle maalesef oluşumlar aynı olmuyor. Bunu bize diyorum ki gerçekten işte pratikteki bu iyi niyetli yaklaşımlar teorikte de devam etsin. Ve gerçekten bu paralar iyi yerlere gitsin, doğru yerlere gitsin, ulaşabilsin. Bunlar çok önemli. Çünkü sanayi o kadar çok sıkıştı ki artık inanın sanayi kıpırdayamıyor. Yani iki tane silindirin ortasında dönmeye çalışıyor, dönemiyor. İşte bu can suyu aslında. Bir can suyu olacak mı olacak? İşte 150 milyon lira büyük şirketlere veriyorlar. KOBİ'lere biraz daha az veriyorlar. İnşallah bunlara KOBİ'ler de ulaşır. Yani büyük
1: Evet, tam da bunu
0: şirketler.
1: sormak isterim Murat Bey. Aslında peki bu teşvik paketine bakıldığında sizce hangi tarafa fon kaynaklarının daha fazla aktarılması gerekiyor? Çünkü KOBİ'ler ve büyük ölçekli şirketlerin de olduğunu bu kredi paketi kapsamındaki açıklamalarda gördük. Sizce hangi tarafa daha fazla fon ayrılmalı ki burada daha fazla bir can suyu olduğunu ekonomik aktivitenin artmasıyla görebilirim?
0: Valla eskiden büyük şirket dediğimiz zaman diyorduk ki ya büyük şirketler gerçekten dağ gibi hiçbir şey olmaz. Ha, şu anda büyük şirketlere de güvenilmiyor. Yani Türkiye'de o çok büyük büyük şirketlerimiz, Türkiye'nin ilk 500'ünde olan şirketlerimiz gün geçmiyor ki bir finansman sorunuyla karşılaşmasın. Yani bugün artık KOBİ veya büyük şirket diye de inanın finansman olarak ayırmıyorum. Çünkü herkes sıkışmış durumda. Onun için evet o para büyük şirketlere de gitmeli, KOBİ'lere de gitmeli. Ama bakın her yayında ben şunu tekrar ediyorum. Bu bizim ağrımızı kurtaracak. Olması gerekli mi? Gerekli. Yani bunu eleştirmek mümkün değil. Desteklemek kesinlikle haklı sebeplerle destekleriz. Ama inanın bu para bu da çözüm olmayacak biliyor musunuz? Çünkü biz temel sorunları çözemiyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuca gitmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Yani şimdi veriyoruz bu kredilere. İnşallah ulaşırız. Bakın inşallah ulaşırız. Bunu da altını özellikle çizerek söylüyorum. Ulaştıktan sonra bir müddet sanayi şirketleri bakın rahatlayabilir. Ama ondan sonra asıl sorunlar çözülmedi ki gene sıkışacak. Bakın sizin haberlerinizde geçiyor. Beyaz eşyada ihracat %21 düşmüş.
1: Evet.
0: Ya beyaz eşya Türkiye'nin en büyük sektörlerinden bir tanesi. %21 düşmesi ihracatın. Yani bunun artık Sayın Bakan'a da, hükümete de, herkese bir şey ifade etmesi lazım. Eğer Türkiye'nin en büyük işte otomotiv, beyaz eşya, kimya bunlardan bir tanesi çöküyorsa Türkiye çöküyor demektir. Yani bunun temel sebeplerini araştırıp işte asıl kanser hücresini yok etmek lazım. Biz şimdi kanser hücresine pansuman yapıyoruz. Evet, hastayı rahatlatıyoruz, ağrısını kesiyoruz. Ama inanın bir müddet sonra bu daha şiddetli, daha geri gelecek. Yani %21 ihracatın beyaz eşyada düşmesi korkunç bir şey. Üretimde %13, sizin haberlerinizden gene okudum, %13 düşmüş genel olarak. Bir çok kötü bir şey. Yani bu sanayinin gittikçe sıkıştığını gösteriyor. Onun için bu kredi lazım mı? Lazım. İnsanların nefes alması için gerekli mi? Gerekli. Yeter mi? Yetmez. Ne yapmak lazım? Temel sebeplere inip onları götürmek lazım. İşte ekonomiyi değiştirmek lazım. Biz ekonomik kurallarını değiştiremiyoruz. Onları değiştirmediğimiz müddetçe de sıkışmaya devam edeceğiz. Yani onun için de yani şimdi hep eleştiri olarak söylemek istemiyorum ama sadece konuşuyoruz. İşte bu parayı Sayın Bakan açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama inanın benim için sadece Türkiye'nin 3-5 ayını kurtaracak. Biz yine yıl başında bunları tekrar bağlandığımızda aynı şeyleri konuşmuş olacağız.
1: Peki Murat Bey, son olarak da şunu sormak isterim. Bu kredi paketi lazım demiştiniz. Hemen altını çizerek buradan devam edelim. Sağlanacak finansman paketi üretim

0: istihdam ve ihracatta ne kadar süre sonra yansımalarını bize gösterecektir sizce?
1: Bakın göstermeyecek, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi firmalar ayakta kalacak. Bu parayla firmalar bir müddet daha ayakta kalacak. Eğer gerçekten kurlar düzelirse, enflasyon düzelirse, sabahleyin mesela bir sanayici gelmişti yanıma. Mavi yakalı çalıştırılacak adam bulamadığı için Özbekistan ve Türkmenistan'dan 40 tane adam getirmişler. Yani çalışacak adam bulamıyoruz bir de. Yani bırakın bu sorunları, mavi yakalı adam da bulamıyoruz. Sanayide o kadar büyük sorunları var ki, işte Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan adam getirmeye başlamış sanayi. Ki bir de biz de biliyorsunuz işsizlik rakamları çok düşük değil. Buna rağmen mavi yaka da yok. Onun için biz düzelmeyeceğiz. Biz ne zaman düzeleceğiz? Doğru ekonomik kurallar uygulandığı zaman. Yoksa ben eminim ki Sayın Bakan bir 6 ay sonra bir kredi paketi daha açıklayacak. Bize biraz daha idare edecek ama bunlar inanın kesin çözüm değil hiçbirisi.
0: Peki. Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Önay, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın son işlem gününde bir müddettir iyi seyrettiğine tanıklık ettiğimiz Borsa İstanbul'un dün özellikle bir miktar düşüş kaydetmesini takiben daha ılımlı pozitif tarafta daha çok konumlandığı bir açıkçası zaman dilimi yaşıyoruz. Şu anda 14.500 puanın üzerindeyiz. Çok kısıtlı da olsa neredeyse değişimsiz diye ifade edebileceğimiz pozitif bir yüzdesel değişim var yüz endeksinin. Hacme baktığımda da 106 milyar TL'yi görüyorum. Ancak bankacılık endekste %1,30'unda, sanayi endekste de %0,70'ler civarında yukarı yönde değişim var. Neredeyse değişimsiz BIST 100'e benzer bir negatif tarafta ama yüzdesel değişim sergilenen ulaştırma endeksi görüyorum. Bununla beraber BIST 30'da da çok kısıtlı yukarı yönde değişim olduğunun altını çizelim. Sanayi endekste %0,70'ler civarında yukarı yönde değişim olduğunu görüyoruz. 2 yıllık gösterge tahvilimiz tekrar %40 seviyesinin altına inmeye çalışıyor. 10 yıllıklarda da %34,35'lere çekildiğini görüyorum. CDS 218,8 değerini gösteriyor şu an terminalde. 220'nin altında olmasına alışmıştık. 219'un da gerisine gelme aşamasında, hatta gerisinde şu an, ama net bir düşüş var mı diye düşünecek olursak da yok. Bununla beraber Asya kapanışlarında bugün KOSPI yine düştü %1,5'un üzerinde. Ona eşlik eden CSI 300'ü gördük. Nikkei pozitif tarafta kalabildi. Hang Seng'de Nikkei oranla çok çok daha düşük bir yukarı yöndeki değişimle. Bununla beraber az önce Avrupa haritası karşımızdaydı. İlk önce Borsa İstanbul detaylarından başladık. Avrupa endekslerine baktığımızda Kakara'nın %1 yükseldiğini görüyoruz. Şu an DAX'ın %0,50 civarında, FTSE'nin de %0,10'lar 20'ler civarında yükseldiği bir gün içerisindeyiz. Kuzey borsalarında da pozitif görünüm var. Hatta Avrupa'nın tamamında bizim endeksler bazında gördüğümüz görünümlere paralel %1'i aşmayan yukarı yönde değişimler hakim. Romanya borsasının düştüğünü görüyorum. Bir de Kuzey Makedonya, merak edenler için Atina'nın hemen kuzey batısında düşen endeksler içerisinde. Dünyaya baktığımızda 70 doların üzerinde %1,5'un üzerinde yükselen bir ons gümüş ama düşen bir ons altın 4600 doların altında, çok kısıtlı da düşse. Bununla beraber halen 99'un üzerinde kalmaya devam eden bir spot dolar endeksi, 15'in altında bir VIX endişe endeksi var. Bununla beraber yine risk iştahını göstermesi adına Bitcoin'in 79.000 doların üzerine, 79.500 doların üzerine çıkmakta zorlandığını görüyoruz ki yukarı seviyeleri test etmesini takiben 79.660 dolarlarda şu an, yönü negatif yüzdesel bazda değişimi. Petroldeki gelişmelerde özellikle Brent petrol 89.5 doların altında. WTI Amerikan tipi ham petrolde 83 doların altında şu an itibariyle, ama tabii kapanış bizler için önemli olacak. Gidiyoruz Paribu'ya. Paribu günü bugün. Paribu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a. Burçak, sendeyiz. Neler var notlarında?
1: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün gündemimizde hem regülasyon hem de adaptasyon haberlerine yer vereceğiz. Dilersen hemen başlayalım. 12 trilyon dolarlık müşteri varlığına ve 39 milyon aktif kullanıcıya sahip finansal hizmetler ve aracı kurumu Charles Schwab, kripto platformuna Bitcoin ve Ethereum alım satım hizmetini ikinci çeyrekte eklemiş ve sınırlı kullanıcılar ile işlemlerini başlatmıştı. Kurum şimdi de bu hizmetini Solana, Avalanche ve Chainlink'e genişletme planlarını duyurdu. Yapılan açıklamada bu yeni dijital varlıkların önümüzdeki aylarda müşterilerin alım satımına da açılacağı belirtildi. Bir diğer haberimiz Güney Kore'den. Son dönemde Güney Kore'deki kripto adaptasyonu ile ilgili pek çok haberi Paribu gündeme de taşıyoruz. Bugün de gündemde Visa'nın Güney Koreli bir finans şirketi ile işbirliği haberi var. Güney Kore'nin Shinhan Finansal Grup şirketi çarşamba günü stabil kripto paralar, yapay zeka ve B2B ödemeler alanlarında işbirliği yapmak üzere Visa ile stratejik bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında iki şirket stabil kripto para temelli bir finansal altyapı oluşturmaya öncelik verecek. Shinhan'ın Visa'nın stabil kripto para platformunu kullanarak ihraç, havale ve itfaiye işlemlerini doğrulamayı ve yerel finansal ortama uyarlanmış bir iş modeli geliştirmeyi hedeflediğini biliyoruz. Son haberimiz JP Morgan'dan. Wall Street Journal'ın haberine göre JP Morgan kendi stabil kripto parasını piyasaya sürmeyi değerlendiriyor. Bu süreç salı günü 39 bankanın 2027'de faaliyete geçirmeyi hedeflediği yeni bir blok zincir ağı girişiminin, yani Bank Alliance'ın hemen ardından geldi. Bugünlük Paribu gündemde sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de Paribu'ya ve Paribu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gidiyoruz şimdi. Arınlardan Bloomberg ET Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren stüdyoda bizlerle olacak. Kaçırmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal.
2: En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: saçlarının. Görmedim, bilmedim, duymadım.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Yatırımın yolu.

0: Akıllı planlama kısmında araştırma masasında Bloomberg ETH baş ekonomisti Aslı Savranoğlu, Seren'le birlikteyiz bugün. Malum haliniz takvim yoğun, başta Jackson Hole olmak üzere merkez bankaları ve enflasyon gündemi başta olmak üzere birçok detayı yine konuştuğumuz bir yaz sonundayız diyelim. Ve Eylül'de açıkçası gözlerin çevrildiği bir takvimde. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Şimdi bizim Merkez Bankası'ndan başlayacak olursak birazdan IMF'in bu yönlendirme ve iletişim ile ilgili yazmış olduğu rapora geçeceğiz ama Commerzbank'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili bir değerlendirmesi oldu. Daha doğrusu Tata Guz'un. Dedi ki burada Merkez Bankası'nın yaptığı bir takım revizyonlar yönlendirmeden ziyade sanki gerçekleri geriden takip etmek anlamına geliyor. Başka bir takım detaylar da var ama kurumlar, başta ekonomi ve para politikasının belirleyici kurumlar gerçekleri geriden takip edebilir mi?
1: Gerçekleri geriden takip etmeyi tercih edebilir, evet. Yani normalde tabii beklediğimiz biraz daha önden gidip piyasaya yol göstermeleri ama burada özellikle Merkez Bankası'nın, bizim kendi Merkez Bankamızın revizyonlarına baktığımız zaman özellikle içinde bulunduğumuz yılla ilgili genellikle piyasa beklentilerine yaklaştığını, her revizyonun, yani piyasa beklentilerinin daha önden gittiğini, revizyonların biraz daha piyasa beklentilere yaklaştığını söylemek mümkün. Bu anlamda zannediyorum Tata Guz'da, gene Commerzbank'ta yorumlarını bu anlamda yapıyor. Yani yapabilir mi? Yapabilir tabii ama buradaki asıl para, yani bu tür enflasyon raporu ve Merkez Bankası'nın bütün o patikaları, veri revizyonları, hedefleri ve tahminleri paylaşmasındaki ana amaç aslında bir miktar hem enflasyon görünümüne ilişkin görüntüyü daha net bir şekilde vermek, hem de para politikası konusunda bir miktar daha piyasaya bir öngörüde bulunmak. Ama tabii bizim Merkez Bankamızın şöyle bir şeyi de var tabii. Sadece bir tahmin vermiyor. Bu tahmini etkileyebilecek faktörlerden de bahsediyor. Sonuçta bu faktörler ve varsayımlar değiştikçe oradaki tahminler, piyasa tahminleri daha hızlı güncelleniyor. Bunu da kabul etmek lazım. Yani sonuçta 3 ayda bir yayınlanan bir enflasyon raporu var. Çok ciddi bir belirsizlikten geçtiğimiz bir ortam var. Burada bazı varsayımlar var. O varsayımlardan, işte içinde, bu tahminlerin içinde kullandığımız varsayımlar ne? Mesela petrol fiyatı çok ciddi dalgalanma gösteriyor. Bunun dışında kurlar ve sadece ithalat fiyatları ciddi, sadece Türk lirası değil, Türk lirası oldukça istikrarlı gidiyor ama bunun dışındaki ithalat fiyatlarında da dalgalanmalar var. Çıktı açığına ilişkin bazı öngörülerle değişiklik olabiliyor. Dolayısıyla 3 ayda bir bu varsayımları revize ettiğiniz bir ortamda bir miktar daha geriden gelmek o kadar mantıksız olmayabilir belki.
0: Tata biraz acımasız davranmış.
1: Evet, ama yani şunu da hep söylemek lazım ki piyasa öngörüleri, yani piyasa tahminleri aslında bu anlamda çok da off değil, daha hızlı güncelleniyor ve bir miktar daha temkinli yaklaşıyor. Merkez Bankası'nın biraz daha iyimser taraftan yaklaştığını aslında görmüyor değiliz. Mesela çıktı açığıyla ilgili enflasyon raporunda, en son enflasyon raporunda aslında yukarı yönlü bir güncelleme yapıldı ki savaşın etkisiyle biz ikinci çeyrekte iç talebin yavaşladığını gördüğümüz halde aslında şunu anlıyoruz ki ilk enflasyon raporunda çıktı açığına ilişkin beklentiler çok daha iyimsermiş. Yani iyimsermiş derken çıktı açığının enflasyonu düşürücü etkisi daha fazla olacağı varsayılmış. İkinci çeyrekteki bu savaş etkisine ve iç talepteki yavaşlamaya rağmen bunun bir miktar yukarı revize edildiği görüldü. Dolayısıyla biraz bir iyimser taraftan bakıp da varsayımların ve tahminlerin biraz daha iyimser taraftan oluşturulduğu gerçek. Ama bazı varsayımlarda, özellikle petrol fiyatı vesaire gibi çok oynak olduğu için bu taraftaki güncellemeler de biraz daha geriden geliyor olabilir. Bu kadar, yani bir kısmını bir hak verelim bir kısmına. Bir kısmına da evet, piyasa aslında bu anlamda biraz daha önden gidiyor ve biraz daha temkinli yaklaşıyor. Merkez Bankası biraz daha iyimser kalıyor ve piyasaya adjust etmek zorunda kalıyormuş gibi gözüküyor.
0: Sen piyasayı böyle bir edince, sende ikisi de var gerçi, hem çocuk hem kedi. Çocukla kediyi başıboş bırakınca ne yapacağı hiç belli olmaz ya. Bende sadece kedi var. İki kedi bu arada bir çocuğa denk zaten aşağı yukarı. Peki senin söylediğine aslında destek olarak Tata Guz şunu da söylüyor. Özellikle sadece enflasyon raporu dönemlerinde güncelleme yapılması piyasadaki algıyı olumsuz etkiliyor. Bu da özellikle başta enflasyon raporu olmak üzere orta vadeli hedefler dinamik bir tahmin aracından ziyade dönemsel sunum niteliği taşır diyor. Aslında evet. Bu nasıl diyelim, sadece enflasyon verisiyle ilgili değil, hali hazırda bir durum varsa ortada bununla ilgili, mesela bizim Galatasaray'ın transfer politikası birçok böyle belirsizliği akla getiriyor. Zamanlar aldıkça ne olacak ne olacak diye. Latife bir yana, IMF'in de aslında makalesinde burada bir takım ne diyelim değişen koşullara dönük olarak aslında revizyon önerileri de var.
1: Evet.
0: Şimdi iletişimi üçe ayırmışlar. Sen de daha detaylı bahsedersin ama şey çok hoşuma gitti. Yani kendi çevirimle söyleyecek olursam burada projeksiyonların diyelim plaza tabiriyle taahhüt anlamı olabilir. Türkiye merkez bankalarının reaksiyon verme frekansını ölçmek için olabilir. Bir de beyanı şeklinde olabilir diye. Bizden oraya geçişte, rapora geçmeden

0: Mesela bizim yaptığımız bu üçün iki tanesine giriyor gibi sanki.
1: Evet, yani biz şimdi senin bahsettiğin gibi üç tane sözlü yönlendirme olabilir diyor. Bu arada IMF'nin raporu aslında zamanlama olarak da güzel. Çünkü tam böyle Fed'in yani Woş'un getirdiği o sözlü yönlendirmenin nasıl olması gerektiğine ilişkin tartışmanın arkasından ve tam da bugünkü Jackson Hole toplantısının öncesinde aslında güzel bir zamanlama. Tamamen bu sözlü yönlendirme hikayesini bir teoriye de oturtarak nasıl olması, yani hangi dönemlerde nasıl olması, şimdiye kadar nasıl olduğu ve nasıl olabilir üzerine bir çalışma. Sonuçta burada üç tane sözlü yönlendirmeden bahsediyor. Bir tanesi Fed'in yaptığı şimdiye kadar bu dot plotlarla, yani tamamen bir patika söyleyerek para politikası duruşunun önümüzdeki dönemine ilişkin bir çok böyle daha belirgin bir patika sunmak aslında. Bu Fed'in şimdiye kadar yaptığı durum. İkincisi özellikle tahminler ve tepki fonksiyonunu vermek. Yani daha doğrusu data depend, yani veri odaklı ve Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonunun verildiği bir şey, sözlü yönlendirme. Bunu biz yapıyoruz. ECB de yapıyor aslında. Avrupa Merkez Bankası da yapıyor. Bizim yaptığımız biraz daha belki hafif versiyonu, ama Avrupa Merkez Bankası'nın biraz daha bunu katı yaptığını söylemek mümkün. Tepki fonksiyonu derken, yani sonuçta işte enerji fiyatları arttığı zaman, mesela bunu Avrupa Merkez Bankası çok belirgin şekilde yaptı. İşte enerji fiyatları arttığı zaman bunun direkt etkileri olacak, bunun indirekt etkileri olacak, bunun ikinci etkilerinin şöyle olması durumunda tepki vereceğiz işte deyip bunun bir altını çizdi ve tepkiyi de verdi arkasından. Ya da işte talep koşulları ile ilgili bir değişiklik olduğu zaman şöyle davranırız, işte talep koşulları gevşediği zaman politikayı gevşetebiliriz. Talep koşulları daha dezenflasyonu destekleyici olmadığı durumda sıkılaştırabiliriz gibi. Böyle çok daha belirgin bir tepki fonksiyonu ortaya koymak. Böylece piyasanın aslında öngörülebilirliğini arttı. Yani piyasa açısından bir öngörülebilirlik yaratmak. Bir de tahminleri veriyorlar. Biz de bir enflasyon patikası tahmini veriyoruz. Bu anlamda biraz daha ve işte bazı yıl sonları için hedefler veriyoruz ve ara tahminler veriyoruz. Bu anlamda bir sözlü yönlendirmenin bazı kısımlarını gene kullanıyoruz. Gene ECB burada benzer bir örnek. O da hem büyüme hem enflasyon tahminlerini sağlıyor. Burada gelinen noktada şunu söylüyor aslında IMF. İlk olan, işte bu Fed'in daha önce şimdiye kadar yaptığı sözlü yönlendirme, özellikle para politikasının, yani enflasyonun düşük olduğu, para politikasının gevşeme alanının olmadığı, kalmadığı faiz politikasıyla bir noktada şimdiye kadar oldukça işe yaradı. Çünkü o daha bir gevşeme ve daha bir öngörülebilirliğin daha uzun süre süreceği, gevşek para politikasının ya da düşük faizlerin daha uzun süre, daha düşük seviyede devam edeceğine ilişkin o algıyı yaratmak ve sürdürmek açısından işe yaradı. Ama özellikle pandemi sonrasında bu arz şokları ile birlikte artık bu politika fazla, ne denir, esnek olmayan, katı kalmaya başladı. Çünkü öngörülebilirlik oldukça azaldı, belirsizlik oldukça azaldı ve sizin orada sunduğunuz o patika fazla bağlayıcı haline geldi. Hatta bunu buradaki IMF raporunun içinde şundan bile bahsediyor. Çünkü Merkez Bankası'nın özellikle Fed'i pandemi sürecindeki enflasyonist baskıların artmasını geç takip edip geç tepki vermesinden şikayet ediyoruz, biliyorsun. Hani bu konuda çok eleştiriler var. Bu kullanılan sözlü yönlendirmenin özellikle bu tür çok patikayı bu kadar net verme yönündeki sözlü yönlendirmenin Merkez Bankası'nın enflasyonist baskıları geç idrak edip buna geç tepki vermesine de neden olduğu konusunda eleştiriler de var raporun içinde. Dolayısıyla şu anda önerilen biraz daha tamamen bu sözlü yönlendirmenin ortadan kalkıp, yani şu anda Kevin Woş'un yaptığı da değil de tam olarak. Çünkü şu anda Kevin Woş tamamen hiçbir sözlü yönlendirme yapmayı bırakmak istiyor gibi bir algı var. Yani sadece dot plotları değil, yani bir tahmin aralığı vesaire veriyor.

0: Yok ama oraya da tahmin vermediğini biliyoruz mesela Kevin Bosch'un. Sonuçta sadece tek bir sözlü yönlendirme kullanıyor şu anda Kevin Bosch. O da fiyat istikrarının devam edeceği ve %2'lik hedefin yakalanacağı ki bununla ilgili ne bir yani zaman aralığı söylüyor ne de hangi araçların buraya gitmek için kullanılacağını söylüyor. Şimdi bu da büyük bir şey oluşturuyor. Biraz önce senin bahsettiğin kedi ve çocuğu
1: Çocuk.
0: başıboş bırakırsan
1: Ne yapacağım
0: ne
1: belli olmaz.
0: yapacağı belli olmaz. Sonuçta piyasada bunun fiyatlamasının da oldukça sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Burada IMF'nin önerdiği aslında özellikle bu reaksiyon fonksiyonunun piyasayla belirgin şekilde paylaşılması, bu veri odaklı şeyin de ne denir? Yani politikanın veri odaklı olduğuna dair de sinyalin net bir şekilde verilmesi ve hangi verilerin aslında bakıldığının da altını çizilmesi. Yani orada enflasyon beklentilerine mi bakıyorsunuz, işte çıktı açığına mı bakıyorsunuz, talep göstergelerine mi bakıyorsunuz ya da işte ikincil etkilerine mi bakıyorsunuz? Bununla ilgili hangi ya piyasanın hangi veriye ne kadar hassas olması gerektiğine ilişkin de komünikasyonun, o iletişimin düzgün şekilde yapılması.
1: Sen ne yazışırken, konuşurken bir yandan da şeye baktım. Özellikle bizim her Jackson Hole sonrası, yani bilmiyorum benim hatırımda en azından salgın sonrasını düşünecek olursak ya bu Jackson Hole'da çok bir şey olmaz vesaire dediğimiz bir Jackson Hole olmadı. Ama burada borç, yani sessiz kalma lüksü yok gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: Ama hiçbir anlamı olmayacak bir şey bile söylese bundan piyasalar anlam çıkarabilir başta. Bir ne diyelim belki başka merkez bankası Özel Kore'nin de üzerine Güney Kore Merkez Bankası Başkanı katılıyor gördüğüm kadarıyla katılımcılar arasında. Oralardan ne diyelim böyle önümüzdeki sürece ilişkin kritik bir mesaj çıkar mı sence?
0: Yani Kevin Bosch özelinde bence mutlaka bir
1: şey
0: şekilde
1: söylemesi
0: piyasa ne
1: lazım
0: de
1: yani.
0: mutlaka artık biraz daha sanki bir ne denir piyasaya yön verecek. En azından bu biraz önce bahsettiğimiz veri bağımlı ortamı biraz özetleyecek ya da reaksiyon fonksiyonunu özetleyecek. Yani ne olursa enflasyonla ilgili bu arada değerlendirmeler konusunda da çok çekince, çok sınırlı bir değerlendirme yaptığını biliyoruz. Yani enflasyonla ilgili nereye gideceğine ilişkin hangi veriyi kullanacağına ilişkin mesela o da şu andaki sıkıntılardan bir tanesi. Hatta bugün Bloomberg'te bir grafik vardı. Sonuçta PCE enflasyonu yani kişisel tüketim harcamaları enflasyonu başka bir seviyede, daha yüksek bir seviyede. Bunu tırpanladığınız zaman başka bir daha düşük enflasyon seviyeleri buluyorsunuz. İşte onun çekirdeğine baktığınız zaman daha düşük enflasyon seviyeleri buluyorsunuz. Ve buradaki hangisine baktığı Fed'in, yani eskiden biz neyi biliyorduk? Çekirdek PCE'ye baktığını biliyorduk. Genellikle bu takip ediyordu. Çekirdek PCE de şu anda %2 enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Tam artmadı en son noktada ama dolayısıyla şu anda o konuda da bir kafa karışıklığı var. Bundan sonrasına için yani en azından bu tartışmanın içinde, bugünkü Jackson Hole toplantısının içinde biraz daha bir Fed'in hangi verilere baktığını, hangi verileri önemsediğini ya da enflasyonla ilgili görünümün aslında şu anda nasıl gördüğüyle ilişkin bile bir miktar daha detay vermesi piyasalar açısından önemli olacak gibi gözüküyor. Bir de zaten aslında buradaki sıkıntılardan bir tanesi de şu, burada detay ve şey vermedikçe bir tamamen rehberliği tamamen kestiğiniz anda işte söyleyeceğiniz en küçük bir kelime bile burada aslında ciddi bir piyasa volatilitesi yaratıyor ki istemediğiniz şeyin o olduğunu söylüyorsunuz ama tamamen tam tersi bir volatilite yaratıyor ve şunu da söylemek lazım herhalde. Yani Kevin Bosch'un bu söylemleri, bu rehberliği kesmesinin sebeplerinden bir tanesi piyasadan gelecek o sinyalleri okuyabilmekti. Piyasanın kendi değerlendirmelerini yapıp oradan alacağı sinyalleri Fed'e katkısı olmasını yani Fed'in de politikasını oluştururken şu anda oysa tamamen o boşluktan dolayı aslında oradan da tam bir net bir sinyal gelmiyor ve gerekli gereksiz hangi verinin de önemini olup olmadığını da değerlendirmek piyasa açısından oldukça zor oluyor. Dolayısıyla evet, yani bu sefer herhalde Çağlar biraz daha Kevin Bosch'un bu Jackson Hole'dan beklentiler biraz daha fazla gibi diye düşünüyoruz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Eski toplantılara göre bir miktar daha açması gerekeceği bir yere doğru zorluyor. Ha, piyasa da zorluyor. Bence konjonktür de zorluyor. Sonuçta en son noktada, geldiğimiz noktada hazinenin tahvil almasına kadar geldiyse iş.
1: Ki onun bile ne kadar çözüm olabildiği tabii hemen ardından tartışılmaya başladı.
0: Çok. Yani
1: sen yayındaydık galiba zaten. Hemen bir ABD tahvil faizleri geriye geldi. Biz yayından çıkıp yerimize geçene kadar
0: tekrar bir
1: düşüşünün tam tersine yükselişe geçmişti yani.
0: Evet, aynen. Yani sonuçta çünkü herkes şunun farkında ki o kısa vadeli bir çözüm yaratacak bir ortam ya da onu uzun süre devam ettirmeniz gerekiyor. Yani devamlı el yükselterek devam ettirmek gereken bir politika. Ve aslında asıl sorunlara da çözüm olmuyor. Yani oradaki, çünkü sadece bu Kevin Bosch'un konuşması da değil oradakinin arkasındaki etkilerden bir tanesi. Büyük ihtimalle Kevin Bosch'un yarattığı politika belirsizliğinin mutlaka etkisi var ama sonuçta çok yüksek bir borçluktan bahsediyoruz. Bütçe açığının hızla arttığı bir ortamdan bahsediyoruz. 2030'a kadar yükselmesi beklenen bir borçluktan bahsediyoruz kamu tarafında. İki, buna ek olarak da yapay zekanın yatırımlarının da ve bu taraftaki harcamalarının da gene ekstra burada bir finansman ihtiyacı yarattığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bütün bunları bir araya koyunca zaten otomatik olarak bir faizler üzerine, uzun vadeli faizler üzerine bir yük yaratmış oluyorsunuz. Bunu da bir nebzeye kadar yani eldeki olanaklarla ve bütçeyle hani şey kompanse edebilirsiniz ya da devamlı el arttırarak burayı desteklemek zorunda kalırsınız ki o çok daha uzun vadede daha da farklı bir şey fiyatlaması, risk fiyatlaması getirecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada gerçekten bence yani boşluktan ziyade Kevin Bosch'un da burada biraz daha ipleri eline alıp piyasayı yönlendirmek konusunda o söylemleri, rehberliği biraz daha işte o ilk şeyden, yani açık patika iletişiminden biraz daha işte veri odaklı ve reaksiyon fonksiyonunun paylaşıldığı bir yere doğru getirecek olacağını tahmin ediyoruz. Ama bu toplantıda bunu ne kadar yapar bilmiyorum ama en azından biraz daha renk verecek diye umut ediyoruz.
1: Stanford Üniversitesi'nden bir tane profesör gördüm ben yapılacak sunumların içerisinde. Stable coin'ler vesaire de konuşulacak. Ama IMF raporuna devam edecek olursak ben o kısmına çok bakamadım ama orada da bir yapay zeka kısmı vardı.
0: Evet, yani var.
1: Tabii burada verinin işlenmesi, tırnak içerisinde daha anlamlı hale gelmesi vesaire ekonomistlerin işini muhakkak ki kolaylaştırıyordur ama şimdi şöyle de bir şey oldu Aslı. Bu kadar hızlı ve tırnak içerisinde yine etkin biçimde veri kullanınca senaryo sayısı da artmaya başladı. Önceden belki ne diyelim, insan aklının ürünü olarak temel senaryolar üzerine yoğunlaşıp belki bunun üzerine bir takım geleceğe dönük sinyaller veriyordu merkez bankaları ama yapay zekanın normaldeki etkilerinden tutalım hisse fiyatlamalarındaki bir takım burada yarattığı basınç, hep bunun bir de karanlık yönü var diye işaret ediyor. Merkez bankacılığı açısından da acaba yapay zekanın faydası kadar bir de bakılması gereken riskleri var mı sence?
0: Yani evet, herhalde bu yapay zeka ile ilgili konu oldukça su götürecek gibi gözüküyor. Burada da yapay zeka konusundaki aslında noktalardan IMF'nin bahsettiği oldukça hızlı, işte hem bu sosyal medya hem de işte otomatize edilmiş haber analizleri vesaire gibi böyle bir sürü AI tool'un aslında piyasa, yani merkez bankalarının yorumlanması konusundaki etkisinden de bahsediyor biraz burada. Dolayısıyla tamamen bu rayı da dışlamamak gerekiyor mutlaka. Yapay zeka konusundaki buradaki teknolojinin bir şekilde ortada olmasını. Şimdi buradaki önemli olan şey herhalde Merkez Bankası'nın verdiği o rehberliğin ne kadar anlaşılır olması, bu anlamda biraz önemli. Çünkü şimdi şöyle bir sıkıntısı var, çünkü bu kadar net, şimdi veri odaklı ve işte ne denir, reaksiyon fonksiyonu dediğimiz zaman aslında iş biraz kompleks hale geliyor ya. Öteki birinci sözlü yönlendirmeye göre, yani patikayı direkt verdiğiniz sözlü yönlendirmeye göre aslında bu ikincisi önerilen işte daha böyle veri odaklı ve işte reaksiyon fonksiyonu odaklı

0: farklı önerilen sözlü yönlendirme aslında daha kompleks bir yapı ortaya koyuyor. Ne demek istiyorum? Çok fazla işte şöyle olursa böyle, böyle olursa böyle, böyle olursa böyle gibi bir sürü Türk conditionality, yani burada bir sürü şartlılık, koşulluk var. Dolayısıyla bu koşullukları analiz etmek bir profesyonel bilgi birikimi gerektiriyor. Ve bunun için profesyoneller için aslında burada bir hani halka ulaşması bu işin biraz daha zor ya. Burada belki biraz daha yapay zeka kullanan aynı zamanda ajanların da belki biraz avantajı da olabilir. Aynı şekilde işte biraz profesyonelliğin de biraz avantajı olabilir. Bu ayrım tabii önemli. Yani o verdiğiniz mesajın halk tarafından da kolay bir şekilde anlaşılacak seviyede olması önemli. Ya da işte bunu analiz eden ajansların, analistlerin vesaire ya da bizim gibi kanalların sonuçta bunu o seviyeye indirmesi lazım ki bir şekilde anlaşılsın. Burada belki evet yapay zeka uygulamaları da belki bu anlamda bir şey olabilir. Sonuçta Merkez Bankası mesajlarını dekode etmek için, yani tekrar anlamlaştırmak için. Bunun dışında yapay zeka konusu zaten bence başlı başına ayrı bir konu gibi gözüküyor Çağlar.
1: Yani çok uzmanlık alanı değil ama bildiğim kadarıyla mesela bazı iletişim ya da reklam ajansları kriz üzerine uzmanlaşıyor. Yani firma yanlış bir işte harekette bulunuyor, ürünüyle ilgili bir hatanın iletişimi yanlış yapıyor. Onu nasıl en hızlı şekilde giderebiliriz şeklinde. Hı hı. Şimdi bir kar elde etmek amaçlı büyük ya da küçük bir işletmenin böyle hizmet aldığı bir dünyada kuşkusuz para politikasıyla ilgili kural koyucu, belirleyici bir kurumun iletişiminin de çok kritik bir hale geldiği süreçten geçiyoruz. Bunun içerisinde kaçınılmaz olarak yapay zekanın muhakkak ki bir yeri olacak. Ama tabii burada o kadar büyük bir hata payını geri alma şansı olmuyor bu kurumların. Son aynen. İki dakikada da şunu sorayım sana. Özellikle işte sosyal medya bir dönem etkin kullanıldı, bir dönem kızağa çekildi. Sonra tekrar etkin kullanıldı, blog etkin kullanılıyor vesaire. Biraz daha ne diyelim, küçük yaştan itibaren mi bir finansal okuryazarlığa Merkez Bankası iletişimi gibi şeyler dahil etmek lazım? Bildiğim kadarıyla Milli Eğitim ve bu müfredat üzerinde çalışıyor sanki TSPB ile finansal evet, okuryazarlığı. Burada Merkez Bankası yeni mi arttırmak lazım?
0: Evet. Ya aslında Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankamızın özelinde özellikle son dönemde çok ciddi bir şeyi var.
1: Daireti var. Çok canlı.
0: Yani ben Avrupa Merkez Bankası'nın sayfalarını da aynı zamanda çok görüyorum. Gerçekten işte IMF'nin, Fed'in de sonuçta IMF'nin bile işte hangi datanın içinde ne kullanıldığına kadar oldukça böyle basite indirgenmiş,
1: görselleştirilmiş
0: bir sürü paylaşım var. Ama tabii bunun ne kadarı, gene de o basite indirgenmiş hali bile aslında oldukça sofistike olduğunu söylemek lazım. Yine de bence okullardan mutlaka başlaması gereken bir duruma geldi. Yani bunu hep konuşuyoruz şu anda. Bence parayı kazanmak kadar bu şu an yani finansal sistemi anlayıp bunun içinde onun da yani paranızın değerini korumakta bir o kadar neredeyse belki daha fazla önem taşıyor. Dolayısıyla merkez bankalarını anlamak, para politikasını anlamak, finansal piyasaların nasıl işlediğini anlamak bu anlamda çok önemli. Yani bir çaba ve bir gayret de var bununla ilgili ama bence kesinlikle müfredata girmesi çok olumlu olacak.
1: Belki ileride kariyerini bile bundan yapabilir. Yani
0: tabii aynen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslı Sağlam'ın oğlu Seren'le birlikteydik.

0: Akıl Paranın sonuna geldik. Birazdan Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ağırlıklı olarak Jackson Hole gündemi üzerinde değerlendirme yapmaya çalışacağız. Kevin Warsh'un Fed Başkanı olduktan sonraki ilk büyük konuşması. Dolayısıyla buradan çıkacak olan mesajlar önemli. Piyasada bölünmüş durumda. Daha şahin bir mesaj vermesini bekleyenlerle yine geçiştirmesi üzerinden görüş beyan edenler arasında. Ancak bir gerçek var ki Amerikan tahvil faizleri üzerinde birikmiş bir baskı var. Ve önümüzdeki dönemde eğer doğrudan bir rehberlik, en azından Fed'in olayları nasıl algıladığına dair bir bakış açısı alamazsa piyasalar, burası risk olmaya devam edecek. Yani olumlu taraftan iyileşme beklentisinde çok ekstra bir beklenti ışığı olmasa bile eğer işler kötüye gider ve piyasa biraz daha algısını bozacak olursa negatif yansıma potansiyeli daha büyük denilebilir. Böyle bir toplantıya giriyoruz. Biz bunları Türkbank Baş Ekonomisti Güray Elif Yıldırım'la birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda araştırma ekibimizle birlikte de tüm bunların üstünden geçmeye çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca ona bakalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine dönük 250 milyar liralık yeni finansman paketinin 1 Eylül'de başvuruya açılacağını duyurdu. KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak. Toplam 200 milyar liralık finansman paketine işletmeler 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Küresel Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz toplantısında politika faizini sabit tutmasını, ilk faiz indiriminin ise Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşmesini bekliyor. Morgan Stanley ekonomistleri 3 Eylül'de açıklanacak olan Ağustos ayı tüketici fiyat endeksinin aylık %2.1, yıllıksa %31.8 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Citigroup stratejistleri petrol fiyatlarındaki gevşeme ve Amerikan iş gücü piyasasındaki zayıflamanın dolar üzerinde baskı yaratacağını, buna karşın uzun vadeli tahvil getirileri üzerinde yükü hafifleteceğini öngördü. Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket karları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken çalışanların milli gelirden aldığı pay

1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci çeyrekte şirketlerin vergi öncesi karları yıllıklandırılmış 4.8 trilyon dolara ulaştı. Çalışanların maaş ve yan haklardan elde ettiği payın milli gelir içerisindeki oranı ise %60'a geriledi. Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda 1.3 puan artarak 98.4 puana yükseldi. Endeksteki artış sanayi, hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinde güvenin yükselmesinden kaynaklandı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da şu an itibariyle yatay pozitif bir seyir var gibi görünüyor. Endeks üzerinden bakarsak 14.600 puanın eşiğinde duruyor endeks. Ancak genel anlamıyla baktığımızda iki hisse senedi şu anda endeks üzerinde oldukça negatif etki uyandırıyor. Bunlardan bir tanesi destek factoring. Taban gidiyor ve endeks üzerinde yarattığı puan etkisi oldukça yüksek. İkinci sırada da Odin var. Kabaca 45-50 puan kadar endeksi bu iki hisse senedinin aşağı çektiğini söyleyebiliriz. Onlar olmasa biraz daha yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilirdi endeks içerisinde. Sektörel bazda bakıp değerlendirelim buradaki tabloyu. Özellikle bankacılık tarafında %1.4 kadar yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Mali endeks 0.6 aşağıda. Aradaki fark destek factoring'den kaynaklanıyor. Bununla birlikte sanayi endekse de %0.6'lık primle seans devam ediyor. Kurlar cephesine bakalım. Dolar TL'de nispi bir yukarı yönlü hareket var. 48 lira 24 kuruş seviyesine geldik. Aynı zamanda Euro TL'de de 56 lira 22 kuruş. Yani sepet bazında %0.15-0.18 civarında yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları biraz daha dikkatlice takip etmekte fayda olabilir. Önümüzdeki dönemde Türk lirasındaki değer kaybının bir tık daha yukarı ivmelendiğini söyleyebiliriz. Her hafta, her ay biraz daha bandı genişletiyor Merkez Bankası enflasyonla kur arasındaki uyumu belirginleştirmek adına. 1.1647 şu anda euro dolar çaprazında bulunduğumuz yer. Dün neredeydiysek bugün de dolar endeksinde aynı yerde kalmaya devam ettiğimizi aktaralım. Avrupa seansı fena gitmiyor. Oldukça sert hareketi gördüğümüz yer Paris'te Kakaran endeksi dün negatif ayrışmıştı. Bugün pozitif ayrışıyor. %1'in üzerinde primi var. Bununla birlikte yine Milano borsasında %0.8. Aynı zamanda Frankfurt'ta DAX endeksinde %0.7 kadar prim var. Londra daha geriden geliyor. %0.2'nin altında getirileriyle. Dönelim Amerikan vadelerine bakalım. S&P 500 vadelerini %0.1. Dow Jones vadelerini %0.2 yukarıda görüyoruz. Nasdaq'ta ise tersine bir hareket var. %0.12'lik geriye dönük bir fiyatlamayı gözlemliyoruz. Ama tabii bunlar şu an itibariyle çok prematüre. Esas çıkacak olan haber akışı Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalardan sonra belirleyici olacak. Geçelim emtia piyasasına. Spot altının ons fiyatı an itibariyle 4600 dolara geldi. Şu anda tam sınırında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte gümüşte $70.78'e geldik. Diğer yandan yine özellikle dönüp alt tarafta petrol fiyatlarına bakarsak $89 sınırında bir Brent petrol, $82.27'de ise bir Amerikan tipi ham petrol fiyatlaması var. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi hızlıca geçelim araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, genel olarak beklediği piyasanın en önemli gündem maddesi Jackson Hole toplantısı. Tabii Amerika'da bu tür şeylerin tarihçesi çok tutulur. Bundan önceki Jackson Hole toplantılarında toplantı sonrasındaki ilk haftada ne olmuş diye baktığında %0.4'lük primle kapattığı söyleniyor. Elbette tarih tekerrürden mi ibaret, bugünkü konuşma sonrasında göreceğiz.
1: Bugün aslında en önemli gündemi birazcık daha Jackson Hole'da yapılacak konuşmadan ziyade konuşmanın gidişatı nereye gidecek, Kevin Warsh'tan alınacak mesajlar neler olacak, birazcık daha ona odaklanıyor olacak piyasa. Fakat baktığımızda açıl aslında yıllardır süren Jackson Hole toplantısında Fed başkanlarının yaptığı konuşmalardan sonra piyasanın volatil bir seyir seyrettiği, yani tek düzeye yükseliş ya da alçalış göstermediğini söyleyebiliriz. Keza grafiğimize baktığımızda daha önce özellikle 2010-2011 döneminde yükseliş serisiyle tamamlanan grafikte, özellikle 2022'de Powell tarafından bir miktar daha Şahin karşılaşması, enflasyonla mücadelenin güçlü kalacağına dönelik açıklamalarla beraber aşağı yönlü gören bir piyasa takip etmiştik. Ve 2024 senesinde de aslında politika ayarlamasının zamanı geldiğine ilişkin mesajların bir miktar daha güvercin anlaşılmasıyla beraber oldukça pozitif seyir izleyen bir piyasa takip etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada piyasanın ne tepki vereceği, ne yöne gideceği, ne yapacağı birazcık daha Kevin Warsh'un yapacağı açıklamadan olacak. Ama burada özellikle şu an enflasyon hala %2 hedefin üzerinde bulunması, Powell'ın bundan sonra yapacağı konuşmalara ilişkin, bundan sonra yapacağı adımlara ilişkin beklentileri bir miktar daha netleştirecek. Burada hemen hatırlayalım, geçen hafta itibariyle aslında bir miktar daha Fed'in faiz artırım ihtimallerinin Eylül ayı için fiyatlamalarını konuşurken biz Aralık ayına kaydığını, Aralık ayı için faiz artırım ihtimallerini şu anda takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada aslında yapılan anketlere göre Powell'ın bugün Amerika tarafında yapılan anketlere göre Kevin Warsh'un bugün birazcık daha detaylı değerlendirme yapması
0: bekleniyor. Powell'ı Allah söyletti herhalde. Şu anda katılımcı listesinde olmayan tek Fed üyesi Powell. Yani normalde geçen sene başkan olan Powell büyük olasılıkla yeni başkanın üzerinde gölge etmemek adına bu toplantıya katılmıyor.
1: Kevin Warsh'un bir miktar daha detaylı açıklama yapmaktan kaçındığını biliyoruz. Genel izlenimleri ve söylemleri bu yönde oldu ama piyasa katılımcıları bugün bir miktar daha detaylı açıklama yapmaları bekliyorlar. Piyasa bugün Warsh'un enflasyonla mücadelenin devam edeceği ama istihdam ve büyüme tarafını izleyeceğini söylerse bir miktar daha dengeli kalacağını, fakat birazcık daha konuşmasında şahin bir tutum yaparsa da aşağı yönlü gelmesi beklentiler arasında.
0: Teşekkür ediyoruz Elif, aktardığım notlar için. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla birlikte biraz daha Amerika'daki enflasyon dinamikleri üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Zira genel olarak baktığımızda en büyük soru işareti şu: bir yandan soğuyan bir istihdam piyasası var. Son 3 aylık ortalama tarım dışı istihdam üretimine bakarsak 20 bine kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla aslında bu soğuma dönemsel mi yoksa kalıcı mı, bir yandan bunun yanıtını arıyor. Ama öbür tarafta da gerçekten tehdit var kalmaya devam eden bir enflasyon var. Bu hafta gelen çekirdek hane halkı harcamaları üzerinden de kendi içindeki farklılaşmaya baktığın zaman da aslında Fed'in neyi nasıl algıladığını duymaya piyasanın ihtiyacı var. Politika davranışı olarak çok ekstrem şeyler beklemiyor piyasa. Ama neyi nasıl gördüğünü ve politika hatası yapma riskinin ne kadar olduğunu anlamaya çalışıyor. Bunu göremeyince faizi yukarı sürüyor.
2: Evet. Tam olarak bu dediğin noktadan aslında şimdi biz de bakmak istedik. Yani buradaki çekirdek enflasyon göstergelerindeki ayrışma derken özellikle son dönemde yani PCE, daha önce biz ne biliyoruz? Çekirdek PCE enflasyonuna Merkez Bankası'nın, Fed'in baktığını biliyoruz. Bunun dışında işte süper çekirdek denilen işte konut fiyatlarının da dışarı çıkardığı bazı göstergelere baktığını biliyoruz. Ama bilmediğimiz nokta Kevin Warsh'un neye baktığı ve bundan sonra da Fed'in hangi göstergeleri aslında para politikasını oluştururken daha öne çıkaracağı. Şimdi buradaki baktığımız enflasyon dinamiklerinde çekirdek PCE görece yüksek kalmaya devam ediyor ama alternatif ürünler, işte kırpılmış PCE'ler, arındırılmış PCE'ler daha düşük enflasyon rakamları da gösteriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası Fed'in, yani Amerika Merkez Bankası'nın burada hangi enflasyona bakacağı önümüzdeki dönemde hem Fed'in reaksiyon fonksiyonunu anlamak açısından hem de Kevin Warsh'un işte bir faiz indirimi mi ve arttırımı mı yönünde bir yönlendirme yapacağı açısından önemli olacak. Bugün aslında Çağlar'la da konuştuk akıllı parada. IMF'nin bu konuda bir şey vardı, sözlü yönlendirme yönlendirme konusunda özellikle. Kevin Walsh'un da sözlü yönlendirmeyi farklılaştırmaya çalıştığını biliyoruz bu anlamda. Özellikle de herhangi bir sözlü yönlendirme yapmamaya çalıştıkça aslında piyasa çok başıboş bıraktığını biliyoruz. Ama buradaki söylenen bu sözlü yönlendirmenin, IMF'nin de söylediği sözlü yönlendirmenin farklı metotları olduğu ve evet bir patika yönlendirmesi yapmasa da veriye bağlı ve reaksiyon fonksiyonunu belirlediği bir sözlü yönlendirmenin bu anlamda daha etkili olabileceği şu açımdan. Şimdiye kadar Kevin Walsh bunu da yapmadı. Bu toplantıda biraz daha şu konuda aslında bilgi sahibi olmak belki istiyor piyasada. Bir hangi çekirdek enflasyona, hangi enflasyon verisini önceliyor ve bu veri odaklı dediğimiz zaman Fed piyasa neye bakacak ve ne üzerinden oluşturacak beklentilerini ve reaksiyon fonksiyonları da nasıl oluşacak? Biraz bu konuda daha hoşun biraz netlik sağlaması aslında herhalde bekleniyor. Buradaki çekirdek enflasyon göstergelerinden de hangisine bakacağımız aslında bir sonraki Fed'in politika tepkisine yönelik de bir

0: şey söyleyecek diye düşünmek lazım. Bir sinyal verecek diye düşünmek lazım.
1: Yani burada tabii bu median PC'ye ve median çekirdekhane halka harcamalarını bulunduğu yere bakınca çok net görünmüyor şu anda bu grafiğin veri üzerinden ama hakikaten oldukça yüksek bir seviyeye işaret ettiğini.
0: Tabii
1: dolayısıyla
0: yani %2 seviyesinin oldukça üzerinde kaldığı kalan normalde bir sürü baz gösterge orada.
1: Yani ama önceliğin buysa Fed olarak, o zaman gerçekten durduğun yeri şu anda 5 kere sorguluyor olman lazım.
0: Aynen.
1: Onu sorgulamadığın zaman durduğun yeri biraz daha tartmaya çalışıyor piyasa. Onu da faizi yukarıya iterek yapıyor.
0: Evet, orada işte başı bunu konuşuyorduk biraz önce de. Buradaki o belirliliği sağlamadığınız, neye baktığınız, hangi göstergeye baktığınızı açıklayamadığınız bir ortamda piyasa kendi göstergelerini seçip onun üzerinden bir fiyatlama yapmaya başlıyor. Burada yani kırpılmış ortalamaya niye baktığınızı da tabii açıklamak gerekiyor.
1: Kırpılmış ortalama ne demek, onu açıklayabiliriz.
0: Evet, kırpılmış ortalama aslında şöyle belki biz söyleyebiliriz. Sonuçta bütün sepetin içindeki bütün ürünler aynı şekilde bir artış göstermiyor. Biz baktığımız zaman toplamını sepetin yüzde kaç arttığına bakıyoruz. Ama bazı durumlarda, özellikle bu enerji fiyatları ve enerji şokları gibi durumlarda bazı ürünlerin fiyatlarının çok daha ekstrem arttığı ya da ekstrem düştüğü ama genelin o kadar yüksek fiyat volatilitesi ya da artışı göstermediği durumlar olabiliyor.
1: Yüksek sapmada olanları dışarıda bırakıp daha mediana baktığımız
0: zaman, baktığımız zaman buna kırpılmış diyoruz ama sonuçta burada da gene bir sürü farklı kırpılma yöntemleri de var. Bütün bunlar arasında dediğim gibi Fed'in hangisine baktığını biraz daha açıklarsa bence piyasada buna göre yön bulup en azından fiyatlamaları buna göre yönlendirebilir.
1: Origami sanatı gibi para politikası. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi geçiyoruz hızlıca Mehmet Özdemir'in yanına. Mehmet'le bugünün belki de en ilginç, en önemli haberlerinden bir tanesini aktaracağız. Bu tabii bugünden yarına bir sıcak haber değil ama aslında genel anlamıyla baktığımızda çok uzun süredir bildiğimiz bir gerçekliğin tezahürü. Şirketler Amerikası özellikle Covid sonrasındaki bilanço genişlemesiyle birlikte karlılıklarını inanılmaz yerlere taşıdı. Teknoloji şirketleri başta olmak üzere karlar inanılmaz yerlere, şirket değerleri muazzam seviyelere çıktı. Fakat bu kadar ciddi karlılık artışı yaşayan, neredeyse Amerika'nın milli gelirinin 1/5'ine ulaşan seviyede şirket karlarına geldiğimiz bir aşamada bundan çalışanlar ne kadar pay alabiliyor? Ona bakmak lazım. Financial Times gazetesi ona bakmış ve demiş ki burada gerçek anlamda bir kopma var. Şimdi burada fakir edebiyatı ya da şirketler zengin, insanlar fakir edebiyatı değil ama bir noktada kapitalizmin en büyük özelliği nedir dersek kendini onarabilme yetkinliğidir. Eğer bunu burada çok net bir kez daha test edeceğiz. Eğer hakikaten burada çalışanlarla şirket karları arasında doğru bir yerde denge sağlanamazsa o zaman dünyada daha önce bu tür dönemlerde ne olduysa benzer şeylerle karşı karşıya kalma riski var. Aşırı popülist politikalara sahip liderlerin dünyanın her yerinde çok daha fazla öne çıktığı, ulusalcı hareketlerin çok daha belirginleştiği, çatışma ve savaşların ortaya çıktığı dönemler olmuş geçtiğimiz yıllarda. Aradaki farklar bu kadar koptuğunda.
2: Şu anda o denge seviyeden uzaklaşmaya devam ediyoruz. O eşitsizlikten uzaklaşmaya devam ediyoruz. Denge nerede yakalanır onu bilmiyoruz. Ama şöyle bir uzun süredir aslında bildiğimiz, konuştuğumuz, tartıştığımız özellikle konulara rakamlarla bir miktar daha vücut bulmuş halini özellikle aktarmak istedik ki özellikle şimdi ikinci çeyrek bilançolarını da hali hazırda tamamladık. Ben burada biraz daha hisse senetlerinde gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Buradaki karlılıkları aktarmaya çalışıyorum. Ama belki de bunun bir diğer boyutunda biraz daha aktarmak lazım ki ikinci çeyrekte özellikle vergi öncesi karı kurumsal şirketlerin 4.8 trilyon dolara ulaştı. Bu da kabaca Amerika'nın milli gelirinin %18'i yani 1/5'ine tekabül ediyor. Bu da özellikle şimdi oran olarak baktığımızda biraz daha bir anlam ifade edebilir. Çünkü rakamlar sürekli olarak yukarı gitmeye devam ediyor enflasyon etkisini de içeride barındırdığımızda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek payı almaya devam ediyor ABD şirketleri. Çalışan tarafına bakalım. Ücretleri içine koyalım. Ücretlerin dışında yanakları içerisine koyalım. Özellikle 60 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bu da 1950'lerden bu yana işçilerin almış olduğu en düşük pay. Tabii şöyle bir siz bahsettiniz yapay zekadan ama bu çeyrekte biraz daha yapay zekanın yanına petrol şirketlerini de içerisinde koyabiliriz. diyebiliriz. Chevron'u, Exxon'u gördük. Diğer petrol şirketlerinde ciddi sıçramalar da bu kurumsal karlara bir miktar daha katkı sağladı. Ama bu kurumsal katkılar eşitsizliği de biraz daha derinleştiriyor. Dolayısıyla burada özellikle artık iki farklı ekonomiden bahsediyoruz. Yatırımlarını bir miktar daha pasif gelirleriyle fonlamaya devam eden ve bu yatırımlardan aldığı gelirlerle enflasyonu beslemeye devam eden özellikle bu şirketlerin sahipleri, diğer tarafta ise sadece biraz daha maaş çeklerine bağımlı bir Amerikan orta sınıfından alta doğru kaymış bir işçi sınıfı.
1: Mehmet, teşekkür ediyoruz. Tam da bu noktadan Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına geçip Amerika'daki bu farklılaşmanın bir tezahürünü konuşalım. Çünkü nasıl ki işçilerin aldığı pay milli gelir büyümesinden aşağı doğru gelmeye devam ediyorsa, affordability ana tema olmaya devam ediyor. Ne demek istiyoruz? Yaşam maliyeti o kadar ciddi yükselmiş durumdaki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aslında Amerikan halkının önemli tasarruf simgesi hisse senedi piyasası olmasına, buralarda önemli hareketler oluşmasına rağmen buradan elde ettikleri gelir kendilerini kurtarmaya yetmiyor. Harcanabilir gelirin tasarruf çerçevesinde değerlendirilmesine dönüp baktığımız zaman bu belki de son yılların, hatta Amerikan tarihinin en düşük dönemlerinden bir tanesine işaret ediyor. Yani zorunlu harcamaları dışarı bıraktığında tasarruf edecek parası kalmıyor Amerikalıların.
3: Aynen öyle. Grafik 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki zaman dilimine gösteriyor, günümüze kadar. Bakanlar şunu düşünecektir. 1980'lerden itibaren, özellikle 2010'a kadar, 2008 krizinde etkisini son raddede etkiye dahil edecek olursak, o finansal serbestleşmenin aslında bugünlere gelen taşların döşendiği süreci de akıl edecektir. Bir de Açıl Sezen'in söylediğini ilave şu söylenilebilir. Kuşak burada konularını çok fazla ele alıyoruz, iktisadi konuları konuşurken. Bu 1950'den 80'e kadar olan süreçte belki zirvesini 1970'lerde yine enflasyonun yukarı yönde değiştiği dönemde yapmış olsa da, daha sonra ardından düşüyor olsa da, temel bir takım ürün ve hizmetlere erişim dünyada bilhassa Amerika gibi ülke için çok büyük bir problem değildi. Ama bu finansal serbestleşmenin 80'lerden 2008'e, 2008'den günümüzdeki salgın sonrasında da gördüğümüz bir enflasyon trendi vardı dünya içerisinde. En çok belki buradaki sıçramada yine enflasyonun etkisiyle beraber bu kez tasarrufların rekor kırdığına da tanıklık etmiştik. Lakin günümüz itibariyle geldiği nokta, geçirdiği dönemleri takiben hem ürünlere ve hizmetlere temel olarak erişimin çok çok zorlaştığı, hem de biraz önce söylenildiği gibi insanların temel bir takım giderlerini, vergilerini ödedikten sonra ellerinde kalanın geleceklerini kurtarmak bir yana, artık üniversite eğitimlerini bile şu anda düşündükleri bir portreye işaret ediyor. Bunun tabii sonucu karşımıza ne çıkıyor? Donald Trump'ın iki dönemini de baz alan birkaç ankete göre şu anda Eylül ayına girmemize şurada ramak kala, burada özellikle popülaritesinin en düşük seviyelere gelmesine işaret ediyor. Bununla beraber demokratların bir sonraki ABD başkanlık seçimlerindeki olası adayı ve J.D. Vance başta olmak üzere cumhuriyetçilerin adaylarının bile rekor kırdığı süreçte dahi çok yüksek noktalara gelmediğini görüyoruz. Savaş halen devam ediyor. ABD ekonomisiyle ilgili tasarruflara dönük böyle bir tablo var. Nasıl bir Eylül bizi bekliyor? Şurada epi topu, 60 gün kaldı ABD ara seçimlerine. Herkes merakla bekliyor. Piyasalar başta ama daha çok da ABD'li, ABD yurttaşları başta olmak üzere.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar. Geçiyoruz şimdi biraz Türkiye tarafına. Bekir Gürdamar'la birlikte Borsa İstanbul'da acaba Eylül ayları nasıl geçiyor? Ayın sonuna geldik artık. Hani sonbahar geliyor, çok söylemek istemesek de. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman normalde hisse senedi piyasası açısından Eylül ayı biraz zor bir ay. Çünkü tabii biz en kötü geçmiş rekoru ağırlıklı olarak Şubat'ta ve Mart'ta görürüz. Yani oralarda genelde son dönemde hep realizasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Nisan ayı, hatta bir önceki yıl orayı hemen hemen hiç aratmadı. Fakat Eylül ayı da geleneksel olarak çok bereketli geçen bir ay sayılmaz Borsa İstanbul için. Yani tarihsel inceleme mutlaka tekerrürüyle gelecek anlamına gelmez. Ama yani bir iki senedir oralarda problem yaşıyor piyasa.
4: Evet, yani aslında 2020'ye kadar Eylül ayları daha böyle iyi bir aydı. Yazın sakin geçerdi. Eylül ayı ile birlikte hareketlenme başlardı. Ancak 2020'den sonra biraz işin görünüşü değiştiğini takip ediyoruz. Yani burada 2023'ü dışarıda bıraktığımızda son 5 yılda gerçekten Eylül aylarında satıcılı bir seyri izlendiğini söylemek yanlış olmaz. Ağustos ayını iyi geçirdik. Genel olarak Ağustoslar zaten iyiydi. Bu genel istatistiğe uyan bir ay geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

0: %8'in üzerinde bir değer kazancı var bu yıl için Ağustos ayında. Yılbaşından beri baktığımızda aslında 4 ay negatif, 4 ay pozitif kapatmış. Ocak ayındaki hızlı yükselişin aslında devamında şu anki %30'ların üzerindeki yükselişe baktığımızda Ocak'tan gelen etkinin hala devam ettiğini görüyoruz. Peki Eylül ayında neler olabilir? Aslında hem takvim hem de konjonktür, jeopolitik gelişmeler Eylül ayında belirleyici olacak gibi görünüyor. Genellikle Eylül aylarına baktığımızda bundan önceki dönemde mesela son 5 yılın 5'inde de pozitif BIST 100'e göre pozitif seyreden hisselere baktım şöyle bir. Sigortacılık biraz öne çıkmış. Holdingler biraz öne çıkmış. Burada yaz aylarından sonraki işte özellikle Eylül'de hareketlenen perakende tarafın biraz böyle etkisi. Biraz da sigortacılığın yıl sonuna yaklaşırken hedeflerindeki revizyonlar etkili olmuş gibi görünüyor. Bu iki sektörün öne çıktığını söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi önümüzde özellikle önümüzdeki haftadan itibaren Eylül ayında çok ciddi bir takvim var. OVP var, Birleşmiş Milletler, G20 zirvesinde mesela Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantıları olacak. Bunlar Eylül ayında ciddi hareketler ama Merkez Bankası bizim Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısı herhalde en önemli gündemimiz olacak. Faiz indirimi olmasa bile yönlendirmesi açısından.
1: Bekir, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Dün de bahsetmiştik Fransa'da Cumhurbaşkanlığı adaylarının ilk münazarası olacak diye. Bütçe ana tema. Fransa'da tahvil faizlerinin rekorundan ve negatif ayrışmasından bahsetmiştik. Dün geçtikten sonra bugün Fransa'da Kakaran Endeksi Avrupa'da pozitif ayrışan taraf. Ama faizler cephesindeki çekince devam ediyor. Üstelik sadece Fransa'da değil Almanya'da da getiri eğrisinin orta tarafından başlayan bir hassasiyet oluştu gibi duruyor.
2: Evet Açıl, bugün hem Almanya hem de Fransa'da tahvil faizlerin, uzun vadeli tahvil faizlerinin yeni çok yılların zirvesine tırmandığını görmekteyiz. Dün gözler Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmasındaydı Fransa'da ve burada adaylar borç yüküyle nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda sert görüş ayrılıkları yaşadı. Yani bu görüş ayrılıkları aslında dünkü tartışmaya damga vurdu diyebiliriz. 7 aday kontrolden çıkan bütçe açığının azaltılmasının aciliyeti dışında hemen hemen hiçbir konuda uzlaşma sağlayamadılar. Burada bir sürü öneri gündeme geldi. Mesela sosyal yardım harcamalarının sert biçimde kısılmasından vergilerin artırılmasına kadar uzandı öneriler. Burada en dikkat çekici çıkış aşırı sol aday Mélenchon'dan geldi. Aslında daha önce bu konuyu gündeme getirmişti Mélenchon Covid döneminde. Ülkenin kamu borcunun büyük bir bölümünün, yani şu anda Fransa Merkez Bankası'nın elinde bulunan %18'lik kısmının silinmesini önerdi. Burada amaç kamu harcamaları için kaynak yaratmak. Mélenchon'un borç silme önerisi hem siyasi rakiplerinden hem de ekonomi çevrelerinden sert tepki gördü. Mesela Fransa Ekonomi Bakanı Lescure yaptığı açıklamada önerinin yeni bir finansal krize yol açacağını ifade etti. Şu anda Fransa ekonomisinin içinden geçtiği bu durum 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süreçte tartışmaların ana gündem maddelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Çünkü kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %116'yı aşmış durumda ve burada önlem alınamazsa borcun büyümeye oranının %130'a çıkması beklentisi var. Aynı zamanda Fransa'nın bir sonraki liderinin maliye politikası açısından hareket alanında oldukça sınırlı olacak. Diğer tarafta baktığımız zaman bu büyük borç yükü kamu harcamalarını çok ciddi biçimde sınırlandırmış durumda. Bu nedenle adaylar yapay zeka ve savunma gibi kritik önemdeki sektörlerde ihtiyaç duyulan yatırımların devlet tarafından nasıl ve hatta mümkün olup olmadığı konusunda finanse edilip edilmeyeceği noktasına karşı karşıya geliyorlar. Tabii tartışma sırasında Le Pen'in açıklamaları da aslında tartışmaya damga vurdu. Çünkü kamu harcamalarını ve göçü azaltarak hatta Avrupa Birliği'ne yapılan katkıları düşürerek 125 milyar euro tasarruf edilebileceğini ifade etti Le Pen. Ayrıca hükümetleri dengeli bütçe hedeflemeye zorlayacak anayasal bir altın kural önereceğini de ifade etti. Çalışanların 60 yaşında emekli olmasına imkan sağlayabilecek ve yıllık yaklaşık 9 milyar euroya mal olabilecek emeklilik reformu planını da yinelemiş oldu. Şu anda anketlere baktığımız zaman mevcut aşamada yarışta çok sayıda merkez adayın bulunmasının aşırı sağ lider Le Pen ile Mélenchon'a avantaj sağladığını gösteriyor anketler ve Le Pen şu anda ilk tur oy tercihlerini ölçen anketlerde istikrarlı bir biçimde ilk sırada yer almaya devam ediyor diyebiliriz Açıl.

0: Londra'dan aldığımız bu notlarla birlikte hem araştırma turunu hem de finans merkezinin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aranın ardından Gülay Elif Yıldırım'la birlikte yeniden karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikte. Gülay, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Hep beraber Jackson Hole toplantısını bekliyoruz. Piyasa daha fazlasını bilmek istiyor. Kevin Warsh'ta daha önce bildik de ne oldu? Şimdi biz yeterince ölçüp ölçmediğimizden emin olmadığımız için sizi de yanlış yönlendirmeyelim, biraz iletişimi karartalım diyordu. Bunun sonucu pek hayırlı olmadı. Tahvil faizlerinin uzun tarafı özellikle bayağı yukarı kaydı. Bunu çözmek için atılan adımlar hala biraz tartışmalı olmakla beraber, piyasa gerçek anlamda Fed'den bir politika hatası çıkacak mı çıkmayacak mı onu anlamaya çalışıyor. Hangi kulakla dinleyeceksin sen Warsh'u?
1: Ben çok fazla çalışıyorum.
0: Gülay, şu anda senin sesini tam olarak alamıyoruz. Daha doğrusu hemen hemen hiç alamıyoruz. Ya mikrofonunu açmanı ya da varsa bir kulaklık ayarlamanı rica edelim. Biz bu arada kısa bir araya daha gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden tekrar başlamış olalım röportaja.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Finans merkezine bir kez daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk Ticaret Bankası baş ekonomisti Güle Elif Yıldırım'la birlikte seste bir problem yaşamıştık. Şimdi toparladı diyor arkadaşlar. Evet. Jackson Hole'dan ne beklediğini sormuştum Gülay.
1: Çok fazla bir beklentim yok diyordum. Tam o esnada ses gitti. Şöyle ki yani görev başına geldiğinden bu yana genel olarak sanki biraz böyle top çevirmek tabirini kullanmak istemiyorum ama hani çok da böyle Trump'ın gözüne batmadan aslında bir şeyler yapmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla Sayın Başkan ve pek olmuyor. Çünkü sonuçta piyasanın alıştığı bir başkan stili var, bir genel stil var ve bir anda bu bambaşka bir noktaya gidince tabii piyasa buna ciddi tepki gösteriyor. Açıkçası Jackson Hole toplantısında da çok fazla ben renk vereceğini düşünmüyorum. Çünkü demin de söylediğim gibi yani şu ana kadar atılan adımlar şimdiye kadar hiç görülmemiş adımlar. İşte dot plotların yayınlanmaması, kepsinin bu konuda bir fikir beyan etmemesi, mümkün olduğunca yönlendirmenin az yapılacağını söylemesi. Bunlar bir anda değişecek. Jackson Hole'la beraber hani her şeyi açıklayacak bir başkan görmeyeceğiz karşımızda. Hani baktığımızda tabii çok belirsiz bir ortamdan geçiyoruz. Piyasayı yönlendirmek bazen elinde yani bir bomba etkisi de yaratabiliyor merkez bankaları açısından. Ama bugüne kadar çok daha fazla volatil dönemlerden geçmiştik ve çok gayet güzel bir şekilde merkez bankaları yönlendirmişti. Hem FED hem diğer gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları anlamında düşündüğümüzde. O yüzden biraz ben bunu Trump etkisi görüyorum açıkçası. Yani şu an Washington uygulamakta olduğu politikayı ve siz de çok güzel Aslı'yla beraber bir ön şey yaptınız zaten enflasyonla ilgili. Yani piyasanın hangi indikatöre bakacağı konusunda da çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Çünkü esas bizim yıllardır alışkın olduğumuz hep gözlemlediğimiz PCE enflasyonu mesela %3'lerde ama %2'lerde hedef var. Hani tüm bunları düşündüğümüzde bana çok açıkçası inandırıcı gelmiyor. Hani bu şun öne sürdüğü mazeretler. Zaten piyasada inanmıyor ve sürekli eleştiride bulunuyor. Bakacağız belki de hani bu eleştirilere kulağına alıp da hani göz önünde bulunup da belki yönlendirici bir konuşma da olabilir ama ihtimalinin çok az olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki özellikle risk iştahı açısından buradan çıkabilecek olan sonuçları nasıl bekliyorsun? Çünkü hani bir yandan 1.1650'ler civarında kalmaya devam eden bir dolar var. Dolayısıyla aslında hani şu anda yılbaşından bu yana gelişen ülke kurlarında bayağı ciddi bir risk iştahı gördük. İyi bir yabancı pozisyonlanması oldu. Yılın geri kalanında bunun devam etmesini bekler misin yoksa biraz kârı cebe yakıştıran bir portföy yönetimi mi beklersin?
1: Biraz kar cebe yakışır durumu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi Kasım'la beraber yani Eylül-Ekim döneminde bence Amerika ABD tarafında özellikle seçim öncesinde volatilitenin daha da artabileceğini açıkçası düşünüyorum. Trump'tan seçim öncesinde beklenmedik hareketler gelebilir diye bir genel olarak bir beklenti var. Tabii bunların hepsi volatiliteye katkı yapacak gelişmeler olacaktır. O bakımdan da ben hani bugünkü aslında Jackson Hole toplantısında Walsh'un tavrı da bu anlamda belirleyici olacak. Aslında bu sorunun cevabı orada bence çoğunlukla yatıyor. Yine deminden beri konuştuğumuz gibi yani genel olarak piyasayı yönlendirmeme tarafı bir konuşma olursa zaten yüksek olan ve bence daha da yükselecek olan volatiliteye ek katkı sağlayacak bir tonda duruş görürsek dediğim gibi yani biraz daha piyasaların belki bekleme modunu özellikle seçimler öncesinde geçebileceğini açıkçası düşünüyorum.
0: Peki dönelim bizim tarafa. Özellikle Türkiye'ye ilişkin ciddi bir yabancı iştahı var. Swap pozisyonlanması yabancının savaş öncesi seviyesine geldi. Aynı zamanda bonolarda ciddi bir alım gerçekleşti. Hatta vade riski taşımak istemeyen yatırımcıların önemli bir kısmı para piyasası fonlarına ciddi anlamda giriş yaptı. Şimdi bunlara bir parça önlem geldiğini görüyoruz. Ancak tabii bu şekliyle devam edecek mi etmeyecek mi biraz global risk iştahıyla da bağlantılı. Bir de Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında buranın vitamininde bir farklılık görüyor musun?
1: Açıkçası görmüyorum yani şöyle ki aslında faiz indiriminden daha ziyade ben de yani bunu bir faiz indiriminden daha çok bir normalleşme olarak ifade edilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Başkan söyledi biliyorsun enflasyon raporunda açıkçası savaşa ilişkin tüm yani 3 tane nokta saydı ve bunların iyileştiğini ve artık hani savaşın en kötü etkilerinin geride kaldığını ifade etti ve ondan sonrasında da zaten çok net bir şekilde 37'nin masalarında olduğunu ve normalleşme sürecini başlatacaklarını aslında söylemişti. Benim beklentimden hafif erken oldu. Ben Eylül başı gibi açıkçası bekliyordum ama biraz öncesinde açıklandı bu adım. O anlamda zaten biz dünyada bakıldığında en yüksek faiz veren ülkelerden biriyiz. Tabii enflasyonumuz da çok yüksek. Ama yani bu 3 puanlık adjustment diyeyim yani düzeltmenin çok fazla bir etki yaratacağını açıkçası düşünmüyorum. Tam tersi hani savaşın etkileri artık en kötüsü geride kaldı ve çoğu absorbe edildi. Bundan sonra evet biraz hırpalandı enflasyon. Hani bir 5 puan kadar maalesef onu yüksekte bitireceğiz. Hani ilk tahminlere göre. Ama genel olarak çok daha kötü olabilirdi. Çünkü komşumuz ve çok etkilenme riski olan bir noktadan geçtik. Ama özellikle bu Eşel mobil sistemi en başta bir yangına gerçekten bir su sıkmış oldu. Yani oradaki o basıncı almış oldu. Onunla birlikte daha basit bir şekilde aslında tahmin edilenden daha hafif geçirdik savaşın negatif etkilerini. Bu anlamda evet dediğim gibi birazcık daha böyle hırpalanmış bir enflasyon görüntüsü, biraz daha hırpalanmış bir bütçe görüntüsüyle beraber yolumuza devam edeceğiz. Umarım herhangi bir orada bir alevlenme olmaz savaş tarafında ama ben çok fazla açıkçası burada bir şey olacağını düşünmüyorum. İşte maalesef enerji tarafında, enerji piyasası tarafında daha yüksek bir patikadayız artık. Burada da bir geri çekilme öngörmüyorum açıkçası petrol fiyatında. Daha yüksek seviyelerde biraz daha stabil oldu gibi görünüyor enerji piyasası. Dünyaya baktığımızda daha yüksek enflasyon rakamları, daha düşük büyümeler. Burada daha yani burası yeni patika bu gibi görünüyor 2026 yılı için en azından ve 2027'nin de büyük çoğunluğunda böyle olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir yandan da orta vadeli programın açıklanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası kendi 2027 revizyonunu oraya bıraktığı için şimdi Merkez Bankası faizi gecelikten haftalığa döndü ama sonuçta Eylül ayında bunu ne kadar agresif olarak devam ettirecek ya da ettirecek mi ettirmeyecek mi veya işte Ekim toplantısında ne kadar beklemek gerekir? Bunlara ilişkin net bir rehberlik göremiyoruz. Dolayısıyla OVP'de ne çıkacağı özellikle 2027 sonu enflasyon tahmininin çok belirleyici olacak gibi duruyor. Hem OVP'den genel olarak ne bekliyorsun? Çünkü para politikasıyla sanayi talepleri arasında sıkışmış bir tablo var. Bu kapsamda bakılacak herhalde OVP'ye. Hem de bu biraz önce bahsettiğim hani sıkılık dezenflasyonist düzeyde ve burayı destekleyici görüyor Merkez Bankası ama ne kadar dezenflasyonist, nereye kadar dezenflasyonist?
1: Evet, yani çok güzel bir soru bu aslında. Yani program diyelim aslında. Program yok yani para politikası üzerinden giden bir 3 yıldır böyle bir düzenlemeler silsilesi vardı. Özellikle başta faiz patikası anlamında düşündüğümüzde. Şimdi tabii ben enflasyon raporunda 2027'ye ilişkin enflasyona ilişkin bir sinyal görmeyi umut ediyordum açıkçası. Çünkü senin de söylediğin gibi yani artık 2026 3 aşağı 5 yukarı şey belli yani nerede bitireceği enflasyonu ama esas 2027 yani bizim için işte seçimin normal zamanda yapıldığını düşünürsek artık dezenflasyona ilişkin konuşmanın son yarı yılında belki olacağımız ve çok önemli bir yıl ama ona ilişkin bir şey görmedik. Orta vadeli program bu anlamda çok ciddi bir önem arz ediyor. Eylül başında açıklanacak yanlış bilmiyorsam 7 Eylül gibi bir tarih var. Hani ne kadar dezenflasyon şu ana kadar baktığımızda tabii 75'lerden falan buralara gelmiş bir enflasyon patikası var bakıldığında ama maalesef enflasyon raporunda da aslında bu söylendi. Enflasyona 20-25 bandında takılma riski çok önemli bir risk 2027 yılı için. Yani demin de söylediğim gibi şimdi biz yeni bir patikadayız maalesef savaştan sonra. Evet, savaş bitti belki, hani en azından çatışma anlamında, ama masa üzerindeki savaş devam ediyor. Bu anlamda da enerji piyasasında anlamlı bir düzelme ben olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani oradan çok fazla bir yardım gelmeyecek. Şimdi seçim öncesi baktığımızda maliye tarafı ne kadar destekliyor? Destekleyici olabilecek dezenflasyonla dezenflasyon hikayesinde bence soru işareti 2027'ye ilişkin. O bakımdan yani OVP'de aslında hem yerli yatırımcıyı hem yabancı yatırımcıyı ciddi şekilde ikna edecek bir sayın bir şeyin orada olması lazım. Bir tahminin orada olması gerekiyor. Yani 15-2027 yılı için biraz fazla iyimser gibi görünüyor. Çünkü hani 30'lar civarında bir seviyede bitireceğimizi düşünürsek ve evet belki Eylül ayında ben bir faiz indirimi öngörmüyorum ama muhtemelen yılı 35 gibi bir seviyede bitireceğiz faiz tarafında. Hani nasıl bir faiz patikası olacak, nasıl bir enflasyon tahmini olacak Merkez Bankası tarafından? Yani bu %15 şu an sanki daha böyle 22-23 seviyelere piyasa tarafından daha fazla konuşuluyor 2027'ye ilişkin. Böyle bir revizyon görecek miyiz ki bu neredeyse 8 puanlık bir revizyon demek. Yani en son işte 2026'ya ilişkin revizyonda 8 puanda ama orada bir savaş etkisi vardı. Yani tüm bunlar çok önemli Eylül ayı başında göreceğimiz şeyler ve bu anlamda da dezenflasyonun ne kadar aslında devam ettirileceğini ya da enflasyonla savaşın ne kadar sertlikte devam edeceğinin bize çok önemli ipuçlarını verecektir diye düşünüyorum orada.
0: Peki son olarak şunu da sorayım. Elbette sanayinin çeşitli talepleri var. Şu anki bu faiz indiriminin hem kredi maliyetlerine hem de aynı zamanda biraz daha orta vadede faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesine ne kadar eşlik etmesi beklenebilir diye de sormuş olayım. Yani 40'tan 37'ye gelmesi ne kadar etkili ve bundan sonra bunun bir trende dönüşmesi için enflasyonun tabii daha aşağı gelmesi lazım. Dolayısıyla hani bu ikisi arasındaki bağıntıyı ve beklenti şiddetini nasıl görüyorsun?
1: Yani tabii sanayi bu dönemde çok etkilendi faiz patikasından. Bakıldığında yani sanayi üretiminin endeks üzerinden baktığımızda ne yazık ki çok fazla bir hani son 3 yıllık dönemde çok fazla bir şey kazanamadığını görüyoruz. İvmelenme kazanamadığını görüyoruz. Aylık rakamlar çok baz etkisi içiyor, çok içeriyor. O bakımdan çok hani bakmayı ben tercih etmiyorum. Endeks ve düz çizgi olarak baktığım zaman hani evet bu faiz politikasından en fazla sanayi tarafı doğal olarak etkilendi kredi imkanları anlamında. Evet yani bu sanayinin şu an içinde bulunduğu durum ilgililer tarafından çok yakından takip ediliyor. En azından bunu söylüyorlar ve çeşitli kredi paketleri açıklanıyor. Aslında birazcık da terzi işi, yani sıkıntı içerisinde olan sektörlere yönelik. OVP'de sanayinin görüşleri ve sıkıntıları öncellenecek ve onlara göre bir şey, bir program yayınlanacak şeklinde çeşitli konuşmalar var. Umarım bu olur. Çünkü 3 yıldır gerçekten bakıldığında evet enflasyonda biraz kademe alındı. Yani neredeyse yarıya düştü. Bunun hakkını vermek lazım. Evet şimdi de çok yapışkan bir noktaya geldik. O da ayrı bir hikaye. Ama bir yandan da evet sanayinin burada çok ciddi şekilde hırpalandığını görüyoruz. OVP'de olabileceğini söylüyorlar ama ben hani çok böyle kapsamlı bir paket açıkçası beklemiyorum. Yani çünkü bugüne kadar dediğim gibi yani genel yaklaşım zaten bazı biraz hani modası geçmiş sektörler diyeyim ya da az teknoloji kullanan sektörlerin biraz daha hani bu dönemde kendilerini revize etme, biraz daha update etme, teknolojiyi yakalama, verimliliği kazanma. Hani zor dönemde yani insan bir döner bakar ya benim ne gibi yanlış yaptığım şeyler var, kendimi nasıl daha iyi bir noktaya getirebilirim. Aslında sanayiyi biraz o noktaya götürme yani bir politikada uygulandı. Evet. Bakıldığında hani cümle aralarında bunu çok net görebiliyorduk. Biraz daha o tarafın şeyine bakılacak bence. Gelişmesine bakılacak. Ondan sonra tekrardan bir sanayi politikası düşünülecektir diye düşünüyorum. Ama tabii yani 3 yıl, 3,5 yıl geçti. Şimdi seçim ortamına gireceğiz. bu ne kadar yapısallara dönük bir programlama olacak ya da sadece kredi bulduğu üzerinden giden bir tercih olacak. Bunların hepsini önümüzdeki dönemde göreceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gülay değerlendirmelerin için. Böylece Finans Merkezi'nde sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Herkese merhabalar, saatlerimiz 17. Günün manşeti elbette Jackson Hole'da Walsh'un yapacağı toplantı ve yapacağı açıklamalardı. Başladı o konuşma, buyurunuz hep birlikte izleyelim.
1: Ki emeği geçen bütün herkesin bildiği gibi bugün pek çok şey yaşanacak ama tercihlerinizde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yıllar önce deneyimlediğim gibi iki farklı patika rotamız bile var Jackson Hole'da. Ben John Cone ile aslında o yürüyüşü özetlemek isterim. Öncesinde yapmıştım kendisiyle. O yürüyüşten sağ çıktım. İnanılmaz yürüyüş kapasitesi var kendisinin ve öyle bir performansa ben hazır değilim. Ama bir başka yürüyüşümüz daha var. Önceki başkanlarımızdan Sayın Bernanke kıymetli meslektaşımla aslında çok daha rahat bir tempoda gerçekleştirebileceğimiz Rockefeller koruma alanındaki yürüyüş rotasını da bugün belki tercih edebilirsiniz. Ama ne olursa olsun kendi refahınız, kendi iyiliğiniz için en doğrusunu tercih edin ama Cone gününde misiniz, Bernanke gününde misiniz, buna dikkat edin. Buradaki dağlar çetindir. Dünyamızı ve yaşadığımız zamanı da aslında çok güzel resmediyor bu coğrafya. Doğru yerde, doğru kitle ile, çok iyi bir iletişim ile en önemli fikirleri ortaya koyacağımız hedefler için buradayız. Ve şüphesiz ki hem halkımız hem de piyasalar şunu anlıyor. İnovasyon ve FED politikalarının hayata geçirilme şekli fiyat istikrarını hem maksimum istihdam tarafında da hem de fiyat istikrarı tarafında da sağlayacaktır. Elbette bugün pek çok mesaj verilecek, bir yol haritası çizilmeye çalışılacak ama bu gayretleri lütfen sözde yönlendirme olarak adlandırmayın. Uzun vadeye yönelik sorularınız olabilir. Teknoloji ve hatta yapay zeka ile ilgili ya da ekonominin gidişatı ile ilgili sorularınız olabilir. Ama yine sözle yönlendirmeyi lütfen sormayın. Merkez Bankası ve finansal piyasaların etkileşimini sormayın. Ama yine de belli başlı prensiplerimiz var. Tabii para politikasının uygulanması konusunda da merak ettikleriniz olabilir. Ama yine de ekonomiyle ilgili merak ettiklerinizi ben şöyle aktarayım. Şimdi her şeyden önce gelecekteki politika konjonktürüne kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Tabii mevcut resim çok değişmiş değil ama biz yine de ekonomik durumu değerlendirmeye devam ediyoruz. Şu an görünüm statik haldedir. Böylesi toplantı alanlarında çok defa bir araya geldik. 2008 krizi ya da 10 sene sonra yaşadıklarımız politika yapıcılar olarak bizi bir araya getirdi. Stagnasyonunu sorguladık, küresel tasarruf durumunu sorguladık ya da sermaye daha ne kadar bir kenarda bekleyecek?

0: Bunları sorguladık. Çünkü mevcut yatırım fırsatları yoktu o zamanlarda ki hatırlayacaksınızdır. İmkanlarımızı bazen de yarattık. Büyüme bazen yavaş gerçekleşti, bazen hız kazandı. Ama zaman artık değişti. Ve şimdi neredeyse bir dönüm noktasındayız. Önceki mentorum George Voss'u hatırlıyorum burada. Ki önümüzde net örnekler de var. Mesela yapay zekayı düşünün. Yeni bir teknoloji ama neredeyse 80 yıllık bir isim veriyoruz buna. Evangelistler birkaç sene önce bunu aslında öngörmüştü. Ve yüksek büyüme artık artışta, yükselişte gibi ve sermaye de aynı şekilde gözüküyor ve sermaye her türlü yapay zeka adını almış şeye akıyor gibi. Yani enteresan bir gidişat var. Hem metotta hem de inovasyon hızında ve yöntemlerinde değişim görüyoruz. Aslında farklı ve büyük dil modelleri de gelişti. Tokenler ortaya çıktı, modellere imkan sağladı. Raporlar oluşturuldu ve yıllıklandırılmış token satışları inanılmaz bir hız kazandı ve artık bunları 100 milyar dolarlarla dile getiriyoruz. Ve %500'lük artışlar kaydedildi sadece 12 ay içerisinde. Fed olarak bütün bunları dikkatle takip ediyoruz. Ve şunun farkındayız. Artık yapay zeka yeni değişkenimiz. Yani yeni bir üretim faktörümüz. Ve bunun da hem ekonomi üzerinde sonuçları olacaktır, hem de para politikamızın uygulanışı üzerinde şüphesiz ki sonuçları, etkileri olacaktır. Burada tabii sorgulamamız gereken çok şey var. Mesela yapay zekanın uygulanması ve kullanılması verimliliğin artışına mı sebep olacak? Ekonomiye nasıl yansıyacak? İyi mi yansıyacak? O bunlar olacaksa ne zaman? Token kullanımından bahsediyoruz. Burada bazen zorunlu bir halde token kullanımı. Ama yapay zeka modellerinin geleceği daha fazla sermaye yoğunluğunu mu gerekli kılacak? Ya da modeller bir şekilde bize bir çözüm mü sunacak? Öte yanda bir değer bilinmez ise piyasanın yapısı. Parayı kim kazanacak? Tabii sermayenin dönüşü ne zaman nasıl olacak? Nasıl bir zaman çizelgesine yayılacak? Bunu da bilmiyoruz. Ya da fazlalık ve eksiklik nasıl bir araya gelecek? Yapay zeka, çip üreticileri, bulut bilişim imkanlarını sunanlar, bütün bu yaratılan değerler işletmelere ve tüketicilere nasıl yansıyacak? Daha da önemlisi, bunun etkileri çalışanlar üzerinde ve istihdam üzerinde nasıl olacak? Çünkü yükümlülüğümüzden bir tanesi istihdam. Yine tokenlerin neye erişim sağlayabileceği, bu modeller için ne ifade edebileceğini de bilmiyoruz. Ama ödemeler nasıl yapılacak? En iyi modellere bu tokenler üzerinden ödeme yapıp mı erişeceğiz? Ya da eski modellere ne olacak? Bu gelişmelerin maliyeti ne olacak? Bütün bu meseleleri düşünüyoruz. Tabii verimlilik ve istihdam üzerindeki görev gücümüz de bunları düşünüyor. Ama aynı şekilde ilgili liderlerin görüşleri de çok cesaret verici. Tavsiyelerini alıyoruz. Bunları sonrasında açıklayacağız. Ama şunu not düşmek isterim. Mevcut politika konjonktürümüz dahilinde yaptığımız kararlarla gelecekteki politika zorlukları ne olursa olsun bugünkü entelektüel birikimimiz bizi yarına çok daha iyi hazırlayacak. Bunlarla birlikte sözle yönlendirme konusunda ve ilgili alanlarda da bazı açıklamalar yapmak isterim. Görev güçlerimiz çalışmalarını sürdürürken ki biliyorsunuz, inovasyon tarafını açıklamayı biraz geciktirdik ve bunu da kasten yaptık. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, önceki Fed başkanının sözle yönlendirme fonksiyonunu değiştirmek istedim ki uzun vadede duyduğum rahatsızlığı biliyorsunuz. Gelecekteki politika kararlarına yönelik bu açıklamaları tercih etmek yerine benim tercih ettiğim farklı bir yol var. Şeffaflık, iletişim. Gelecekteki politika kararlarımızı böyle vermeliyiz. Bu şekilde vermeliyiz. İletişim muhakkak ki Fed'in sorumluluklarına hizmet eder nitelikte olmalı. Bunlar nedir? Politikamızı doğru belirlemektir. Sözle yönlendirme pratikte yaygın bir uygulamaydı ama küresel finansal kriz esnasında bunun faydalı olduğunu gördük ki olmazsa olmazdı. Bunu elbette destekleyerek biz tanıttık, biz açıkladık. Ancak krizler geçmişte kaldıkça ben artık pratiğin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi normal zamanlarda sözde yönlendirme limitli kalmalı ve muhakkak hakları belli olmalı. Aksi takdirde belirsizlik netlik oluşturmak adına riskler de yaratabilir. Politikaları ya da öngörüleri fazla paylaşmak gelecekteki kararları etkileyebilir. Piyasaları, işletmeleri ve hane halkını kötü etkileyebilir. Ve politika yapıcılar belli döngüler üzerinde taahhütler ortaya koymalı ve doğru kararı vermek için kendimizi özgür hissetmeli. Politikayı doğru belirlemek için elbette ilişkilerimizi de iyi belirlememiz gerekir. Yani Merkez Bankası ve finansal piyasalar arasındaki ilişkinin iyi olması gerekir. Ve bu noktada Fed'in çok net piyasa sinyalleri alması gerektiğini düşünüyorum. Filtresiz olması gerektiğini de düşünüyoruz. Piyasanın durumu, seviyesi, varlık fiyatlarındaki değişim, sektörler arası farklılık, bunları çok net görebilmeliyiz. Hacim, hazine tarafı, döviz tarafında doların gücü, değeri, kredi koşulları, geniş çapta emtia fiyatları, bunları çok net görebilmeliyiz. Farklı göstergeler de elbette yakın vadeli FED görünümü belirlemede destekleyici olabilir. Ekonomik faaliyetler, enflasyon ve işletmelerin kendi döngülerini görebilmeliyiz. Aynı şekilde daha geniş çapta finansal koşulları da öngörebilmeliyiz. Riskler, belirsizlikler nelerdir finansal döngülerde? Bunu tespit edebilmek durumundayız. Ama aynı şekilde piyasa katılımcıları da kendilerini şu noktada bulabilmeli. Reel ekonomiyle ilgili reel bilgileri alabiliyor muyum? Bunun üzerine kendi beklentilerini şekillendirecekler. Mesela çıktı tarafı ya da istihdam ya da enflasyon ve buna göre de kendileri risklere göre net pozisyonlar alabilmeli. Benim görüşüme göre Fed de çok mütevazı bir şekilde çıktıları, istihdamı ve enflasyonu takip edebilmeli. Ve tabii akabinde de araçlarımızın güçlü olduğunu ifade etmek isterim. Faiz oranları bir yana, piyasa katılımcılarının da her daim beklenti içerisinde olduğunu gördük. Yani bir sonraki adımımızın ne olacağının beklentisi içerisindeler. Ancak piyasa katılımcıları öncelikli olarak Fed'e bakar ve bir sonraki adım nedir? Bunu öngörmeye çalışır. Ekonomik literatür uzun bir süredir farklı etkilerle tanımlanır. Burada mesela ayna sorunu dile getirilir. Piyasalar ve Fed'in açıklamaları ya da piyasa fiyatları ve Fed'in adımları hep yorumlanır ve buna göre yeni gelişmeler öngörülmeye çalışılır. Ama buna da hazırlıksız yakalanmamalısınız. Yani hatalara, özellikle politika tarafında hatalara düşmemek için öngörüleriniz iyi olmalı. Tabii bu ayna sorunundan en çok etkilenecek kişiler, taraflar da yine piyasa katılımcılarıdır. Bu noktada tabii varlıkları da dikkate almak gerekiyor. Eğer Fed ekonomiyi yanlış değerlendirirse ya da en kötüsü yapılırsa finansal sıkıntılar ortaya çıkabilir. O zaman sıkı çalışan, yoğun çalışan Amerikan halkı enflasyon yükünün altında kalmaya başlar. Dolayısıyla sözlü yönlendirme normal zamanların işidir. Peki yeni Fed başkanlığı ne istiyor? Böyle bir toplantıda neler anlatabiliriz? Ya da reaksiyon fonksiyonunu nasıl anlatabiliriz? Elbette bir faiz patikası belki açıklayabiliriz ya da böylesi bir toplantıda büyük açıklamalar yapabiliriz. Reaksiyon fonksiyonunu ele alabiliriz ya da faiz patikasını detaylıca anlatabiliriz. Ama bunlar çok basit kalır. Bir Taylor kuralı gibi kalır. Ama bilgimizin de belli bir noktaya kadar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Farklı faktörler de var ve bu faktörler de para politikasının doğru uygulanmasında çok önemli ama bunlar da zamanla değişebilir. Mesela tahminler. Tahminler ve reaksiyon fonksiyonu aslında teoride iyi çalışır pratiğe kıyasla. Laboratuvar ortamlarında geçerlidir, sahada değil. Ki şunun sadece ben farkında değilim. 2021 yılının sözde yönlendirmesi tek bir örnek. O noktada yüksek enflasyona nasıl bir politika karşılığını verdiğimizi biliyorsunuz. Meslektaşlarımla birlikte mevcut çerçevede daha güvenilir modeller istiyoruz. Daha canlı kurallar, daha güçlü kurallar getirmek istiyoruz ki doğruluk artsın öngörülerimizde. Bu bizim hedeflerimizden bir tanesidir. Bu kadar çok şey, bu kadar hızlı bir şekilde değişiyorken, jeopolitik olsun, arz tarafı ya da teknoloji tarafı olsun, yapabileceklerimiz ya da yapamayacaklarımızın da farkında olmak durumundayız. Yine aynı ruhla farklı fikirlerin Fed politika tartışmalarını şekillendirdiğini ifade etmek gerekir. Ama burada optimal bir karar verme sürecine erişmeye çalışıyoruz ve ekonomi için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Peki o zaman politika tarafını nasıl doğru bir yol çizebiliriz? Şimdi konuşmam dahilinde sizinle bazı ana ilkeler paylaşmak istiyorum. İşte bunlar doğru para politikası uygulamasının yol tutan, ışık tutan öncüleridir. Şimdi öncelikle prensiplerimizi, ilkelerimizi konuşalım. Şunun farkına vardık. Çalışmalarımız esnasındaki dünkü haberleri de aldık. Bunlar yaşananların yanlış yorumlanması olmasın. Burada nüansları iyi görmemiz gerekiyor ve realiteye o gözle bakmamız gerekiyor ki geleceğe yönelik politikalarımızı yanlış ya da tarihi geçmiş bilgilere göre vermeyelim. İzole verilerle de hareket etmek istemiyoruz. Tabii ki trendler çok önemli. Şimdi Fed'in karar alma mekanizmasını düşündüğümüzde biz belirsizlik üzerine karar vermek istemiyoruz. Ve aldığımız veriler ilgili olmalı, güncel olmalı, doğru olmalı ve olabildiğince de bizi adım atmaya itebilmeli. Fed'in hareketleri aslında agregat talep tarafındadır. Ve bu agregat toplam arz tarafıyla da tutarlıdır. Ancak faaliyetler de aktiviteler de bir o kadar önemlidir. Şimdi bu noktada arz tarafında gerçekten neler yaşandığını görmeden sonuca varamayız. Beklenmedik bir denge değişimi olursa, yani toplam arz ya da talep beklenmedik hareketli olursa, ki arz tarafında nasıl hareket edebileceğini görüyoruz, o zaman beklenmedik bir denge ortaya çıkabilir toplam arz ya da talep tarafında ve o zaman zaten PCE gibi verilerde de bunun sonuçlarını görüyoruz. Şimdi hedeflerimizi de netleştirmek isterim. Fiyat istikrarı tek başına gerçekleşemez. Enflasyon da aynı şekilde. Fed'in fiyat istikrarı sağlaması şartsız, koşulsuz gerçekleşmelidir. Bir diğer ilkemiz olarak şunu ifade etmek istiyorum. Fed'in maksimum istihdam sorumluluğu da vardır ki orta vadede ikili yükümlülüğümüze ulaşmak yine şartsız, koşulsuz gerçekleşmelidir. Ve Fed'in bu ikili yükümlülüğünün farklı amaçlarla çatıştığını da düşünmüyorum. Çünkü tek başına yüksek enflasyon bile ekonomik refahımız üzerinde son derece zararlıdır. Bir diğer ilkemize devam edelim. Kısa vadeli faiz oranları aslında en baskın aracımızdır bu yükümlülüklerimize ulaşmak için. Alışılmışın dışındaki politikalarımız farklı faaliyetlerden kaynaklanabilir ve özellikle kriz zamanında devreye girer ki bunu hepimiz deneyimledik. Aksi takdirde dikkatli bir şekilde kullanılacaksa kullanılmalıdır. Bir diğer ilkemiz, para önemlidir. Tabii artık popülerliğini kaybetti bu zamanlarda ama paranın yine önemi bence büyüktür. Para politikası açısından önemi büyüktür. Ki buna dikkat etmemiz gerekiyor. Merkez Bankası nasıl krediler sağlayabiliyor ve bankacılık sektöründe, finansal sistemde para ne durumda, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Finansal inovasyonun, ki bu konferansın da bir temel konusudur, mekanik detaylara bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve para hızı ve ekonomik faaliyetlerin dengede olması gerektiğini yine kabul etmemiz gerekiyor. Parasal sonuçlar ve finansal koşulların finansal krizlerle ilişkisini de yine unutmamamız gerekiyor. Son olarak daha sessiz, daha amaç dolu bir Fed, yani iletişim konusunda böylesi bir Fed hedeflerine daha rahat ulaşacaktır ve sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda da sorumlu tutulabiliriz. Böylelikle kredibilitemizi de test edebilirsiniz. Chuck Yeager'ın söylediğini hatırlayın. Ya sebepler vardır ya sonuçlar. Şimdi bu noktada yapay zeka ve genel hedefe yönelik teknolojiler demişken bir sonraki politika konjonktürünü düşünüyorum ve prensiplerimle harekete geçmeye çalışıp bir yandan da ekonomimizi düşünüyorum. Şimdi İlkelerimiz doğrultusunda ekonomiyi nasıl okuyabiliriz? Pencereden uçup kaçan bir noktadan ki bu odada şu an penceremiz bile yok. Ama Federal Rezerv'de çok büyük pencerelerimiz var. Ve bu pencereleri ilk 100 günümde iyi bir şekilde kullandık ki kullanmaya da devam edeceğimizi umuyorum. Temmuz tutanaklarında oy birliği bir şekilde alınan kararları görmüşsünüzdür. İş gücü piyasamız istikrarlı çıktılar, güçlü. Tutanaklarda bunu okudunuz ama enflasyon çok yüksek. Şimdi meslektaşlarımın büyük bir kısmı da şunu düşünüyor. Bekleyip yeni bilginin gelmesini beklemeliyiz. İki toplantı arasındaki tedarik zinciri tarafında yatırımlar ve jeopolitik tarafta neler yaşanıyor iki toplantı arasında görmeliyiz dedik. Ve buna göre eğer ki bir politika değişikliğine gideceksek gidelim dedik ki harekete geçme konusunda hazırız. Şartlara, koşullara göre harekete geçmeye hazırız. Benim bugünkü rolüm, görevim ki ekonominin performansından da etkilenmiş durumdayım. Eksiklikleri gidereceğiz ve güç katacağız ekonomimize. Stres altında ekonomimiz, şoklar yaşıyor ama bütün bunlarla birlikte Wall Street tarafı inanılmaz derecede güçlü seyrini koruyor. Farklı gözlemlerim de oldu. Mesela işletmeler tarafındaki sermaye yatırımları artıyor. Sabit varlıklara giden yatırımlar da 2021'den bu yana çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Sermaye yatırımlarını düşündüğümüz zaman bunların özellikle yapay zekadan beslendiğini düşünmek çok da güç değil. Peki karlılık ne durumda? S&P'deki şirketlere baktığımız zaman karlılık son sene içerisinde %20'nin üzerine geçti. Marjlar da yükselmiş durumda. Tarihi anlamda yüksek. Genel anlamda hisse volatilitesi de oldukça düşük. Ve bizim odağımız sabit. Performansı bütün sektörlerde takip ediyoruz. Hem büyüme ve hem CAPEX ve kurumsal getiri tarafındaki beklentiler de yüksek. Ama elbette büyüme oranlarındaki değişimi takip ediyoruz. Türev ürünleri takip ediyoruz. Varlık fiyatları, iş dünyasına olan güven ya da harcamalar. Bunların hepsi çok önemli ölçütler. Takip ediyoruz. Kredi spreadleri ya da borçluluk tarafı yine tarihi ortalamalarının düşük tarafında. Aynı şekilde ihraçlar güçlü. Sabit getirili piyasalar ya da bankacılık sektörüne baktığımız zaman örneğin Stulu araştırmasına göre Temmuz'da yine tarihi oranlarda olduğumuzu görüyoruz. Büyüme beklentisi var. Ve benim görüşüme göre kredi ve borç piyasası politika sınırlarına karşı iyi sinyaller veriyor. Konut ya da tarım gibi taraflardaki sinyaller de güçlü ve dengeli. Finansal koşulların genel ölçüde biraz daha sınırlı olduğunu düşünecek olsak bile harcamalar son çeyreklerde güçlü bir şekilde devam etti. Tüketimi yatırımlarla birlikte düşünecek olursak, özel sektöründe hane halkının alımları da devam ediyor, artıyor. Ve en az %3 bu yıl artış göstermiş durumda. Bu da bize yine farklı yani gayri safi yurt içi hasıladan daha iyi sinyaller veriyor ve bu sinyaller olumlu. İstihdam tarafındaki ikili yükümlülüğümüzün bir tanesidir. İstihdam durumu iyi. İş gücü piyasası istikrarlı. İşsizlik oranı %4.1 seviyesinde. Yine tarihi standartlara göre düşük ve son birkaç sene içerisinde fazla da değişiklik göstermedi. İşsizlik maaşı başvuruları haftalık ortalamada, aylık ortalamada da iyi ki bunlar çok güzel göstergelerdir. Son 10 yılların en düşük seviyelerini görüyoruz ki benim görüşüme göre mevcut iş gücü piyasasını düşününce aslında biz burada yeniden bir eşleştirme yaptık. Yani işverenler, iş arayanlar iyi bir şekilde eşleşti. Özellikle pandemiden sonraki dönemde. Ama tabii ki hal böyleyken bazı şeyler artacak, bazı şeyler düşecek. Ama yine de iş güç piyasasının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela yeni mezunlarımız. Genel hatlarıyla düşünecek olursak iş bulma imkanları iyi. ve gelecekteki olası iş gücü bozulmalarını bir kenara koyacak olursak iş gücü piyasası istihdam verilerimizde tutarlı seyretmekte. Ama fiyat istikrarını düşündüğümüz zaman rakamlar biraz daha endişe verici. Fed'in enflasyon ölçümlerinden bahsetmiştim. Şimdi 12 aylık PC fiyat endeksi %3.7 seviyesinde. 6 aylık değişiklik %4'ün biraz üzerinde. Diğer CPI endeks detaylarına baktığımızda yine benzer. PCE ve CPI enflasyonunda da son verileri paylaştık. Şimdi bu ölçütler iyi ve bize aslında benzer bir hikaye gösteriyor. Enflasyon %2'lik hedefimizin üzerinde seyrediyor. Yani Fed'in yoğunluklu odağı da şu an için fiyatlar üzerinde olmalıdır. Peki bizim görevimiz, bizim işimiz nedir? Politika yapıcılar olarak bizler bu enflasyon trendlerini iyi görmeliyiz. Tabii bu söylemesi kolay, yapması zor bir iş. Enflasyonun artışı, inişi aslında belli bir banda sıkıştı gibi gözüküyor. Yani burada yalnızca hedefi yönü değil, hızı da önemli. Enflasyon önlemlerimiz ile birlikte birkaç sene öncesinde enflasyonu düşürmeye başladık. Birkaç senenin ilerleyişi ancak ılımlı kaldı. Şimdi bu geniş çaptaki enflasyon okumaları yine beklenenden iyiydi. Ama baktığımızda bu mevcut trendlerin anlamlı bir şekilde de iyileşemediğini görüyoruz. Veriler yine ılımlı bir ücret artışı gösteriyor. Ancak benim görüşüme göre mevcut enflasyon ile ücretler aslında yani bu korelasyon gelecekteki enflasyonun çok da iyi bir göstergesi olmaz. Şimdi hal böyleyken mevcut enflasyon konusunda da aslında her zaman takip ettiğim birkaç detayı size aktarmak isterim. Şimdi burada 199 PCE detayını bir kenara koymak istiyorum. Şimdi burada mal ve hizmetlerin, bu sepetteki mal ve hizmetlerin %54'ü, %3'ün üzerinde artış gösterdi. Bu pandemi öncesindeki yükseklerin, yüksek seviyelerin farklı bir noktasında ama pandemi öncesindeki son birkaç 10 yılı düşünecek olursak da ondan çok daha farklıyız. Peki son 6 ayda durum nasıl? Aslında mal ve hizmetler PCE sepetinde %49 arttı. %3'ün üzerinde fiyat artışından bahsediyoruz ve ama bu yine pandemi öncesindeki oranların altında ama hala yüksek. Son dönemlerde emtia fiyatları da artışa geçti. Bunları da yakından takip ediyoruz. Ama bu noktada değerlendirme yapmamız gereken bir şey var. Bunlar acaba yukarı yönlü enflasyon riski oluşturuyor mu? Şimdi önemli olan detay şu. Enflasyon yani son 5 senenin enflasyon okumaları ve beklentiler ne durumda? Şimdi bu tarafta şöyle enflasyon beklentilerine karşı alınan orta vadeli önlemler geniş çapta istikrarlı gözüküyor. Ve enflasyona karşı telafi önlemleri de güçlü ve benzer mesajları bize ulaştırıyor. Son gelişmeleri de dikkate alacak olursak, burada aslında bir kurum olarak Fed'i takdir etmemiz gerekiyor. Çünkü imkanlar dahilinde en iyi şeyler hayata geçirilmiştir ve fiyat istikrarına kavuşulacağına dair güven tesis edilmiştir ve bu güven konusunda herkes haklı. Enflasyon beklentisiyle ilgili önlemlere ekonomik geçmişe göre bakacak olursak ki ekonomi tarihçileri var aramızda, bu noktada güçlü ve net duruşumuzun olduğunu söylemek çok da mümkün olmayabilir ama beklentiler çok çabuk değişebilir ve şu an gerçekten iyi bir şekilde beklentiler çıpalandı. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Fed'in bir diğer sorumluluğu enflasyon beklentilerinin değişmediğinden emin olmaktır ki bu noktada kaçırmamamız gereken bir sinyal var. 65 aylık bir kaçırılan sorumluluk söz konusu. Enflasyon hala yüksek ve bu da Merkez Bankası'nın sorumluluğudur ve bunu Merkez Bankası halledecektir. Dolayısıyla benim standardım şöyle. Güvenimiz tam. Mevcut enflasyon hedefimize yaklaşmak suretiyle hareket ediyor. Bu olmazsa zaten yapacak çok işimiz var demektir. İşimiz, yükümlülüğümüz ve yapmamız gereken şey bu. Böylelikle son 20 dakikada pek çok merak ettiğiniz detayı size aktardığımı umuyorum. Bugün karşınızda belli bir disipline kendini adamış olarak duruyorum. Tek bir karar değil. Meslektaşlarımla birlikte pozisyonumuzu iyi koruyacağız ve sonuçların çok büyük olabileceği bu zamanlarda doğrusunu yapmaya gayret edeceğiz. Böylesi zamanlarda en iyisini ortaya koymamız gerekir. Bizi tanıyanlar şunun doğru olduğunu bilir. Biz sorumluluğumuzu ciddiye alırız. Buna büyük bir mütevazilikle yaklaşırız ve sonuç odaklı kalırız. Çünkü kararlarımızın çok şeye bağlı olduğunu biliyoruz. Para politikası hane halkına ve işletmelere refah sağlayabilir. Doğru ve etkin bir şekilde yaparsak, ekonomimizdeki ivmeyi yoğunlaştırabilir ve Amerika'nın dünyadaki liderliğini güvence altına alabilir. Ülkemizin de çok dikkatlice düşünüp bilgece hareket etmesi gerektiğinin farkındayız. Belki de hiç olmadığı kadar buna ihtiyacımız var ve FED olarak bunun bilincindeyiz. Ve yine aldığımız cesareti ve ilk 100 gün dahilinde meslektaşlarımdan gördüğüm sıcak karşılamaya müteşekkirim. Fikri sorulan sorulmayan herkes düşüncelerini bizimle paylaştı. Teşekkür ediyorum. Ve bu sabah gösterdiğiniz ilgi için her birinize teşekkür ediyorum. Programa devam etmeyi de dört gözle bekliyorum. Çok teşekkürler.
1: Uzunca bir süredir beklediğimiz Jackson Hole toplantısı ve Federal Merkez Bankası Amerika'da Fed'in başkanı Warsh'un konuşmasını hep birlikte canlı olarak izledik. Birazdan da kapanışa doğru içerisinde Aslı Savranoğlu seninle değerlendiriyor olacağız, toparlayacağız ama önce kısacık bir reklam arasına gidelim.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşarj Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, Allianz'tır. Bes, Allianz.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: Bloomberg ETR.
14: Reklam.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam.
16: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dönem ihtiyaç vardı 2008 finansal krizi döneminde. Mesela 2021'de de tam tersi, aslında forward guidance veriyor olmanın enflasyon üzerindeki etkimizi azalttığını da gördük. Bunu tek düşünen ben değilim.

0: dedi. O yüzden şimdi masadan kaldırıyorum diye de ekleyip farklı bir tanıma belki de bizi taşıdı. Forward Guidance noktasında katılır mısın?
1: Evet, kesinlikle katılıyorum Didem. Çünkü şimdi Forward Guidance deyince bizim aklımızda FED'in şimdi 2008'den beri evet. kullandığı Forward Guidance geliyor ama o aslında Forward, yani o sözlü yönlendirmenin bir çeşidi, bir spesifik çeşidi. Bize bir politika, yani önümüzdeki dönem politika faizin nereye gideceğine ilişkin aslında bayağı spesifik bir patika veriyordu. Hı hı. Bunun dışında da aslında bir yollar var. Şimdi aslında şu anda döndüğü de bugün kullandığı farklı bir yönlendirmeye döndü oradan. Şimdi senin söylediğine gelecek olursak, bu 2008 sonrasında bu kullanılan yöntem, yani gerçekten çok spesifik bir patikası belirlemek o zaman için çok gerekliydi. Neden gerekliydi? Çünkü zaten oldukça gevşek bir para politikası vardı ve bunun uzun zaman devam edeceğine yönelik bir ikna gerekiyordu. Hı hı. Ve burada politika faizinin çok uzun süre çok düşük kalacağına ilişkin çok nokta bir patika belirlenerek ve bu paylaşılarak piyasalara yön vermek gerekti. Fakat biraz önce seninle de konuşurken konuştuk. Bunun nerede terse döndüğünü ve aslında yan etkilerini de gördük. Özellikle pandemi döneminde enflasyon yükselmeye başladığı zaman aslında bu patikanın işe yaramadığını, yani o noktada bu sözlü yönlendirmenin işe yaramadığını, hatta tam tersine biraz terse de çalıştığını, yani aslında öngörmek gereken bazı riskleri, o yükselen enflasyonist riskleri aslında görmekte ve tepki vermekte de bu yüzden geç kalındığını da aslında ima ediyor. Ve ki bununla ilgili aslında bir IMF çalışması da var, hatta geçen bu hafta içinde yayınlandı. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada Kevin Walsh'un bugünkü söylemi aslında eskiye göre çok daha, yani şimdiye kadar bütün yaptığı konuşmalar arasında en fazla bilgi paylaştığı ve önümüzdeki döneme ilişkin bir şey söylediği bir toplantı oldu bence. Burada tabii mutlaka şunun da etkisi var. Sonuçta konuşmadığı noktada işte 30 yıllık faizlerin nerelere kadar gittiğini ve en sonunda bunun bir hazine müdahalesine kadar gitmek zorunda kaldığını gördüğümüz bir ortamda o da biraz daha farklı bir sözlü yönlendirmeye geçmek gerektiğini fark etti. Bu sözlü yönlendirme aslında şöyle bir şey. Bir Fed'in ve merkez bankalarının daha doğrusu reaksiyon fonksiyonlarını bizimle paylaşması ve veri odaklı bir görüntü izleyecekse o veriler açısından neye bakacağı, yani hangi verilere bakacak? Evet. Biraz bununla ilgili aslında bilgi sahibi olduk. Mesela
0: şunu söylemedi mi? Hemen sözünü kestim. Yok, kusura bakma. Yani dünün haberi.
1: Evet.
0: Şimdi aslında dünün haberi değil mi? Biz çıkıyoruz, konuşuyoruz dünün haberini. Ama statik bir ortamda değiliz dedi, bunun altını çizdi. Kesinlikle. Dolayısıyla biz size bugün bir şey söyledik. Bir saat sonra, iki saat sonra, ertesi gün bu artık geçerli olmayabilir. Dolayısıyla o noktada da biraz belirsizliklerin altını çizerek kesinlikle. Bizim işimiz doğru tahminde bulunmak değil, hedefe yürümek ve bunun içinde committed bir şekilde çalışmak, yani buna baş koyarak çalışmak gibi.
1: Aynen.
0: Anladım ben.
1: Yani çünkü çok daha spesifik bir tahmin ve patika verdiği zaman aslında bunu geçmişin verileri yapıp senin kendini çok bağladığını, dolayısıyla onun yerine şu andaki görüntüyü çizdi. Yani hem enflasyona, ekonomik aktiviteye ve özellikle yapay zekaya çok vurgu yaparak
0: kesinlikle.
1: Şu andaki görüntüyü çizip bundan sonra da para politikasını oluştururken nelere bakacağının altını çizdi aslında. Özellikle mesela enflasyon verisiyle ilgili, işte enflasyonun beklentilerin üzerinde gittiğinin bir kere o noktanın, hı hı, çok altını çizdi. Gene PC enflasyonunun takip edilecek. Çünkü burada sıkıntılardan biri de şuydu. Yani aslında Fed hangi enflasyon verisine bakıyor? Yani manşete mi varıyor, bakıyor, çekirdeğe mi bakıyor, PC'ye mi bakıyor? Çünkü eskiden ne biliyorduk? Biz PC ve çekirdek PC'ye bak biliyorduk. Ama sonra bu biraz böyle Kevin Walsh'la birlikte biraz belirsizleşmişti. Şimdi bu şu anda tekrar bunların aslında önemli olduğunu, ama sadece bunların değil de burada başka spesifik noktalar da verdi. Mesela dedi ki ne kadar aslında ürünlerin yüzde kaçının,
0: yani underlying enflasyon dediği husus, aynen, değil mi? Yani altta
1: ana eğilim, biz de bakıyoruz ya.
0: Tabii,
1: ana eğilim
0: tabii.
1: Hangi yöne doğru gidiyor? Tabii. Buna bakacağı noktalardan bir tanesinin bu olduğunu anladık. Enflasyon enflasyon beklentilerinin aslında çıpalanmış olduğunu söyledi. Sonuçta bakacağı noktalardan bir tanesinin bu olduğunu anladık. Ama aynı zamanda neyi anladık? Enflasyon, yani sonuçta iş gücü piyasası neredeyse full istihdama yakın seyrediyor. Ve özellikle yapay zekanın getireceği, yapay zeka çok önemli bir faktör. Ve önümüzdeki dönem içinde belki bu andaki para politikasını direkt etkilemeyecek ama önümüzdeki dönemde para politikası açısından çok önemli bir faktör olacak deyip buranın çok altını çizdi. Ama şöyle bir sinyal vermiş olduğu gibi toplamak gerekirse bana sorarsan Didem, enflasyon, yani enflasyonla ilgili, enflasyonun yüksek seyrettiğine ilişkin indikatörleri oraya koyarak ve enflasyonun beklentilerindeki kötüleşmenin, olası bir kötüleşmenin bir reaksiyon yaratacağını söyleyerek aslında bir miktar bu fiyat istikrarı konusundaki o şimdiye kadarki vurgusunun altını çizmiş oldu ki bence biraz bu kısa vadeli faizlere de gördüğüm kadarıyla bir miktar orada yükseliş var. Uzun vadeli tahvil faizlerinde de bir miktar düşüş var 30 yıllıklara baktığımız zaman.
0: 30 yıllıkta gerileme olduğunu görüyoruz ama 15 ve 2 bilhassa da 2 yıllıkta bir gelebilir mi ABD tahvilleri? 2 yıllıkta çünkü kaçı gördük? 4-31 gibi bir seviyeyi gördük. Sonra tekrar geriledi. Yani şimdi bu da önemli. Orada bir dalgalanma oldu. Saat 17'de bizim saatimizle. Borç konuşmaya başladığında Nasdaq 100'de ben 100 puanı aşan bir geri çekilme gördüm. Şimdi o tekrar geri alındı.
1: Geri alındı, evet.
0: Dolar endeksi 99.5'a geldi. 99.20'lerdeydi. Altın 4550'lere kadar, hatta biraz daha geriledi. %1 civarında. Orası çok hafif olsa da yine de toparlandı. Yani hani bu boyutuyla baktığımızda öncesi ve sonrası 3 aşağı 5 yukarı böyle bir dengeye gelir gibi duruyor şu anda.
1: Yani çok acayip şahin bir görüntü yine çizmediğini söylemek lazım. Evet. Yani çok bir kısa vadeli bir faiz artışı yapacağıyla ilişkin bir sinyal vermedi belki ama özellikle hangi, yani biraz bu reaksiyon fonksiyonuna ilişkin daha fazla bilgi paylaşıyor olması bence belirsizliği azaltmak anlamında önemli oldu diye düşünmek lazım. Dolayısıyla 30 yıllık biraz tahvillerin aşağıya gelmesini de bence böyle yorumlamak tabii lazım. Kısa vadede benim gördüğüm şeyi çok değiştirmedi. Yani fiyatlamalara baktığımız zaman bu yıl içinde hala daha bir tane faiz artışı fiyatlanmaya devam ediyor diye görüyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o tarafı çok değiştirmedi ama en azından biraz daha sözlü yönlendirmeyi farklı, eski sözlü yönlendirmeyi bırakıp biraz daha güncel, şu ana uygun, gündeme uygun, normal zamanların, yani enflasyonun çok uzun süre düşük gittiği ve para politikasının çok uzun süre düşük gittiği sene yılların para politika sözlü yönlendirmesini değil de normal zamanların sözlü yönlendirmesine geçerek bir miktar oradaki belirsizliği azalttı diye düşünmek
0: lazım. Şunu bir paylaşalım, ekrana da yansıyor gerçi. Şimdi burada bir miktar yükseliş var olasılıklarda. %58 oldu Eylül'deki Fed toplantısına ilişkin.
1: Evet,
0: beklenti.
1: Sanki 30'larda mıydı?
0: Evet, bu yani dün bu saatlerde yayındayken ben 40'ın altındaydı. Biraz orası bir spike yapmış gibi görünüyor. Aralık'ta yine aynı şekilde %55'likte orada bir olasılık var. Yani bunlar konuşma öncesi böyle değildi.
1: Evet, bir artıştan bir buçuk artışa
0: bir buçuk
1: doğru
0: artışa
1: sanki
0: gelmiş
1: biraz
0: gibi
1: daha
0: duruyor.
1: Gelmiş gibi duruyor. Ama yani demek istediğim şu, gerçekten çok şahin olmasa da en azından şu özellikle enflasyon konusundaki vurguları tekrarlamış olması, yani enflasyonun yüksek gittiği ve enflasyonda neleri takip edeceğimiz, yani hangi göstergeleri takip edeceğimiz ve o göstergelerin içinde de biraz önce bahsediyordum, hani ürünlerin hangisinin %3'ün üzerinde olduğuna, yüzde kaçının %3'ün üzerinde olduğunu mesela çok altını çizdi. Dolayısıyla bundan sonra piyasa ya takip edecek bazı doneler verdi ki bence şu anda ihtiyacı olan da piyasanın buydu. Çünkü ne istiyor Bosch? Piyasanın tamamen sinyal gücünü kaybetmemesini ve kendi değerlendirmesini yapmasını istiyor. Bunu yaparken tamamen başıboş bıraktığınız zaman çok acayip bir belirsizlik ve kaos oluyor. Dolayısıyla piyasanın da şunu bilmeye ihtiyacı var. Fed para politikasını oluştururken hangi donelere bakacak? hangi donelere karşı, hangi göstergelerdeki iyileşme ya da kötüleşmelere karşı para politikasında değişiklik yapacak. Şimdi bunlarla ilişkin bir miktar daha en azından elimizde bence netlik var. Ve o netliklerden bir tanesi de enflasyonun görece yüksek seyrettiğinin kabul edilmiş olması. Ve bence bu da dolayısıyla biraz daha faiz artışlarının bir tık daha yüksek beklenmesinin sebebi olmuş gibi gözüküyor.
0: Ki bu da yine değişebilir, statik değil. Sonuçta ona da bir bakacağız ama bu arada benim...

0: dikkatimi çeken ve not aldığım istihdam tarafıyla ilgili bir husus var. Şimdi yapay zekadan vesaire çok bahsetti zaten en başta onunla açtı konuyu ama bir yandan da ekonomiyi nasıl görüyorum ben diye bahsederken son bölümde şu anda istihdam piyasası güçlü görünüyor. Evet, zaten bizler de konuşuyoruz, veriler buna işaret ediyor. Ama özellikle benim, özür diliyorum, İngilizce olarak bunu not almıştım. Future labor disruptions dedi.
1: Evet.
0: Çok. Yani ileriye dönük olarak bu, bugün bir problem yok gibi ama çalışanların, işçilerin bundan sonraki dönemde bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı, bunun istihdam piyasası üzerinde bir etki oluşturup oluşturmayacağı da yine yapay zeka ile birlikte saydığı, ben 7-8 tane belirsizlik en azından not ettim. Onca belirsizliğin içinde bunun da altını çok özellikle çizdi.
1: Evet, özellikle bu yapay zekanın yani sonuçta şunu bilmediğimizi çok altını çizdi. Bu da istihdam piyasasını çok etkileyecek konulardan biri. Yani bu yapay zekanın ürettiği gelir.
0: Nasıl dağılacak?
1: Evet, kime dağılacak? Sonuçta bu ne kadar bu az sayıdaki bunu üretenlerin elinde kalacak ya da ne kadar hane halkının elinde kalacak, ne kadar çalışanların elinde kalacak, nasıl dağılacak buradaki oluşacak tabii değer? Bu çok önemli olacak ve önümüzdeki dönemki istihdam piyasasını da çok etkileyecek.
0: Kesinlikle.
1: Bu anlamda. Buradaki belirsizlik, evet, yani gerçekten önümüzdeki dönem herhalde tamamen bunları konuşuyor olacağız.
0: Aslında
1: bunun
0: vallahi
1: zamanlaması da belli değil bu arada. Yani
0: doğru,
1: bunları hangi zaman aralığında konuşacağımız da belli değil.
0: Şimdi tabii Kevin Walsh 25 dakika konuştu.
1: Çok konuştu.
0: Biz böyle hani konuştuklarının üzerine bir 25 saat konuşuruz biz rahat ama süremizin sonuna geldik. Aslı Savranoğlu Seren'e çok teşekkür ediyoruz. Bu ilk değerlendirme için kapanışa doğruyu da noktalıyoruz. Aslı'yı da uğurluyoruz. Az sonra seans notlarında tekrar birlikteyiz.

0: reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam. Öncelikli yayın. 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: till I dropped. Wouldn't take the breaks, breathe until I got close enough. Then I'd do it all again.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Saatlerimiz 17.50 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Az önce kapanışa doğrunun büyük bölümünde Kevin Warsh'un konuşmasını paylaştık sizlerle birlikte. Ardından da Aslı Savranoğlu ile birlikte bir değerlendirme yaptık. Ön değerlendirme ama tabii burada çok önemli notlar var. Konuşmaya devam edeceğiz. Piyasaların verdiği reaksiyonları da paylaşmayı sürdüreceğiz ve gözlemleyeceğiz. Ama isterseniz önce bir rakamlara bakalım an itibariyle. Ile neler yaşanıyor hem içeride hem dışarıda diyelim. BIST 100'e baktığımız zaman %0.21'lik bir yükseliş görüyoruz. 14.607 puan seviyesinden geçiyor işlemler. Detaylarına birazdan Mehmet Özdemir'le bakarız. Dolar TL'ye bakıyoruz. %0.25'lik bir artış var. Dolar endekste 99.5'a geldi zira. Ama dolar TL 48.24.55 seviyesinde. Euro TL %23 aşağıda, 56.02 civarındayız. Euro dolar paritesinde de 1.16 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanıyor. %0.39'luk bir düşüş var. 1.16.09'dayız. Avrupa borsalarında ise yeşiller var bugün. En belki de geriden gelen endeksle başlayalım. FTSE 100 %0.39 artıda sadece. Onu %0.75'te Frankfurt, FTSE MIB İtalya'da %0.82 ve son olarak da Paris önderlik ediyor yükselişe %1.06'lık primle. ABD borsalarına bakıyoruz. Bu tarafta oldukça hareketliydi aslında. 17'de Warsh'un konuşmasıyla birlikte Nasdaq 100 endeksinde minimum 100 puanlık bir aşağı yönlü hareket gördük. Aslında orada 200 puanlık bir band içinde hareket oldu. Eksiye döndü. Ancak ardından toparladı Nasdaq 100. Şu anda %0.20 civarında artıda. Nasdaq kompozitte ise %0.40 oldu primler. S&P 500'de artıya geçti %0.35, Dow Jones'da %0.25 ile yine primli tarafta. Ama dediğim gibi bunlar özellikle o yarım saatlik dilim içerisinde eksiye dönüp konuşmanın ardından tekrar pozitife geçen endeksler. ABD tahvilleri tarafındaysa özellikle benim ilk dikkatimi çeken 2 yıllık tahvile gelen yoğun satışlardı. 4.31'in üstünü gördük o esnada Kevin Warsh konuşurken. Sonra 4.30'un tekrar altına gelinmişti ama bu dakikalarda 4.30 sınırında 2 yıllık tahvil. 5 yıllık tahvilde de yine satışlar var, daha az miktarda da olsa 4.43-13'e yükseliyor oradaki getirim. Ancak özellikle 10 yıllık tahvilde bir miktar alıma dönüldüğünü görüyoruz, 4.67-42. Daha belirgin alımlar ise 30 yıllık tahvilde gerçekleşti. Bunu da not edelim. Kısa vadeden biraz daha uzun vadeye bir ilgi oluştuğunu görüyoruz ABD tahvillerinde. MTI ve Bitcoin ekranında ise yine bu konuşmalarla birlikte özellikle altında bir miktar geri çekilme oldu. Bu dakikalarda %0.77'lik düşüş devam ediyor. 4563 dolardayız ama 4550 doları aşağı yönlü test ettik o konuşmalar sırasında. Gümüşe bakıyoruz. Orada İbre pozitifte %0.50 civarında bir artış var. 69 dolar 58 sent civarındayız. Bitcoin'de %0.79'luk bir geri çekilme gözlemliyoruz. Dün 80 bin doların üstüne çıkmıştık. Bugün bu dakikalarda 79.474 dolardan fiyatlanıyor Bitcoin. Son olarak Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde değişimler aşağı yönlü. %0.38'lik bir geri çekilme var Brent'te. 89 dolar 36 sentteyiz. ABD tipi ham petroldeki düşüş ise %0.63 düzeyinde. Orada da 83 dolar aşağı yönlü olarak test ediliyor bu dakikalarda. Rakamlar böyle efendim. Şimdi gidelim şirket haberlerimize. Halkbank'la başlayacağız. Bu arada Halkbank bugün yine tavan. Onu da bir kez söylemiş olayım, ifade edeyim. Halkbank yeni düzenleme ile esnaf ve sanatkarların vadesi geçmiş borç veya sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması şartı aranmadan hazine faiz destekli esnaf kredisi kullanılabileceğini açıkladı. Margün Enerji ile devam ediyoruz. Margün Enerji Denizli ve Manisa'daki toplam 505 mekanik megawatt kurulu güç potansiyeline sahip jeotermal ruhsat sahalarında 5 artı 5 olmak üzere toplam 10 sondaj yapılması için Türkiye'de yerleşik bir şirketle sondaj kulesi hizmet sözleşmesi imzaladı. Ve son haberimizde YEO Teknoloji'den gelsin. Azerbaycan'ın enerji şebeke işletmecisi Azer Enerji ile Nahçıvan'da kurulacak 40 megawatt saat kapasiteli batarya enerji depolama sistemi için 9.54 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı YEO Teknoloji. Efendim, şirket haberlerimiz de böyle. Şimdi size bir röportaj paylaşacağım. Sizinle bir röportaj paylaşacağım. FinTables Portföy Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen, bankacılık sektörü açısından tahvil piyasasının seyrinin kritik olacağını ifade etti bu söyleşide. Gözen, Borsa İstanbul'da yabancı işlemlerinde taktiksel pozisyonlanmaların öne çıktığını ifade ediyor. Dinleyelim. Dönüşte Mehmet bizimle birlikte olacak ve seans notları devam edecek.
3: Burada biraz uzun vadeli getirilerin aşağı gelip gelmeyeceğiz. Yani verim eğrisinin dikleşmediği bence önemli olacak bankacılıkta. Mevduat maliyetlerinin aşağı gelmesi tabii ki bankacılık için çok önemli. Ama burada biliyorsunuz altın fiyatlarının işte yükselişiyle birlikte tutturma hedefleri burada gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde. Altın yükseldiği için TL mevduat tutturma hedeflerini gerçekleştirmek için burada rekabet görebiliriz bankacılık sektöründe. O yüzden mevduat maliyetleri çok hızlı bir şekilde bizi, piyasanın belki çok öngördüğü şekilde aşağı gelmeyebilir. Ama kademeli anlamda bir iyileşme, kademeli anlamda işte tahvil, uzun vadeli tahvil getiren iyileşmesi burada bankacılık sektörünün arkasına rüzgar estirebilir. Daha çok tahvil getirilerinin seyrini izlemeye devam edeceğiz. 2024'ten itibaren yabancının girişlerinde bir miktar değişim görmeye başladık. Yani 2024'ten önce daha çok işte likit diyebildiğimiz işte bankacılık, holding hisseleri üstünden bir reel sektör temasına yatırım yapmak, Türkiye'nin makroekonomik iyileşmesi üstünden, para politikasının normalleşmesi üstünden bir hisse senedi yatırımı yapmak olarak gördük oradaki verileri. Daha sonrasında işte ilginç bir şey oldu. Bu biraz dünyada da değişen bir paradigma bence. Biraz daha arkasından rüzgar esen, faaliyet verileri iyi olan, o anki temaya uygun sektörden hisse seçmeye başladıklarını fark ettik. Yani bu geçtiğimiz sene mesela savunma sektörü oldu. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da, Amerika'da da savunma temasının çok öne çıktığını gördük. Yani dünyanın ciddi anlamda kabuk değiştirdiği dönemden geçiyoruz. İşte savunma harcamaları yükseliyor. Retorik çok değişiyor, olumsuz anlamda çok sertleşiyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıldan itibaren Türkiye'de de savunma sektörüne yatırım yaptık. Bu seneki tema birazcık daha AI CAPEX, AI'ın enerji harcamaları üstünden Türkiye'ye sipariş aksı yaratabilecek, oradan bir etki yaratabilecek şirketler üstünden yatırımın yoğunlaştığını gördük. Keza yine aynı şekilde tematik anlamda petrokimya sektörü ki bu senenin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Yani ürün marjlarının yükselişini her gün konuşuyoruz. Aynı şekilde yine petrokimya etrafında çok yoğunlaşma gördük. Yani bu eski tip yatırım hani bitti demek anlamında bunu söylemek belki çok iddialı olur ama son iki sene biraz da taktiksel pozisyonlanma. Türkiye'de o bayrağı taşıyacak, o sektörün bayrağını taşıyacak bir şirket varsa oraya yönelme şeklinde bir değişim gözlemliyoruz biz yaptığımız çalışmadan.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'de.

0: Seans notları araştırma masamızdan Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Hareketli bir başlangıç yaptık biz 17'de kapanışa doğruya. Şimdi

0: yaptı ve önemli mesajlar verdi. Aslı ile toparlamaya gayret ettik elimizde olan süre çerçevesinde. Ama seninle de bir fiyatlamalara bakarak istiyorum devam edelim. Şimdi özellikle yurt dışı, yurt içi hani belki biraz daha az etkileniyor ama yurt dışında ABD tarafında bilhassa ve emtiat cephesinde gözlemlediğin değişiklikler neler oldu?
1: Satış. Yani satışları gördük o tarafta.
0: Peki. Ama kalıcı satış değil herhalde yani.
1: Konuşma sırasında şöyle yani şimdi özellikle Fed Başkanı'nı dinlerken burada birçok verdiği mesajdan bahsedebiliriz Didem. Önümüzdeki süreçte iletişim politikasının değişeceğinden artık hemfikiriz herhalde. Yani biraz daha öngörülebilir mi olacak, öngörülemez mi olacak bunu yakından takip edeceğiz ama piyasa konsensusu en azından şu ana kadar biraz daha öngörülemeyeceğine yönelik bundan sonraki iletişim politikalarının. Dolayısıyla biraz daha enflasyonun belirli bir bant aralığına sıkıştığını söylemesiyle birlikte orada biraz dolar endeksinde biz yukarı doğru kademe kademe yukarı doğru gelen fiyatlamayı yakından takip ettik.
0: 99.5'a geldi. Ben baktığımda biraz, konuşmanın hemen öncesinde 99.20'deydi.
1: Evet. Aynı zamanda bu dolardaki yükselişte işte altını bir miktar daha aşağı doğru çekti. Bugün özellikle biraz daha kısa bacak başta olmak üzere tahvillerden işte borçun açıklamalarıyla birlikte de diyelim bir miktar daha çıkış olduğunu gördük ama özellikle 2 yıllık tahvil faizlerinde de ya orada da işte 4.30'lar falan o rakamları da gördük. Bugün günlük bazda bakacak olursan 8-9 puan yukarı doğru bir kayma var. Dolayısıyla hani o tahvil piyasasındaki hareket yakından takip ediliyor. Ama en azından şunu söyleyebiliriz ki Didem, o yukarı doğru kopup gitme hali ABD tahvil piyasasının belki bir miktar geri alım planı, işte Scott Bessent etkisi diyebilirsin. Ardından gelen ABD'nin işte Citadel gibi, Morgan Stanley gibi kurumların ya tahvillere olan eskisine göre daha iyimser beklentileri diyebilirsin. Bir miktar daha orayı belirli bir bölgede bant içerisinde tutuyor. Dolayısıyla işte 4.70'lerin biraz daha 4.70'lere doğru gelirken 10 yıllıklar mesela oralardan hafif hafif alıcıların geldiğini görebiliyorsun. Dolayısıyla şöyle bir özellikle faiz arttırım zaten arttırım bekleniyor ama arttırım beklentilerine baktığımız zaman da orası da şu anda bir miktar daha yukarı doğru geldi ki şimdi yıl sonu beklentileri de 1,5 faiz artışı çerçevesinde fiyatlanıyor. Özellikle funds futures rate'lere baktığımız zaman şimdi tabii buradaki Walsh'un açıklamalarında yapay zeka vurgusu dikkat çekti. Ben bu kadar bir Fed başkanının uzun süre boyunca Wall Street'ten konuştuğunu gördüm. İşte karlılıklardan bahsetti. Buradaki yapay zekanın şirketlere olan etkilerinden
0: ya ama
1: bahsetti.
0: Ama 2008 krizinden tabii ki deneyimli bir başkanı kesinlikle var şu anda Fed'in. Ve o dönemde piyasalarla en yakın iletişimde olan üyelerinden biriydi Fed'de. Dolayısıyla böyle bir alışkanlığı da var. Hani kesinlikle ben de zaman zaman dönüp piyasadaki günlerime atıfta bulunuyorum ya, biraz ona benzer bir şey gibi algıladım ben de. Evet. Şimdi yapay zeka konusunda önemli bir husus var. Zannediyorum bizim hani seans notları açısından da baktığımızda, çünkü biz hem içeriği hem dışarıyı konuşuyoruz. Biraz daha fazla belki yurt dışından da hisse senetlerine ilişkin detaylar da burada konuşmaya başlayacağız önümüzdeki evet günlerde. Ama mesela yapay zekanın ürettiği karlılığı veya geliri nasıl dağıtacağı konusunda, ekonomiye nasıl dağıtacağı konusunda da bir belirsizlik olduğunu söyledi. Bu önemli.
1: Kesinlikle. Buradan hemen şunu çok kısa bağlayacağım. Mükemmel bir noktaya parmak bastın ki bugün özellikle Financial Times'ın manşetinde vardı bu.
0: Aynen öyle.
1: Finans merkezinde işlemeye çalıştım. Kurumsal karlar şu anda ABD'nin milli gelirinin 1/5'ini oluşturuyor. 4.8 trilyon dolara gelmiş. Çalışanların bundan aldıkları pay 1950'den bu yana en düşük seviyede. Özellikle bu da bir miktar daha dikkat çekiyor diyelim. Önümüzdeki süreçte buranın gelir eşitsizliği bir miktar daha buradaki şeyleri takip etmeye devam edeceğiz.
0: Evet, gelir dağılımındaki dengesizlik evet o tarafta da yine önümüzdeki günlerde özellikle artarak devam edebilir. Yani buraya bir soru işareti koydurttu bence Walsh yaptığı açıklamalarda. Pekala, bir de altın tarafına hızlıca bakıyorum şöyle bir. Aslında 4577 dolara geldi. Oradaki kayıplar da şimdi tekrar toparlıyor biraz daha ama 4500 aşağı zorladı. Yani
1: haftalık bazda bakacak olursan %1 aşağıda.
0: Yok, ben sadece hani bugün Walsh öncesi

0: sonrası gibi bir değerlendirme yaparak bakıyorum. Yoksa dediğin gibi yani 4600'lerin üstündeydik, geldik aşağıya bir miktar zaten. Ama herhalde bu taraf toparlanıyor. Yani euro dolar paritesi de şimdi 99.40'a geldi dolar endeksi. Euro dolar paritesi 1.16'ya aşağı yönlü zorlayacak mı diyorduk. 1.16.05'lerden toparladı. 1.16.14'e geldi. Gibi gibi gibi. Yani anlık etkileri var.
1: Kesinlikle.
0: Ama bundan daha önemlisi bundan sonrasına ilişkin verdiği mesajları piyasa nasıl anlayacak, nasıl okuyacak ve nasıl fiyatlayacak? Evet. Buna odaklanacağız. Gelelim mi içeriye?
1: Gelelim.
0: Ben açayım, bizdeki hareketliliği de biraz daha net görelim. Tabii biz mesela güne SPK'nın haberiyle başladık. Halka arzlarla ilgili haberiyle de başladık. İlk halka arz başvurularında öncelik verilecek kriterlere dair kurul ilke kararı aldı dedik. Başka açıklamalar, düzenlemeler de bekleniyor yine. Bugün bu haberi de hani SPK tarafından gelen bir haber olması açısından son derece önemli iç detaylarda. Nasıl bir fiyatlama var içeride, bu nasıl düşünüldü, nasıl algılandı piyasada, nedir elindeki notlar?
1: Son dönemde bu halka arz tarafı demişken işte 3 kriter açıklandı. Bunlardan herhangi birini sağlayanlara öncelik verileceğine ilişkin, bunların içerisinde işte halka arz büyüklüklerinden tutun da diğer kriterlere kadar birçok şey var. 3 tane olmak kaydıyla. Tabii burada özellikle dün itibariyle Halkbank'ın da ikincil halka arz başvurusunu SPK'ya ilettiğini gördük. Şimdi oradaki fiyatlamaya da bir miktar daha geleceğim. Çünkü bu BIST 100'ün açık ara bu hafta içerisinde getiri sağlayan hissesi oldu Halkbank tarafı. Ama dediğim gibi SPK tarafından işte özellikle bu fon düzenlemesine ilişkin olası işte çalışmaların tamamlandığı ilişkin zaten kaynaklardan edindiğimiz bilgiler burada artık biraz daha bunların duyurulmasıyla ilişkili. Evet. Biraz daha o regülatif çalışmaların devam ettiğini zaten hali hazırda biliyoruz. Şimdi içeriye geldiğimizde bugün itibariyle 3 haftalık olan o Borsa İstanbul'un yukarı doğru hareketini bu hafta da devam ettirdiğini, fakat Didem, şimdi içerisinde konuşacağımız çok şey var ama bu hafta biraz daha o ivmenin yavaşladığını söylüyoruz. Görebiliyoruz daha doğrusu. Neden görebiliyoruz? Bu hafta biraz daha sanayi hisselerindeki yukarı doğru momentumun görece daha da azalması, durması demiyorum, devam ediyor. Ama burada bankacılık endeksinin haftalık bazdaki getirisine baktığımızda %5,8. Bankacılık endeksinin de endeksteki BIST 100 içerisindeki ağırlığı düşük olması sebebiyle endekse bir miktar daha görece hafif etki ettiğini söyleyelim. Ama dediğim gibi şöyle bir haftalık performansa baktığımız zaman işte binde 6'lar, binde 7'ler çerçevesinde endeks 14.500'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Oradaki rakamları yakından takip ediyoruz ama dediğim gibi bankalar %6'ya yakın bir yukarı hareket. Sanayi değil, bu hafta sadece binde 4. binde 5'ler çerçevesinde.
0: Ama bugün
1: haftalık
0: özelinde %1.1
1: bugün şu anda. Yukarı doğru geliyor ama şöyle bir 5 işlem gününde tabii baktığımız zaman da şimdi birazdan nedenlerini de konuşmaya çalışırız. Hizmetler tarafında da çok fena olmayan bir hareket var. Özellikle gıda perakendeleri birazcık Türk Hava Yolları'nın ilk etapta yukarı hareketi, sonra en azından bir realizasyon vesaire derken orada da %2,3'lük bir prim var. Şimdi Didem, pazar günü zaten haftalık mevduata dönüşümüzden bahsetmiştik. Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla birlikte ardından kurumların beklentileri, raporları derken işte en son Morgan Stanley'den de bir faiz patikasına ilişkin bir tahmin geldi bugün itibariyle. Onlar da müşterilerine gönderdikleri notla diyorlar ki Eylül ayında pas geçebilir Merkez Bankası. Ama daha sonraki kalan iki toplantıda 100-100 faiz indirimleri gerçekleştirerek, ki biz bir gün önce de bankalara ilişkin bir miktar daha olumlu görünüşünü, en azından biraz daha şartlı olumlu görünüşünü takip etmiştik. Aynı şekilde %35'lere politika faizinin inebileceğine ilişkin bir tahmin. Dolayısıyla bu kadar aracı kurumun, yabancı aracı kurumun, yerli aracı kurumların banka raporları, faiz patikasına ilişkin Merkez Bankası'nın yorumları derken buradaki tüm İşte biraz daha faizlerin aşağı doğru gelebileceğine ilişkin beklentilerde bankacılık endeksini desteklemiş gibi gözüküyor. Dediğim gibi Didem, yılbaşından bu yana hali hazırda bankacılık endeksinde ciddi bir performans yok. O taraf biraz daha rasyolara baktığımız zaman da biraz daha en azından değerlemeler açısından da makul çarpanları sunuyor. Bunu neye göre söylüyoruz? Son yıllardaki ortalama rakamlara göre. Ama Didem şunu söyleyebiliriz ki Halkbank bankacılık endeksi içerisinde özellikle son dönemde ciddi anlamda ayrıştı. Bu haftada %35 çerçevesinde bir getirisi var son 3 günü tavan olmak kaydıyla.
0: Evet, bugün de tavan dediği evet. gibi son 3 gündür tavan hareket ediyor. Halkbank çok evet. teşekkür ediyorum Mehmet.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz tekrar. Görüşürüz. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum ve biz gidiyoruz borsayı kapatmaya. Buyurun.

0: Evet, BIST yüz endeksi günü %0.45'lik yükselişle 14.641 puan seviyesinden noktaladı. Tüpraş 46, katılım evim yine son virajda eksi etkiden pozitif etkiye dönüşerek 10 puanlık bir katkı sağladı ve bu kapanış gerçekleşti. Bu arada işlem hacmi 175 milyarda sınırlı kaldı. Dünün yine bir miktar altında. Ancak haftanın son işlem gününü pozitif noktalamayı da başardı endeks diyelim. Burada bankacılık ve sanayi endeksinin de katkısı şüphesiz oldu. Hemen Metin Taşçıoğlu'na gidelim. Philip Capital Portföy Yönetimi Müdürü. Metin, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk İdem. Sağ ol, sen deyisin.
0: Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün tabii Kevin Warsh'un konuşmasına odaklanmıştık hepimiz uzunca bir süredir. Onu da bir sorayım, ardından elindeki diğer notlar için hemen söz sana bırakacağım ama bekleneni karşıladı mı Kevin Warsh'un açıklamaları? Üstüne mi çıktı, beklentileri aştı mı? Nedir senin gözlemlerin?
1: Ya şahin bir konuşma olmasını bekliyordum ben açıkçası. Bu beklentiyi de en azından kendi adıma söyleyebilirim, karşıladı diye. Ama daha önceki yaptığı konuşmalarla bu konuşmaları birleştirdiğimiz zaman, hani daha önce bizim faiz artırmamıza gerek yok. Aslında bizim yapacağımız işi piyasa faizleri, biz faiz artırmadan da kendi faizlerini yükselterek bizim yerimize görevlerini yapmış oldular dedi. Bu dedikten sonra da Amerikan hazinesinden bir operasyon geldi. Onlar da faizlerin seviyesinden rahatsızlar. 30 yıllıkların 5-30'ların üzerine çıkmasından rahatsız oldular ve orada tabiri caizse böyle treasury twist tarzında bir operasyon yaptılar. Kısa vadeli borçlanma yoluna gidecekler ve uzun vadeli bonoları da alım yapacaklar ve oradaki faizlerin daha yukarı gitmesini engelleyecekler. Şimdi bunu acaba Fed kısa vadeli faizleri artırarak da sağlayamaz mıydı? Bu eğriyi yumuşatmayı bunu tartışacağız zannedersem. Çünkü hani borçun daha önceki yaptıklarıyla ve konuştuklarına baktığımız zaman sanki böyle biraz daha şahin görünüşü, vercin mesajı, bir imajı çiziyor diyebiliriz. Çünkü toplantılarda hani faizler artsın tarafında konuşan üyelerin karşısındaki üyelerin arasında bulunduğunu görmüştük. Dolayısıyla çok böyle ısrarlı bir şekilde, agresif bir şekilde enflasyonla da mücadele etme tarafta aksiyon alma konusunda çok da istekli olmadığı anlaşıldı. Ama fiyatlamalar hani buna göre de şekillenecektir diye düşünüyorum ben. Ya bekleyip göreceğiz ama bence ondan beklendiği gibi şahin tonda bir açıklamalar olduğunu söylemek lazım. Fiyatlamaların kalıcı olup olmayacağını da göreceğiz. Çünkü hani buna hemen arkasından gelen fiyatlamalar biraz daha bu yöndeydi. Altında mesela yani bir toparlama gelebilir. Hisse senetleri tarafında zaten ayrı bir hikaye var. O hikayenin devam ettiğine şahit olabiliriz. Dolayısıyla bunun kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek.
0: Pekala, bu Kevin Warsh tarafı, Jackson Hole tarafı, çok teşekkür ediyorum. Bunun ötesinde Metin, içeriğiyle de ilgili artık bu haftayı kapatıyoruz ama önümüzdeki haftaya enflasyon muhtemelen damgasını vuracak. O tarafla ilgili yine beklentilerini de duymak isteriz.
1: Ya o tarafta tabii ki beklentiler bizde daha nispeten güvercin tarafa kaydı diye söylemek lazım. Orada da beklentileri bankacılık tarafı destekliyor. Daha önce endeksi destekleyen, harekete lokomotiflik yapan tarafta sanayiler vardı. Şimdi ona biraz daha bankalar katıldı ama bundan sonra da aynı şekilde bunun devamının geldiğini şahit olabiliriz. Burada mevduat kredi makasında da bir genişleme var. Bunun da anlamı hani 3. çeyrek ve 4. çeyreklerde banka bilançolarında beklentilerin de biraz üzerinde bir karlılık görme ihtimalimiz arttığı anlamına geliyor. Buna belki gayrimenkul yatırım ortaklıklarında sonradan katılıp talep görme ihtimallerinden bahsetmek lazım. İçeride hava biraz daha olumlu hisse senetleri ve riskli varlıklar tarafında böyle bir resim çıkmış oldu ortaya. Belki zamanlaması biraz erkene alınmış oldu. bu Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu gecelik fonlamadan haftalık politikaya dönmüş olması, bu tarafta da hani iyileşme ve gevşeme beklentileri bence devam edecek. Hemen zaten mevduat faizlerinde de etkilerini görmeye başladık.
0: Çok teşekkür ediyorum Metin Taşçıoğlu, bana eşlik ettiğin için. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Seans notlarını burada noktalıyoruz. Metin Taşçıoğlu'nu uğurladık. Ben bir araya gidiyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşalım.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba. Bugün günden elimizde ne kaldı dediğimizde şüphesiz Kevin Warsh'ın açıklamaları herhalde ilk sırayı hak ediyor. Bunun üzerinde konuşmaya devam edeceğiz elbette ama ötesinde rakamlardaki hareketlilik de bir miktar dikkat çekti. Saat 17'de ben yayına girdiğimde Kevin Warsh'ın konuşmasının hemen öncesinde ne oldu ve konuşma esnasında ne tür fiyatlamalar gerçekleşti? Konuşmanın sonunda neler yaşandı? Bütün bunlar aslında böyle bir yarım saatlik dilimde volatilite yarattı mı? Evet, yarattı. Şimdi BIST 100 tarafı biraz daha kendine has bir dinamikle işlem gördü bugün. %0.45'lik bir yükselişle günü 14.641'den noktaladık biz ama bu arada bankacılık endeksi haftayı da zaten pozitif eksende kapattı ama bugün de bilhassa %1.25 daha yükseldi. Sanayi endeksi de bugüne özel olarak %1.09'luk bir yükseliş sergiliyor. İşlem hacmi dünün %3 civarında altında kaldı, 175 milyar lirada. Önümüzdeki haftaya enflasyon gündemini elbette taşıyoruz. İçeride enflasyon verisi açıklanacak. Bu da bizim içeride Merkez Bankamızın bundan sonrasına yönelik atacağı adımlarla ilgili belki beklentileri biraz daha şekillendirecek diyebiliriz. Gelelim dolar TL'ye. Dolar TL %0.25 yukarıda, 48.24.53 seviyesinde. Euro TL ve Euro dolar aşağıda. Euro TL %0.24 geri çekilerek 56.01.68'e geldi şimdi. Euro dolar paritesinde de konuşma öncesi 1.1605'lerdeydik. Tam işte buralardaydık. %0.41 aşağıdayız. Ama az önce 1.1617'lere doğru bir hareketlilik yaşanmıştı. Tekrar Kevin Warsh öncesi seviyelerine geldi ve dolar endeksi de 99.20'den 99.50'ye çıkmıştı. Bir 40'a gevşedi, şimdi tekrar 99.50'de. Yani bir miktar piyasa şimdi bugün duyduğu notları sindirmeye, yorumlamaya ve nasıl fiyatlayacağına da karar verme aşamasında gibi duruyor. Bu arada elbette Euro dolar paritesi 1.1605'te, onu söyledik. Gelelim Avrupa piyasalarına. Avrupa piyasaları saat 17'de ve 17.45'te artıdaydı. Bu tabloda bir değişiklik yok. Hatta oranlarda bile o kadar büyük bir değişim olmadığını gözlemliyoruz. Ceren daha birkaç dakika sonra aslında bize detayları verecek. Ama Londra'da %0.19'luk daha mütevazi bir yükseliş var. Öte yandan İtalya'da %0.78, Frankfurt'ta %0.81, Paris'te ise %1.16'lık artışlar olduğunu gözlemliyoruz. ABD borsalarında da yine Warsh öncesi, Warsh sonrası bir miktar tablo değişti. Warsh öncesi, hemen öncesi saat 17 civarında ekside olan endekslerin konuşmanın ardından pozitife döndüğünü gördük. Özellikle yapay zeka vurgusu tabii önemliydi Kevin Warsh'un. Ve yapay zekaya ilişkin olarak verdiği mesajlar belki de bundan sonra Amerika'daki ekonominin nasıl şekilleneceğine ilişkin de çeşitli belirsizlikleri beraberinde getiriyor notu önemliydi. Ama Dow Jones %0.41 yukarıda, S&P 500 %0.45, Nasdaq Composite'de %0.42 yükseliyor. Biraz daha hani günümüzde üretilen karlılıklar yapay zeka tarafında pozitif seyrettiği için bu tarafta kısa vadeli bir sıkıntı yokmuş gibi bir algı var. Öte yandan gelelim ABD tahvillerine. Şimdi burada özellikle bakınız, ABD 2 yıllık tahvil getirisi 4.31.86'ya yükseldi tekrar. Buraya gelen satış Kevin Warsh öncesi ve konuşması esnasındaki seviyeleri de aştı. Bir miktar 4.31 işte 80 ile 4.29.50 arasında bir önemli bir marş bu aslında. Orada hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. 5 yıllık tahvilde 4.45'in üstünü zorluyoruz şu dakikalarda getiride. 10 yıllık tahvilde de biraz daha sınırlı olmakla birlikte yine satış var. Hatta burası biraz alıma dönmüştü ve getiri eksiye dönmüştü ama şu dakikalarda 4.69.41'e yükseldi yine. 30 yıllık tahvili de ben rica edeceğim arkadaşlarımızdan, editörümden. O da çünkü önemli. 30 yıllık tahvile alım gelmişti. Burada da 5.17.85. Şimdi önemli olan aslında biraz daha kısa vadeden uzun vadeye 30 yıllığa doğru bir rotasyon yaşanıyor gibi. Fakat boyutlara baktığınızda aslında öyle çok belirgin, çok işte budur denilebilecek bir alım iştahı da görmüyoruz. 5.17.85 30 yıllık tahvilin getirisinin geldiği yer. Evet, gelsin bakalım bir sonraki ekranımız, emtia ve Bitcoin ekranı. Burada da spot altın %0.70'lik bir geri çekilmeyle 4567 dolardan işlem görüyor. Yine Kevin Warsh'un konuşması esnasında 4550'yi aşağı yönlü test ettiğimiz dakikalar yaşanmıştı ama şimdilik buralarda tutunuyor diyelim. Öyle çok enteresan, çok agresif bir hareket yok. Gümüş ise bir miktar yükseliyor. Sonra orada primlerden ödün verildiğini görüyoruz. %0.24'e kadar geriledi oradaki düşüş. Hatta şu dakikalarda biraz satış geliyor. 69 dolar 36 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte eksiye dönecek gibi de bir sanki tablo var orada, bilmiyorum. Şu anda %0.14'e kadar geriledi primler, izleyeceğiz. Bitcoin tarafında da %0.77'lik bir geri çekilme var. Burada da şimdi satışlar biraz daha sanki hızlanıyor gibi. 79.462 dolardayız. Brent petrol, ABD tipi ham petrol daha nispeten stabil gibi. %0.33'lük bir geri çekilme var. Brent'te 89 dolar 40 sent. ABD tipi ham petroldeki düşüş ise %0.42 düzeyinde. Orada da 83 dolar 17 sentten geçiyor işlemler. Bu arada rakamlar böyle. Ben bir yandan da VIX'e de bakıyorum. Aslında VIX tarafı da 14.22'ye geriledi. %2 aşağıda. Orada çok önemli bir hareketlilik olmadığını gözlemliyorum. Türkiye 5 yıllık CDS'lerinde hani bize özel bir not olarak yine %0.70'lik bir gerileme var. 218 seviyesine gerilediğimizi not edebilirim. Şimdi gidelim info yatırıma. Yatırım danışmanı Tunç Safa Altınsaray telefon hattımızda. Tunç, hoş geldin yayınımıza. Yoğun bir gündü. Hakikaten Kevin Warsh'un açıklamaları da önemliydi. Bu notla birlikte söz sana bırakayım. Hem Kevin Warsh'la ilgili algı nedir, hem de elindeki diğer notlar bize ne anlatıyor bugün?
2: Tabii ki de öncelikle iyi yayınlar dedim.
1: Teşekkürler.
2: Şimdi ilk etapta Kevin Warsh tarafıyla başlayacak olursak aslında piyasa Jackson Hole'daki yapacak konuşmayı çok yakından takip ediyordu. Piyasadaki fiyatlamalar birazcık da bu tarafa dikkat çekildiğini söylemek daha doğru olacaktı. Şimdi konuşma sırasındaki Kevin Warsh'un konuşma sıralamasına baktığımız zaman da bence iki tane çok kritik noktamız var burada. İlk kritik noktamızdan bir tanesi %2 enflasyon hedefinden bahsedilen kısım. Özellikle Kevin Warsh'un dediği gibi %2 enflasyon hedefi kesin ve net olarak bahsetti. Hızla gelmesi yapmamız gerekiyor. İşler var dedi. Bunun akabinde ise ekonomi iyi, evet, ama mevcut faiz oranı ekonomi çok az etkiliyor dedi. Aslında bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman da bence biraz da şahin açıklamaların olduğunu görürüz. Tabii ki buradaki ilerleyen dönemlerde kritik olan nokta yapay zeka enflasyon tarafını nasıl etkileyeceği çok önemli olacak. Bir enflasyon yaratacak mı, yoksa dezenflasyonist bir etkisi mi olacak? Bu birazcık da Kevin Warsh ve FED tarafının ilerleyen dönemde politikasını net belirlemeden yol açacağını ben düşünen nokta. Fakat fiyatlamalara baktığımızda dolar endeksi tarafında hızlı bir yükseliş karşılığı geldi. Tekrar 99.50'ye geldiğini görürüz. Özellikle piyasa birazcık daha burada FED'in, yani Kevin Warsh tarafının özellikle faiz arttırması veya indirmesi için nelere dikkat ettiğine veya nasıl bir sinyal vereceğine dikkat ediyor noktada. Ve burada birazcık da enflasyon tarafının her ne kadar faiz arttırımı demekten kaçınmış olsa da burada özellikle FED'in fiyat istikrarı ve enflasyon çok fazla dikkat edeceğini net bir şekilde gördüğümüz ben düşten noktadayım. Bundan sonrası gelecek veriler, eğer ki enflasyon tarafında, ABD tarafında, PCE tarafında yukarı yönlü bir hareketlenme karşılığında gelirse bu

0: Fed'in faiz arttırma ihtimalini daha da güçlendirecektir ama tekrar ana eğilimin azaldığını görmeye başlarsak bu da Fed'in birazcık da stabil kalacağını söylemek daha doğru olacağını ben düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte baktığımız anda Borsa İstanbul tarafı haftayı güçlü kapattığını söylemek daha doğru olacak. Özellikle bugünkü kapanışla beraber 14.641 puanla kapatışımız gerçekleşti. Özellikle haftalık yapı ihalenin tekrardan başlaması, Ağustos ayı enflasyonun beklentilerin birazcık da düşüyor olması, belki beklenti altına karşımıza gelme ihtimali olması, X-Bank tarafında bir hareketin getirdiğini söylemek daha doğru olacaktır. Sanayi tarafından, endeks tarafından bu hafta içerisinde pozitif katkısını yaptı. Özellikle haftaya dikkat edeceğiniz nokta enflasyon verimimiz olacaktır. Geçen yılki enflasyon verimize baktığımız zaman 2.04 gelmişti Ağustos'un enflasyonumuz. 2.04'ün altına gelen her rakam bizim dezenflasyon sürecimizin tekrar hızlanmaya başladığını söyleyen bir unsur olacaktır ki CDS'lerin düştüğü, rezervlerin güçlendiği bir senaryoda olduğumuzu düşünecek olursak Eylül toplantısı tarafında Merkez Bankası'nın faiz indirim açısından elin biraz da rahatlama ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kevin Warsh'un yaptığı açıklamalar Eylül'deki Merkez Bankası faiz toplantısı birleştirecek olursak da buradaki Fed'in şahin bir tutuma geçme ihtimalinin olması Merkez Bankası'nın biraz da faiz indirimci bekleme ihtimali gündeme getirecektir diye hepsini toparlamış olayım.
1: Tunç, çok teşekkür ediyorum tüm bu notlar ve değerlendirmeler için. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum Info Yatırım'da ve buradan Londra'ya gidiyoruz. Şimdi Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Hoş geldin Ceren yayınımıza. Bugün Avrupa piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Nedir elindeki haber akışında öne çıkan notlar ve piyasaya ilişkin detaylar?
2: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsaları 5. ayda üst üste yükselişle tamamlıyor. Özellikle Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları bekleniyordu. Enflasyonun anlamlı şekilde yavaşlamadığı yönündeki uyarısına rağmen endekslerde yükseliş hız kesmedi. Fransa borsası dünkü düşüşün ardından bugün primlere öncülük ediyor. %1'in üzerinde primli. Alman DAX endeksi %0.8 primli ve Stoxx 600 endeksi böylelikle Ağustos ayını yaklaşık %1'lik yükselişle tamamlamış oluyor. Bugün özellikle otomotiv hisselerinin öne çıktığı bir gün. BMW ve Forvia hisseleri Citigroup'un olumlu katalizör izleme listesine eklenmesinin ardından %4'ten fazla yükseldi ve otomotiv sektöründe primler %2'nin üzerine çıktı. Aynı zamanda Fransa borsasında yaşanan toparlanma da endeksleri desteklemiş oldu. Güçlü şirket bilançoları yön vermişti son dönemde Avrupa endekslerini ve aynı zamanda dayanıklı ekonomik büyüme verileri de yükselişi desteklemişti. Fakat artık Avrupa endeksleri katalizör bulmakta zorlanıyor ki Eylül ayı oldukça zorlu bir dönem tarihsel olarak bakıldığında Avrupa borsaları için. Mesela Stoxx 600 endeksi açısından yılın en zayıf ayı olarak öne çıkmakta. Son 5 yıla baktığımız zaman Eylül ayında ortalama %2.1 oranında gerilediğini görmekteyiz Stoxx 600 endeksinin. Bu nedenle Eylül ayı kritik diyebiliriz. Diğer tarafta borçtan gelen açıklamalar sonrası özellikle 2 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin bir miktar daha hızlandığını takip ediyoruz. Artık piyasaların odağı Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelecek açıklamalarda olacak. Mesela Schnabel'ın açıklamaları takip edilecek Jackson Hole sempozyumunda. Bu hafta yaptığı açıklamada faizlerin daha yüksek seviyede olması gerektiğini ifade etmişti Schnabel. Burada herhangi bir faiz seviyesi verecek mi? Bunu takip edeceğiz. Aynı zamanda biz bugün bazı Avrupa ekonomilerinden enflasyon verilerini aldık. Mesela İspanya ve Fransa'dan her iki ülkeden gelen enflasyon verisi de beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çünkü enerji maliyetlerinde yaşanan hızlı artış bunda etkili oldu. İspanya'ya baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin 2 katından fazla yükseldiğini takip ettik. Fransa'da da enflasyon beklentiyi aştı ve bu gelen veriler Avrupa Merkez Bankası'ndan Eylül ayı için faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri biraz daha güçlendirdi. İspanya'ya baktığımız zaman Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla tüketici fiyatlarında %4,5 oranında bir artış yaşandığını gördük. Bu da 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Fransa'da ise enflasyon %2.7'ye hızlandı. Mayıs'tan beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Tabii önümüzdeki hafta gelecek Euro bölgesi enflasyonu öncesi bu veriler aslında hedefin daha da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor enflasyonun. Diğer tarafta baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın 9-10 Eylül'deki toplantısı öncesi son veriyi biz 1 Eylül'de alacağız. Euro bölgesi enflasyonunu ve yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor enflasyonun. Tabi Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle enerji piyasalarında yeniden yükselişe geçen fiyatların etkisiyle %3.3'e yükselmesi bekleniyor enflasyonun Ağustos ayında. %2.9'du bir önceki ay. Büyük bir

0: Kısmı enerji fiyatlarından gelecek. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman orada bir değişiklik beklentisi yok. Yatay seyretmesi beklentisi var. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısı olacak gözler 10 Eylül tarihinde. Burada da 25 bas puanlık faiz artışı zaten tam fiyatlanıyor ve dün de biz toplantı sunaklarını takip etmiştik. Enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde Şahin üyelerin Aralık ayında bir faiz artışı daha isteyebileceğini işaret etmişti. Bu tutanaklar aynı zamanda biz önümüzdeki hafta yine Almanya'dan da enflasyon verisini alacağız. Ağustos'ta Almanya'da enflasyonun %3'e yükselmesi bekleniyor. Orada da son zamanların en yüksek seviyesi görülmüş olacak diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta enflasyon bizim için de önemli veri. Takip edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Sana kolaylıklar diliyorum ve iyi hafta sonları. Efendim, şimdi günden kalanlarda bir kısa reklam arasına gidelim. Dönüşte gazeteci, yazar Hakan Güldağ stüdyoda konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Günden kalanlar devam ediyor. Hakan Güldağ geldi stüdyoda, yerini aldı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Birbirimize stüdyodan el sallıyoruz yalnız. O vardır ya aslında
1: bir
0: Türklerde.
1: Genel selamlamaya gireyim dedim.
0: Vardır ama biz evet. Türkler yaparız onu böyle. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız Hakan Bey? Hoş geldiniz. Şimdi ayağınıza sağlık.
1: Olsun.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Aslında tabii bugünün, bu haftanın teması sanki biraz Jackson Hole ve Warsh'un evet. orada yapacağı konuşmaydı. Biz bunu canlı canlı verdik zaten. Benim yayınıma da denk geldi. İyi oldu, üstüne de çokça konuştuk. Sizin çok özetle de olsa, çünkü başka başlıklar da var üstünde evet. durmak istediğimiz, bilhassa bizleri de ilgilendiren içeriği. Nasıl yani
1: çok
0: sizin
1: özet.
0: Beklentilerinizi karşıladı mı Warsh?
1: Yok. Yani Jackson Hole bir bak şey etmemiz lazım. Yani biraz daha görünmesi lazım ama zaten tarz itibariyle de Powell'la çok ayrı bir şeyi olduğu, yapısı olduğu, yönlendirme yapmak istemediği. Ama buna bakıyorum sağdan soldan, şimdi olumlu bir takım şeyler de yüklenmeye başlandı. Ya bu kadar belirsizlik döneminde yönlendirmeye yapmak...
0: Bu kadar bağlayıcı bir noktaya koymak
1: kendini.
0: Doğru
1: değil filan diyenler de başladı. Neyse artık vardır bir bildikler ama benim için özeti şu, adam diyor ki... Bizim daha enflasyonda işimiz var. Kusura bakmayın, yapacaklarımız olacak diyor. Bu da çok değil ama faiz artırımı yönündeki bazı beklentileri hafif yukarıya çekti. Özet bu.
0: Yani hafif yukarıya çekti derken Eylül için %57'ye
1: evet.
0: tekrar geldi. Yani
1: tekrar
0: ben bir %58
1: evet.
0: gördüm fiyatlamada.
1: Doğru.
0: Sonra bir %53'lere gerilediğini gördüm. Eylül ayından bahsediyorum. Doğru. Yeniden 57'nin bir miktar üstündeyiz. Bu arada Aralık ayında da 58'e geldi, beklendi.
1: Tabii yani.
0: 1,5 faiz artışı bu gibi sene bir
1: şey
0: fiyatlama.
1: Bu sene bir şey yapabilir evet. gibi bir hava ortaya çıktı ama yani özetlediniz, özet
0: özet
1: bu.
0: Dediğimiz bu. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi tabii bu özetin aslında diğer piyasalara yansımalarını da biz konuştuk. Hatta orada da bir miktar daha volatil bir tablo var. 99,5'da dolar endeksi işte
1: evet.
0: 1.16'yı aşağı yönlü test ediyor. Euro dolar paritesi şu an hemen altında 1.1598'de.
1: Evet.
0: Altına satış geldiğini gördük. Gümüş artıdaydı. Orası eksiye döndü.
1: Evet.
0: Sertleşti bayağı. Yani bu saat diliminde rakamlar 18-20'yi oranla bile farklılaştı.
1: Evet. Yani şimdi farklılaşır, daha da bunları beklemek mümkün. Ama asıl mesela bence piyasanın beklediği ipuçları biraz da bu, şimdi ABD hazinesiyle Merkez Bankası arasında bir takım görüş farklılıkları ortaya çıkacak mı? Yani önümüzdeki döneme ilişkin. Çünkü Vesent diyor ki benim orada daha barutum var, ben harcarım diyor.
0: Tabii.
1: Alım yaparım diyor. Ama Warsh diyor ki ya ben faizi arttırmasak da zaten piyasa kendi şeyini buluyor diyor.
0: Tabii.
1: Yani bir şekilde tahvil fiyatları üzerinden. Yani orada bir küçük de olsa bir vazoda bir çatlak var mı acaba? Yani bunu güçlendiren sözler mi söyleyecek, çatlağı daha da ayırtan, yoksa daha mı birleştiren şeyler söyleyecek? Merak etmeyin, bize emanetsiniz mi diyecek. Bunlar şimdi beklenen konular ama daha netleşmedi. Tahvil fiyatlarının bu kadar yukarıda olması, zaman zaman orası da aşağı iniyor ama dünya için bir risk. Yani ciddi bir risk. Japonya ile bağlantılı olarak ortaya çıktı ve orası da hala sular durulmuş tam değil.
0: Değil, değil. Üstelik de hani Amerika ve Japonya karşılıklı
1: tabii.
0: hem birbirlerinin çıkarlarını korumak zorundalar. Çünkü kaybetme riski her ikisi için de bu noktada var. Bu arada tahvilden bahsettiniz. Siz gelebilir mi ABD tahvilleri? Önemli miktarda satış geldi, özellikle 2 yıllığa bir miktar 30 yıllığa alım geldiğini gördük ama 10 yıllıkta tekrar 4.70'in üstündeyiz, hatta 4.71 yolculuğu başladı ABD tahvillerinde. Gelirse ekrana yansıyacak o da birazdan.
1: Evet,
0: ama
1: herkesin zaten çok yakından takip
0: yani
1: ettiği.
0: Yani evet, baksanıza 2 yıllık tahvil 4.33 ona fırladı.
1: Aynen.
0: Yani şimdi bu mesela sürdürülebilir bir husus olmayabilir.
1: Ama
0: bu yüzden sizin söylediğiniz nokta, hazinenin de geçen hafta attığı bir adım vardı. Ne kadar etkili oldu? İşte olmadı yani.
1: Ya, yeterince geçen, olmadı gelip, anlaşılıyor.
0: Evet, aynen öyle.
1: Bir de şimdi bu anlayışlar da çok birbirine girmeye başladı. Yani nasıl bir müdahale olacak? Yani Merkez Bankası'nın neredeyse tek elinde olan bu müdahale durumu acaba oradan buradan farklı müdahalelerle de evet. Sakatlanacak mı yani tırnak içinde? Bu aslında belki ilerletilirse Avrupa için bile konuşulabilecek bir konu. İlerletilirse Daron Acemoğlu'nun liberal demokrasisine kadar gidecek bir konu değil mi? Yani çünkü müdahaleler mi yoksa serbest piyasa fikri mi? Bunlar biraz fazlaca artık hedef tahtasına konmuş konular haline gelmeye başladı.
0: Kesinlikle ve mesela istihdam piyasası üzerinden de yine bu hedef aynen tahtası öyle. Noktasına gelen kavramları konuşmak zorunda kalabileceğimizi Kevin Warsh aslında ima öyle. Etti. Yapay zekadan hareketle ve orada son 12 ayda %500'lük bir artış var. 100 milyar dolara ulaştı dedi tokenlardan bahsederken de. Şimdi dolayısıyla bir şeyler değişiyor, dönüşüyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve biraz kavramlar üzerinde herkesin bir oturup evet. tekrar düşünmesi lazım. Kapitalist dünya Amerika için özellikle
1: yol arıyor kendisini.
0: Ne olacak?
1: Yol arıyor ve gidişat pek de böyle yumuşak bir havayı bize göstermiyor. Tam tersine havanın sertleşmekte olduğunu gösteriyor.
0: Winter is coming diyebilir oynadı. Miyiz? Yani
1: bir onu
0: yani evet öyle evet. bir replik geldi aklıma. Evet. Kusura bakmayın. Şimdi Hakan Beyciğim, bütün bunlar dünyada olup bitiyor ama yani biz dünyadan bağımsız değiliz. Yani
1: tabii
0: Türkiye
1: ki.
0: Dünyanın çok önemli ülkelerinden bir tanesi, kendi dinamiklerinin de öne çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Ve kendi problemlerinin de çokça olduğu bir dönem yaşadık.
1: Öyle.
0: Ve onu çözmeye, geride bırakmaya gayret ediyoruz. Şimdi ben siz nerelerdeydiniz bu hafta boyunca bilmiyorum. Onu siz bize şimdi anlatırsınız. Sahadan edindiğiniz izlenimleri bizimle paylaşırsınız. Çünkü bu hafta içerisinde sanayicilere, imalatçılara, çeşitli yine paketler üzerinde çalışıldığına dair ilgili bakanlarımızdan açıklamalar evet. geldi, haberler geldi vesaire. Bunlar önemli. Reel sektörün ihtiyacı olan şey parasal teşvikler mi, destek mi, finansmana erişim mi, yoksa biraz daha onların rekabet gücünü yükseltici farklı önlemler mi? Hı-hı. Nedir? Ben bunu çok duydum. İşte vergiler çok yüksek deniyor bazı noktalarda. İşte ithalatta, ihracatta çeşitli engeller var önümüzde. Bunlar kaldırılsın talepleri de geliyor bazı sektörlerden. Bütün bu başlıklar altında siz eminim birçok insana sordunuz, soruşturdunuz, dinlediniz. Nedir sizin izlenimleriniz ve aldığınız geri bildirimler?
1: Ya şu anda böyle akut öne çıkan konular üzerinde yani çok büyük değişiklikler yok. Yani şimdi bir Karadeniz meselesi var, belki ona bir değiniriz. Ama yani o çünkü çok konjonktürel olarak Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren büyük bir problem. Ama bütün dünyada da krize yol açabilecek bir problem. Fakat öbür yanda mesela Eskişehir Sanayi Odası'nda yaptığımız toplantıda öne çıkan bence son derece kritik konu vallahi yatırım diye bir şey düşünmüyor artık sanayi için. Yani Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın da kulakları çınlasın. Verdikleri bilgiye göre Eskişehir Türkiye'nin genelinden farklı olarak gayri safi hasılası içerisinde, ekonomisi içerisinde sanayinin payının %40'ın üzerinde olduğu bir ülke. Bir şehir. Bir ülke de diyebilirim. Bir memleket yani. Yani şöyle bu hani sanayinin nabzını tutması açısından o anlamda önemli. %87'si Eskişehir Sanayi Odası'nın yaptığı ankette diyor ki ben yatırım yapmayacağım önümüzdeki dönemde diyor. Düşünmüyorum diyor. Niye düşünmüyorsun deyince ortam uygun değil diyor büyük oranda. Peki istihdam konusunu sorduğunuz zaman diyor ki benim 45'im %45'i ben istihdamım azalır diyor. Sadece %5'i artar diyor. Bunlar somut veriler. Ve finansmana erişim hala bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. Yani en önemli sorunlardan birisi olmaya devam ediyor. Akut olarak yani şu anın problemi olarak bunlar öne çıkıyor. Zaten kredilerdeki artışlara baktığımız zaman da artışın değil yabancı para mesela yabancı parayla kredilerin geçen seneye göre geçen sene %33 artarken bu sene %17'lerde 18'lerde olduğunu görüyoruz. Türk lirası kredilerdeki artışın KOBİ'lerde özellikle oldukça geriye yani 19'dan 17'ye gerilediğini görüyoruz. Bunların hepsi ciddi göstergeler, bir daralma, bir soğuma, bir bazı yerlerde de hafif hafif böyle buz kesmeye doğru bir takım gidişatlar var sektörler bazında. Bu görülüyor ve buna ilişkin de çözüm bekleniyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran diyor ki bankalar kredi verirken bilançoya değil, yani şu anda bilançonun iyi olması mümkün değil. Kapasiteye, ihracat imkanına ve istihdamına baksın giderek diyor. Yani çağrılar bu yönlerde şekillenmeye başladı, yoğunlaştı. Şimdi bir 250 milyar liralık bir kredi bugün Sayın Fatih Kaçır'da açıkladı. Önemli tabii. Yani ben sanayicilerle konuştum. Ya yeterli değil deniyor ama bir yandan da işte bu da olmazsa bankalardan kredi yok. Yani çünkü bankalar iyice seçmeye başladılar. Cezaya girmek istemiyorlar. Diyorlar ki 10'u ile 14'ü bize kredi sormayın diyorlar. İlk 3-5 günde çünkü 1,5'luk o artış oranı. Aynen. Bir sıkıntı. Şimdi normalleşme diye konuştuğumuz bir ortamda Fatih Karahan'ın teknik bir normalleşme diyerek bu adımı attığı ve normalleşmenin devamının gelmesini beklediği bir ortamda soruluyor şimdi. Faizler inerek mi olacak bu iş yoksa ilk etapta kredilerde bazı genişlemeler, ferahlamalar mı öne çıkacak? Bu 250 milyar eğer şeyse hemen keseyim ama 250 milyar tabii ki beklenen bir nokta. Özellikle de bakanlığın 12 puanını karşılayacak olması, 25 civarında bir faiz de bunun verilecek olması çok önemli. 37'den zaten fiyatlandırılıp tabii. 12'si bakanlık tarafından karşılanacak. Onun için tabii ki bir şeyde olacaktır. Teveccüh mutlaka olacaktır. Bir de Sayın Bakan 750 milyar liralık da bir yatırım taahhütlü avans kredisinin de devreye gireceğini bir iki hafta içerisinde de bunun çerçevesinin belli olacağını açıkladı. Bu da önemli. Çünkü yatırım için kredi hiçbir kısıt yok. Yatırım kredisinin kısıtı yok. Büyüme falan bankalar verebilir ama bu faizlerden kimse bunu almak istemiyor. Onun için bunun koşulları da son derece önemli ve merakla bekleniyor.
0: Şimdi Hakan Bey hiç sizi bölmek istemiyorum ama bir buçuk iki dakikam kaldı ve Karadeniz'de yaşananları mutlaka paylaşmamız lazım. Söyleyeyim, önemli tabii. Etkileri var. Buyurunuz.
1: Bir kere Ankara'nın devrede olduğunu öğrendik. Dün Deniz Ticaret Odası'nda Bakan Yardımcımızın da Ulaştırma Bakan Yardımcımızın da katıldığı bir toplantı yapıldı. Çünkü sektör çok dertli. Özellikle Koster gemileri son derece dertli. Çok ciddi yani yapılan istatistiklere göre ciddi vuruluyor gemiler.
0: Rusya-Ukrayna savaşında
1: ama Ukrayna Rus limanlarına giden ne varsa vuruyor. Vurabileceği her şeyi vuruyor. Çin
0: kaç
1: gemisi,
0: yayından
1: Türk gemisi,
0: önce konuşuyorduk? Kaç tane gemiden bahsediyoruz?
1: 260 gemi. Hatta bunun biraz üstünde olduğunu da söylemek mümkün. Yani söylersek hiç başımız ağarmaz.
0: Anladım.
1: Bu çünkü yani her gün birkaç gemi vuruluyor. Bu birkaç gün öncesinin rakamı. Tabii Türk gemileri de bunun içerisinde var. 30'dan fazla, 40'a yakında Türk gemisinin vuruldu.
0: Bu süreci de yakından izleyeceğiz. Hakan Bey, çok özür diliyorum.
1: Rica ederim.
0: Önümüzdeki hafta devam edelim ama bakın bu son dakikayı da birlikte vererek veda edelim. ABD Hazine Bakanı Bessent, Japonya'ya kredi verilmedi. Japonya'nın hazineye borcu yok diyor. Evet. Biraz önce de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in Warsh için çok esaslı bir konuşma yaptı. İkincil etkilerini takip ediyoruz şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Ben tam olarak anlayamadım neden İngiltere Merkez Bankası Warsh'un konuşmasını yorumlama ihtiyacı duyduğundu. Ama ikincil etkilerini hepimiz izliyoruz elbette.
1: İzleyeceğiz.
0: Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bizi yalnız bırakmadınız. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi 17'de görüşmek üzere.
2: Reklam. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat, ben haftanın son işlem gününde birçok konuyu ele alacağız. İlk bölümde Çin tarafını konuşacağız. Zira oradan da

4KT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Haftanın son işlem gününde birçok konuyu ele alacağız. İlk bölümde Çin tarafını konuşacağız. Zira oradan da ABD-Çin rekabetine ilişkin birçok başlık var. Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte olacak. Ve ikinci bölümde biliyorsunuz Jackson Hole'u takip ediyoruz. Walsh'un açıklamaları var. Hem onu hem de bu hafta ve önümüzdeki hafta önemli ve kritik verileri karşılayacağız. O tarafı Türkiye'de içeride mesela enflasyon büyüme verilerini karşılayacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte olacak. Tüm bu detayları konuşmak için ve son bölümde top hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat bizimle olacak. Sanayicinin durumunu konuşmaya çalışacağız efendim. Onun hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim. Fed Başkanı Kevin Walsh, Jackson Hole konuşmasında enflasyonun ikna edici bir hızla yavaşlamadığına dikkat çekerek fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlı duruşun süreceğini belirtti. Fed'in enflasyon hedefini esnetmeyeceğini vurgulayan Walsh, daha az iletişimle sonuç odaklı bir politika izleyeceklerinin mesajını verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketinin 1 Eylül'de başvuruya açılacağını duyurdu. KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak. Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında politika faizini sabit tutmasını öngörüyor. İlk faiz indirimlerinin ise Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşmesini bekliyor. Citigroup stratejistleri, petrol fiyatlarındaki gevşeme ve ABD iş gücü piyasasındaki zayıflamanın dolar üzerinde baskı yaratacağını, buna karşın uzun vadeli tahvil getirileri üzerindeki yükü hafifleteceğini öngördü. Financial Times'ın haberine göre ABD'de şirket karları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken çalışanların milli gelirden aldığı pay 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD'de ikinci çeyrekte şirketlerin vergi öncesi karları yıllıklandırılmış 4,8 trilyon dolara ulaştı. Çalışanların maaş ve yan haklardan elde ettiği payın milli gelir içerisinde oranı ise %60'a geriledi.

0: Ve bu haftanın en kritik günü bugündü. Hiç kuşkusuz Walsh'un yaptığı toplantı ve Jackson Hole'daki konuşması sebebiyle detayları hatırlayarak devam edelim.
1: Eğer Fed ekonomiyi yanlış değerlendirirse ya da en kötüsü yapılırsa finansal sıkıntılar ortaya çıkabilir. O zaman sıkı çalışan, yoğun çalışan Amerikan halkı enflasyon yükünün altında kalmaya başlar. Dolayısıyla sözlü yönlendirme normal zamanların işidir. Peki yeni Fed başkanlığı ne istiyor? Böyle bir toplantıda neler anlatabiliriz? Ya da reaksiyon fonksiyonunu nasıl anlatabiliriz? Elbette bir faiz patikası belki açıklayabiliriz ya da böylesi bir toplantıda büyük açıklamalar yapabiliriz. Reaksiyon fonksiyonunu ele alabiliriz ya da faiz patikasını detaylıca anlatabiliriz. Ama bunlar çok basit kalır. Bir Taylor kuralı gibi kalır. Ama bilgimizin de belli bir noktaya kadar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Daha sessiz, daha amaç dolu bir Fed, yani iletişim konusunda. Böylesi bir Fed hedeflerine daha rahat ulaşacaktır. Ve sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda da sorumlu tutulabiliriz. Böylelikle kredibilitemizi de test edebilirsiniz. Şimdi meslektaşlarımın büyük bir kısmı da şunu düşünüyor. Bekleyip yeni bilginin gelmesini beklemeliyiz. İki toplantı arasındaki tedarik zinciri tarafında yatırımlar ve jeopolitik tarafta neler yaşanıyor iki toplantı arasında görmeliyiz dedik. Ve buna göre eğer ki bir politika değişikliğine gideceksek gidelim dedik ki harekete geçme konusunda hazırız. Şartlara, koşullara göre harekete geçmeye hazırız.
0: Ve Jackson Hole'da Kevin Walsh'un yapay zeka yatırımlarına ilişkin de açıklamaları oldu. Hemen detayları izleyelim.
1: Ve şimdi neredeyse bir dönüm noktasındayız.

0: Önceki mentorum George Voss'u hatırlıyorum burada. Ki önümüzde net örnekler de var. Mesela yapay zekayı düşünün. Yeni bir teknoloji ama neredeyse 80 yıllık bir isim veriyoruz buna. Evangelistler birkaç sene önce bunu aslında öngörmüştü. Ve yüksek büyüme artık artışta, yükselişte gibi ve sermaye de aynı şekilde gözüküyor ve sermaye her türlü yapay zeka adını almış şeye akıyor gibi. Yani enteresan bir gidişat var. Hem metotta hem de inovasyon hızında ve yöntemlerinde değişim görüyoruz. Aslında farklı ve büyük dil modelleri de gelişti. Tokenler ortaya çıktı, modellere imkan sağladı. Raporlar oluşturuldu ve yıllıklandırılmış token satışları inanılmaz bir hız kazandı ve artık bunları 100 milyar dolarlarla dile getiriyoruz. Ve %500'lük artışlar kaydedildi sadece 12 ay içerisinde. Fed olarak bütün bunları dikkatle takip ediyoruz. Ve şunun farkındayız. Artık yapay zeka yeni değişkenimiz. Yani yeni bir üretim faktörümüz. Ve bunun da hem ekonomi üzerinde sonuçları olacaktır, hem de para politikamızın uygulanışı üzerinde şüphesiz ki sonuçları, etkileri olacaktır. Burada tabii sorgulamamız gereken çok şey var. Mesela yapay zekanın uygulanması ve kullanılması verimliliğin artışına mı sebep olacak? Ekonomiye nasıl yansıyacak? İyi mi yansıyacak? O bunlar olacaksa ne zaman? Token kullanımından bahsediyoruz. Burada bazen zorunlu bir halde token kullanımı ama yapay zeka modellerinin geleceği daha fazla sermaye yoğunluğunu mu gerekli kılacak? Ya da modeller bir şekilde bize bir çözüm mü sunacak? Öte yanda bir değer bilinmez ise piyasanın yapısı. Parayı kim kazanacak? Tabii sermayenin dönüşü ne zaman nasıl olacak? Nasıl bir zaman çizelgesine yayılacak? Bunu da bilmiyoruz. Ya da fazlalık ve eksiklik nasıl bir araya gelecek? Yapay zeka, çip üreticileri, bulut bilişim imkanlarını sunanlar, bütün bu yaratılan değerler işletmelere ve tüketicilere nasıl yansıyacak? Daha da önemlisi, bunun etkileri çalışanlar üzerinde ve istihdam üzerinde nasıl olacak? Çünkü yükümlülüğümüzden bir tanesi istihdam.
1: Ve 60 dakikanın bugünkü ilk konu adlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi ABD ve Çin'in arasındaki gerilimin arttığına ilişkin haber akışları görüyoruz. Siz daha iyi yorumlarsınız ama şöyle bir son haber akışlarına baktığımızda tabii ki ABD'nin İran'ı aslında izole etmeye yönelik bazı yaptırımlar uygulaması gündemde. Bunun da aslında son yaptırım dalgasına baktığımızda da Çin ve Hong Kong merkezli şirketlerin de kapsama alındığını görüyoruz. Dolayısıyla buna Çin ne tepki verecek diye baktığımızda Pekin'den de aslında cevap gecikmedi. Orada aslında İran'dan çok fazla petrol de aldığını biliyoruz Çin'in. Dolayısıyla biz bunu yapmaya devam edeceğiz diyorlar bir anlamda. Şunu merak ediyorum. Hem bunu ikili ilişkiler anlamında nasıl yorumlamak lazım? Hem de mesela Xi-Trump görüşmesi olacak. Onu bekliyoruz. Şimdi bunlarla beraber baktığımızda olmama ihtimali var mı? Nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, zaten Mayıs'ta görüşmüşlerdi. Mayıs'ta Trump Pekin'e gitmişti ve sonra çok olumlu bir hava olmuştu. Yaklaşık bir ay kadar sürdü o olumlu hava. Sonra bu bahsettiğimiz gibi karşılıklı adımlar tekrar başladı.
1: İşbirlikleri yapılacak deniliyordu.
2: Evet, yani işte böyle yeni tarz bir işbirliği modeli olacak filan dendi. Ama şimdi birkaç hafta içinde, Eylül zaten geldik neredeyse Eylül'e. Eylül ayı içerisinde bir Xi Jinping'in olası bir Amerika seyahati söz konusu. Tam oraya doğru giderken acaba yine süreç raydan çıkıyor mu gibi bir noktaya geldik. Şimdi Trump yönetiminin bakış açısında şöyle bir şey var. Yani İran'da Hürmüz'de devam eden bir durum var. İşte bir şekilde bu durum başladı ama artık bitmesi gerekiyor. Çünkü işte Amerika'da seçimler geliyor ve bunun mümkün olduğunca işte biz kazandık, bakın istediğimiz oldu diyecek şekilde bitmesi gerekiyor. Ama yine Trump yönetiminin bakış açısı bu olamıyor bir türlü. Çünkü İran'ı Çin destekliyor. Çünkü hayat damarları İran'ın tam olarak kopartamadık, kesemedik. Çünkü İran oradan petrol alıyor ki bu da sizin de dediğiniz gibi doğru. Yani böyle bir durum var. Şimdi bu son yaptırımlar, Hazine Bakanı'nın açıkladığı son yaptırımlarda sadece petrol değil, işte havacılık, denizcilik, bir takım nükleer teknolojilerle ilgili konularda İran'a yardım eden ülkelerin firmalarını

0: firmalarına ve oradan gerçek kişilere getirilen doğrudan Çin'i hedeflemeyen ama baktığınızda büyük ölçüde Çin'le ilgili olan bir yaptırım paketi. Şimdi dolayısıyla hani bu Çin'in karşılığı da biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Yaptığımız her şey evet petrol alıyoruz. Bu da uluslararası hukuk içerisindedir diyor. Şimdi Amerika bunu yapıyor da çok dikkatli bir denge izlemesi lazım burada. Ne kadar bulabilecek? Çünkü bir taraftan evet bu savaş bitmesi gerekiyor ama Çin destekledikçe bitmeyecek gibi gözüküyor bu durum. Bunu bitirmemiz lazım bir. Ama bir yandan da Çin'le de bir süreç var. Burada bu Çin'e karşı yaptığınızda çok abarttığınız, çok ileri seviyelere taşıdığınız zaman da hani Çin'in tekrar kapıları kapatması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da istenmiyor. Şimdi iki farklı durum arasında bir yol izlemeye çalışan bir Trump yönetimini görüyoruz. Ve Amerika'nın kendi içerisindeki tartışmalar da alevlenmiş durumda. Yeterli kadar yapmıyorsun, daha fazla yap diyenler var. Hı hı. Çok fazla yaptık ama Çin'i daha fazla ürkütmeyelim, Çin'i daha fazla kışkırtmayalım diyenler de var. Bu biraz baktığınızda Amerikan siyasi yapısına baktığınızda hani ilgili siyasetçilerin Amerika'nın neresinden olduğu, yani Amerika'nın tarımla ön plana çıkan eyaletçileri muzdaripler, eyaletleri muzdaripler çünkü Çin alımları arttırmıyor. Bir taraftan baktığınız şey nadir metaller falan gibi konular var. Şimdi böyle bir durum ama geldiğimiz noktada aslında enteresan bir tartışma da şu. Yeterince yapmıyorsunuz, Çin'i durdurmuyorsunuz İran'la olan ilişkilerini diyenler yaptırımlara Çin'in 4 büyük devlet bankasının neden dahil edilmediğini tartışıyorlar ve bunu talep ediyorlar. Şimdi bu dün Trump bir konuşmasında evet yapabiliriz neden olmasın dedi. Bassent'a baktığınızda konuşmasında olabilir ama bir dakika dedi. Hani bütün küresel finansal sistemi de havaya uçurmanın bir anlamı yok dedi. Bu dört tane büyük banka toplam aslında dünyada hangi parametre üzerinden bakarsanız bakın işte krediler, mevduatlar, toplam varlıklar dediğinizde dünyanın en büyük aktörleri bunlar. Şimdi bunları bloke etmeye çalışmak, Amerikan sisteminden, dolar sisteminden çalıştırmak, işte birçokları buna şey diyorlar, nükleer opsiyon, nükleer bomba atmak gibi bir şey. Yani çünkü çok büyük etkileri, Amerika'nın kendisine de büyük zarar verecek bir durum. Şimdi oraya gider mi? Bence en büyük konu o. Yani bu dört büyük bankaya doğru gider mi?
1: Peki oraya giderse insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta da tavuktan gibi. Yani hani İran'ın damarlarını kesmek istiyor. O yüzden diyoruz ama acaba Çin'in mi damarı, yani o taraf mı? Asıl mevzu neresi kısmı?
0: Asıl mevzu aslında burada evet İran'daki meseleyi bitirmeye çalışırken Çin'e karşı da böyle bir hani hakimiyetimi kurayım ama onu da çok dikkatli yapayım çünkü bir yandan Çin'e ihtiyacım da var. Hı hı. Bu karşılıklı bağımlılıklar ama öyle bir hassas konuya geliyor ki şu anda bu bankalar dediğimiz zaman onun kendisine verecek. Çünkü başından beri bunu konuşmuyor muyuz? Amerika Çin'e karşı ne yapsa kendisine de zarar veriyor. Çünkü evet. Karşılıklı bağımlılıklar var. Şimdi bu İşte nükleer opsiyon aslında herkese çok büyük zararlar verebilecek bir durum. Trump yapabilirim, olabilir neden olmasın diyor. Ben çok yapılabilir, oraya kadar gideceğini zannetmiyorum. Şimdi sisteme baktığınızda bu işin amacına yani Amerikan yönetiminin nedir amaç? Ya İran petrolü üretiyor. Bunu dünyanın birçok kısmı almıyor ama Çin alıyor. Çin alıp ne yapıyor? Çin de aslında dikkatli davranıyor burada. Büyük devlet firmaları işte Sinopec gibi, Sinop gibi büyük petrol firmaları almıyorlar. Daha küçük rafineler işte bu çaydanlık rafineleri de, genelde özel sektöre ait olan küçük küçük onlar işleyip Çin'in farklı eyaletlerindeki tüketicilere satıyorlar bunu. Aslında finansmanı da büyük ölçüde devlet bu büyük bankalar üzerinden geçmiyor. Daha doğrusu dolaylı olarak ikinci aşamada falan geçiyor. Amerika geçmişte bu küçük bankaları evet kapsamın içine aldığı oldu. Yaptırımlara aldığı oldu. Ama dört büyük bankadan bahsettiğimizde toplam 25 trilyon dolar varlığı var bu bankaların. O başka bir konu. Ben çok oraya gideceğini zannetmiyorum. Aslında burada Bassent'ın söylediği ya bir dakika olabilir ama yani küresel finansal sistemi havaya uçurmanın da çok bir anlamı yok. Burada gibi çıkışı vardı. O noktaya giderse zaten artık Çin-Amerikan ilişkilerinde başka bir seviyeden bahsediyor
1: evet,
0: olacağız.
1: Evet, Çin'den de bir misilleme görürüz herhalde öyle bir noktaya giderse. Peki biraz da yapay zeka tarafına gidelim. Orada da tabii ki büyük bir

0: rekabet var. Son olarak Çinli teknoloji devi Huawei, Mısır hükümetine askeri istihbarat ve kamu sektörü kullanımı için yapay zeka veri merkezleri kurma teklifinde bulundu. Yani şimdi birçok açıdan, ikili ilişkiler açısından da önemli, yapay zeka rekabeti açısından da önemli. Şimdi Amerika'nın orada azımsanamayacak bir üstünlüğü de var. Bu hafta içerisinde mesela Nvidia'nın bilançosunu aldık biz. Evet. Ciddi anlamda zaten hani 16 çeyrektir karlılıklarını beklentiler üzerinde arttırıyorlar ama bu bilançoda biz şunu gördük. Yani 2028'de karlarını %80 arttırmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla hani büyük rakamları konuşuyoruz. Orada Nvidia'nın üstünlüğünü konuşuyoruz. Böyle bir ortamda Çin o rekabeti ne kadar yakalayıp yakalamayacak? O tarafı da merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz o anlamda?
1: Dediğiniz gibi farklı katmanları var bu meselenin. Yani bir tarafta yapay zeka teknolojik rekabet var. Diğer taraftan işte farklı boyutlar var. Hepsine böyle bence bakmakta fayda var. Şimdi rekabette baktığınızda dediğiniz gibi yani Amerikalıların tabii ki bir üstünlüğü var. Yani burada teknoloji için teknolojisi açısından da ama Çin'in daha hızlı hareket ettiği alanlar var. Nedir mesela? Yapay zekanın endüstriyel kullanımında Çin daha önde. Yani evet çok güzel yapıyor Amerikalı yapay zeka ama tarımda, inşaat sektöründe, otomotivde nasıl, ne için kullanacağız? Çin orada daha iyi. Şimdi bunu da kabul etmek lazım
0: bir
1: bence.
0: Bir de ucuzluk.
1: Bir taraftan da baktığımızda Çin'in böyle dünya genelinde hani bunu yaygınlaştırmak açısından biraz önce bahsettiğiniz örnekte Huawei ve Mısır örneğinde olduğu gibi daha aktif olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu yeni bir hikaye değil. Yapay zeka konusu yeni olabilir ama bir şablon var. Bütün bu işte kuşak ve yol girişimi falan derken son 15 yıldır neredeyse konuştuğumuz hep aynı şey var. Çin ülkelere, o ülkelerin ihtiyaç duydukları, ekonomi ihtiyaç duydukları unsurları daha uygun şartlarla ve siyasi koşullar vesaire olmadan getiriyor ve bu yüzden talep görüyor. Yani ilk başta neydi bu? İşte liman yatırımlarıydı, karayolları, hızlı trenlerdi. Hala var bu ama giderek işte dijitalleşme oldu. Şimdi yapay zeka oldu. Yani Çin şunu diyor, ben bunu yaparım, sana getiririm bunu ve en iyisinden getiririm, daha düşük maliyetle ve böyle birçok koşula bağlamadan getiririm. Benzer şablonu şimdi yapay zekada görüyoruz. Şimdi işin birinci tarafı bu. Evet, rekabette Amerika'nın teknolojik anlamda, bilimsel anlamında bu işin bir üstünlüğü olabilir. O ne kadar devam edecek, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama hani Çin'in bu diğer alanlarda yani sanayi kullanımı, endüstriyel kullanım ve küresel yaygınlaştırmasında daha hızlı hareket ettiğini de görüyoruz. Şimdi ama bu konuyu farklı, bu Mısır konusu biraz daha ek bazı katmanlarda ve jeopolitik katmanlarda da ele alınabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir şey, Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping oraya gidecek, oradan Mısır'a geçecek ve Mısır'a bir ziyaret yapıyor. Ve şu anda Çin basınında sürekli Mısır'dan bahsediliyor ve bu hani Çinlilerin çok kullandıkları bir söylem. Hep böyle Mısır'ın binlerce yıllık medeniyetine vurgu yapılıyor. Ve orada çünkü Çin de kendisini böyle kadim bir medeniyet olarak tabii kabul ettiği için ve oradaki benzerlikler ve o medeniyettaşlık diyebiliriz ona. Buna vurgu yapılıyor. Geçen hafta Mısır'da bir tatbikat vardı. Çin Hava Kuvvetleri ile Mısır Hava Kuvvetleri arasında. Çin neredeyse işte 6.000-7.000 kilometre gelip orada şeye katıldılar. Geçen hafta o, şimdi bu açıklama, yapay zeka. Önümüzdeki hafta Xi Jinping Mısır'da şeklinde işte farklı katmanlı hepsini tek bir paket içerisinde karşımızda bulunuyoruz. Peki Mısır nedir? Orta Doğu'da bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kadar Orta Doğu'da o durumun karmaşık olduğu bir dönemde Çin'in sadece işte müzakere masalarında değil, işte biz de İran'a barış, Hürmüz'e barış gelsin, tekrar açılsın müzakerinde değil, farklı katmanlarda hep birden daha etkili bir rol aldığını görüyoruz Çin'in Orta Doğu'da. Aynı zamanda şöyle de okuyalım. Mısır, Kuzey Afrika ülkesi ve bir süredir özellikle pandemiden beri neyi konuşuyoruz? İşte özellikle Avrupalılar Çin'e bu kadar bağımlı olmamak için tedarik zincirlerini çeşitlendirmek, yeniden yapılandırmak istiyorlar. Biz de bunun içinde bir yerdeyiz. Biz de hani bu doğrultuda ya bir dakika gelin ilk önce biz şu gümrük birliğini yeniden bir yenileyelim. Sizin de işinize yarayacak diyoruz. Ama Kuzey Afrika'ya Avrupalıların bir odağı var. Orada işte Fas olsun, Tunus olsun, işte Avrupalı firmaların fabrikalar açtığını görüyoruz. Birçok üretimin Kuzey Afrika ülkelerine taşındığını görüyoruz ki bizden de gidiyor tabii bu ülkelere üretim. Şimdi şöyle bir duruma geliyoruz. Çin'e alternatif olarak özellikle Avrupa tedarik zincirlerini yenilerken ve Kuzey Afrika'yı burada ön planda tutarken şimdi Çin'in de burada olduğunu, işte o tedarik zincirlerinde aslında Çin'in gelip yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm getirdiğini, Çin'in de orada yani Çin'den uzaklaştırılan üretimi Çin'in gelip yerinde ortak olduğunu da görüyoruz. Bu da çok enteresan gelişmeleri önümüzdeki dönemde gösterecek gibi geliyor bana.
0: Peki Atlı Global Danışmanlık Direktörü Doktor Altay Atlı, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için ve bir haberimize devam edelim. Son dönemlerde halka arz tarafını da çokça konuşuyoruz. SPK ilk halka arz başvurularında öncelik verilecek kriterlere dair kurul ilke kararı aldı. Karara göre halka arz başvurularında belirlenen 3 kriterden en az birinin sağlanması halinde öncelik verilebilecek.
2: SPK halka arzlarda öncelik vereceği şirketlere yönelik kriterlerini açıkladı. Perşembe akşamı yayınlanan ilke kararında 3 kriter belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada. Şirketin bulunduğu şehirde borsada işlem görecek ilk ortaklık olması öncelik kriteri olarak belirlendi. Ayrıca ortaklığın kamu yönetiminde olması halka arzda öncelik verilecek bir diğer kriter oldu. Halka arz edilecek payların piyasa değeri 15 milyar TL'den fazla olan ve yurt dışı yatırımcı grubuna askeri %50 tahsisat öngörülmesi şartını sağlayan şirketlerde halka arz sırasında öne geçecek. Halka arzın uluslararası mevzuata uygun şekilde yapılması amacıyla yabancı dilde hazırlanmış belgelerin SPK'ya ibraz edilmesi şartının aranacağı belirtildi. SPK sitesinde yer alan bilgilere göre 119 şirket halka arz sırası bekliyor. Türkiye'de 2024'te 33 şirket halka arz edilirken 2025'te bu sayı 18'e inmiş ve halka arz için bekleyen şirket sayısı artmıştı. Bu yılsa halka arz onaylarının hızlanmasıyla piyasa tekrar hareketlendi. 20 Ağustos itibariyle halka açılan şirket sayısı 32'yi buldu.
0: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikte. Filiz Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar Ece Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bugünün kritik başlığı elbette ki Warsh'un konuşması. Oraya geleceğiz ama hazır haberimiz ekranlara yansımışken o tarafı da bir kısaca da olsa sormak isterim. SPK tarafından atılan bu adımı nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet Ece Hanım şöyle yani burada bazı kriterlerin değiştirilerek SPK halka arza bazı kolaylıklar sağlandığını görüyoruz. Yani buradan şunu anlıyoruz. Hani bu alanda bir miktar daha bazı kriterlerin yumuşatılmasına ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. O açıdan kriterlere de baktığımızda bazı yönden hani bunun olumlu tarafları olabileceğini değerlendiriyorum. Onun için birazcık daha bu sermaye piyasasının derinleşmesini sağlamaya yönelik adım olarak okumak gerekir diye düşünüyorum bunu.
0: Peki Fiz Hocam buradan geçelim Jackson Hole'a. Nasıl buldunuz yani mesajları diye soracağım direkt olarak. Çünkü biraz da akıl karıştırıcı da oldu. Orada %2 hedefine özellikle vurgu yapılması önemliydi. Siz nasıl okudunuz? Şahin geldi mi miktarda?
3: Şöyle canım yani önce şu tespitle başlayayım. Yani konuşma öncesinde beklentiler oldukça heterojendi. Yani çok güvercin konuşacağını söyleyen bir grup vardı. Bir grupta Şahin konuşacak fakat koşullu Şahin konuşacak. Hı hı. Net bir şekilde faiz artışına açık kapı bırakmayacak, çok net bir yönlendirme yapmayacak şeklindeydi. Ben biraz bu taraftaydım. Şahin konuşmasını bekliyordum. Neden bekliyordum? Çünkü son FOMC toplantısında Kevin Warsh'un piyasayı ikna edememesi sonrası özellikle 30 yıllıklar tarafında biz belli dirençlerin aşıldığını ve piyasada tahvil rahatsızlığının oluşmaya başladığını görmüştük. Sonrasında FD'ye yazdığı makalede de aslında üstü kapalı bazı noktalarda hata yaptığını söylemişti. Dolayısıyla tahvil piyasasındaki yangının yeniden alevlenmemesi için hazinenin adımlarından sonra Kevin Warsh'un hazineye uyumlu bir aslında hazinenin attığı adımlara uyumlu bir adım atmasını beklerdim. O nedenle evet Şahin olmasını bekliyordum. Ama şimdi örneğin 10 üzerinden Şahinlik derecesinden bugün kaç veririm derseniz 7 veririm. Dolayısıyla evet Şahin'di. Özellikle önceki konuşmalarına göre çok Şahin'di. Fakat yani aşırı Şahin'di diyebilir miyim? Hayır diyemem. Neden? Çünkü şunu söylüyor. Bir kere biz artık belirli noktada eleştirileri kabul ederek daha fazla bize bilgi verdi. İleriye dönük söz yönlendirme anlamında net bir şekilde reaksiyon fonksiyonunu açıklamadı ama reaksiyon fonksiyonu hakkında en azından

0: Şu anki ekonomik konjonktür hakkında ne düşünüyor hakkında Fed'in biliyoruz. Mesela bir, iki tane hedefi var Fed'in. Hangisinde sorun görüyor? Enflasyon tarafında sorun görüyor. Aksine son gelen iş gücü piyasası verilerine baktığımızda biz Kevin Warsh'tan biraz daha kötü olarak nitelendiriyorduk iş gücü piyasasını. Evet. Ama öyle değil dedi. İş gücü piyasası güçlü görece, iş gücü piyasası istikrarlı, iş yatırımları çok güçlü gidiyor dedi. Dolayısıyla yani biz o tarafta bir sorun görmüyoruz. Enflasyon tarafında da son gelen TÜFE ve PC rakamlarında da beklentinin altında veriler var, daha ılımlı veriler var. Buna rağmen şunu söyledi bize, dedi ki enflasyonun alt eğilimlerinde çok istediğimiz gibi değil. Son veriler iyi geliyor.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

0: akbank.com'da.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Ama hafta sonuna yaklaşıldığında işte bugün yine Trump'ın bir yandan söylemlerinde o yumuşaklığın dozunun azaldığını gördük. Öte yandan Ukrayna-Rusya tarafında özellikle tahıl tarafına fiyatsal anlamda yukarı yönüne iten baskıların olduğunu görüyoruz. Karadeniz'deki çatışmalarla beraber bunların enflasyon üzerindeki etkilerinin boyutunun ne olmasını beklemek lazım. Özellikle Karadeniz tarafını daha çok konuşmaya başladığımız için bir miktar o tarafa da parantez açalım isterim.
8: Tabii şöyle Ece Hanım, yani merkez bankaları ağırlıklı olarak reaksiyon verirken ikinci etkilere daha çok bakıyorlar. Birinci etkilere bakmıyorlar. Dolayısıyla en azından bu Temmuz'un ortasından bu yana artan enerji fiyatlarını göz önüne aldığımda, sizin söylediğiniz işte tedarik zincirlerindeki bozulmaları dikkate aldığımda, henüz çok net bir şekilde dünyanın her yerinde ikinci etkiler bağlamında, örneğin çekirdek enflasyon tarafında, enflasyon beklentileri tarafında net veya beklenildiği kadar bir yansıma var mı? Bence yok. Orada belki biraz Avrupa'yı ayrıştırabiliriz. Avrupa tarafında bir miktar daha son gelen, hem ülkeler bazında hem Euro bölgesi genelinde bir miktar daha beklentinin üzerinde bir aslında yansıma var. Bu da beklenir bir şey. Çünkü güçlü enerji ithal eden ve enerji bağımlılığı güçlü olan bir bölgeden bahsediyoruz ki bence orada bile büyüme anlamında da böyle. Yani Avrupa'ya baktığınızda büyüme öncü göstergeleri, büyüme verilerinde de beklenildiği kadar bırakın yavaşlamayı, beklentinin üzerine veriler olduğunu görüyoruz. Onun için genel değerlendirmemde şu an için son 1-1,5 aylık dönemdeki etkilerin henüz ben belki önümüzdeki aylardaki verilerde bakacağız görüp görmediğimizde henüz çok net bir şekilde görmediğimizi düşünüyorum. Örneğin Amerika'nın Temmuz ayı enflasyonunu gördük. Manşet beklenti üstü geldi ama çekirdek tarafa baktığımızda beklentiye paralel bir seyir olduğunu görüyoruz. Tırnak içerisinde her ne kadar enerji fiyatları artıyor olsa da bizim Merkez Bankamız da böyle bakıyor. O da Merkez Bankası diyor ki en kötü geride kaldı diyor. Evet, biz şunu göreceğiz haftaya. Ulaştırma tarafında son enerji fiyatları kaynaklı artışı göreceğiz muhtemelen. Ama ikinci etkilerin çok güçlü olmadığına inanarak da normalleşme adımını attığını düşünüyorum. Yani bu nedenle bir de şunu da işin içine katalım. Bir miktar artık 85 dolarlara doğru gelen bir petrol de var. Şu an için yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü gelme ihtimali daha güçlü derseniz bence sanki aşağı yönlü gelme ihtimali biraz daha güçlüymüş gibi. Onun için çok güçlü görmediğimizi düşünüyorum ama Ağustos ve Eylül enflasyonlarını da bir görmek gerekir tabii.
7: Haftaya ne bekliyorsunuz o anlamda?
8: Evet, önümüzdeki hafta ben 1.9 civar piyasa beklentisine yakın aslında 1.92'lik bir aylık enflasyon bekliyorum. Hakim beklenti bu yönde, yani 1.25 ile 2.5 arasında dağılan bir beklenti olduğunu görüyorum. Web tüfe tarafında 2.05'lik bir beklenti olduğunu görüyorum. Onun için yani sanki hani Merkez Bankası'nın normalleşme adımından da gidecek olursak sanki Merkez Bankası beklentisi de bu yönde ama tabii Merkez Bankası biraz eğilimlere de bakıyor. Sadece manşet tarafa bakmıyor. Ana eğilimlerde de sanki beklentinin çok ötesine gitmeyecek bir veri gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Dolayısıyla beklentinin özellikle 1.9'un altında bir veri bence Eylül ayında faiz indirim beklentisini çok daha güçlendirebilir. Benim nezdimde soru işareti olsa da onun için çok önemli bir veri olacağı kanaatindeyim ben bu önümüzdeki ay, önümüzdeki hafta gelecek olan enflasyon verisinin.
7: Peki yani beklentilere paralel bir veri geldiğinde ne olur diyeceğim. Yani orada haftalık siz geçen hafta sonu atılan haftalık repoya dönülmesi adımını nasıl okudunuz o anlamda?
8: Evet, ben normalleşme olarak okudum bunu. Yani beklenenden daha hızlı gidecek bir faiz indirimi ya da daha öne çekilmiş bir faiz indirim beklentim olmadı. Benim Ekim ve Aralık olmak üzere işte 100-150 bas puanlık, 150-200 bas puanlık bir indirim beklentim var. Hala devam ediyor. Dolayısıyla tabii bir de piyasa şunu da fiyatladı. Özellikle çok hızlı 40'tan 37'ye gelmeyi de kademeli değil, daha hızlı gelmesini de Merkez Bankası'nın beklenenden daha hızlı bir gevşeme olur olarak okudu. Tabii piyasanın gözü şimdi büyüme verilerinde de olacak. Neden Eylül evet. verilerinde değil de Eylül'de değil de Ağustos'ta geldi? Kuvvetle muhtemel enflasyonu daha iyi, büyümeyi beklentinin daha altında bekliyor şekliyle de yorumlandı. Ben de biraz böyle düşünüyorum. Yani büyümedeki baskı, reel sektör tarafındaki baskının etkili olduğu kanaatindeyim. Savaşta da en kötünün geride kaldığını da düşündüğü için bu normalleşme adımının doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. O açıdan Eylül'ü çok yani ağırlıklı olasılık değil ama tabii 10 Eylül'e kadar petrol fiyatlarının seyrine bakmak gerekir. Gelecek olan enflasyona bakmak gerekir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Her şeye rağmen Ekim'de başlamak çok daha doğru olabilir. Çünkü öyle veya böyle enflasyonda katılıklar var. Enflasyon beklentileri yüksek. Bence en büyük tehlike şudur. Eylül ayında gelirse Merkez Bankası. Merkez Bankası'na yönelik beklentilerde çok ciddi bir gevşeme olabilir. Dolayısıyla da bu finansal koşulları Merkez Bankası'nın istediğinden çok daha fazla gevşetebilir. Bunu sonra Merkez Bankası'nın toparlaması çok güçlü olmayabilir. O açıdan hem sözel iletişim yapmadan hem de beklentilerin çıpalanması açısından daha erken gelmesi Merkez Bankası bundan sonra hızlı gidecek fiyatlamasını gündeme getirebilir. O açıdan biraz daha riskli görüyorum açıkçası Eylül ayında bir faiz indirimle diyebilirim. Bir de şuna değineyim. Yani burada Merkez Bankası'nın iletişim sorunu olduğunu da anlıyoruz. Çünkü çok farklı beklentiler var. Beklentiler çok heterojenleşti. Bir grup hiç indirmez derken bir grup Ekim, bir grup Eylül diyor. Dolayısıyla yabancı kurumlarda da bunu görüyoruz. İçerideki kurumlarda da bunu görüyoruz. Çünkü enflasyon raporu bize çok aydınlatıcı olmadı. Kafaları biraz daha karıştırdı. Buradan da hani Merkez Bankası'nın bu anlamda hani iletişimi bir miktar daha hani kendi istediği yönde yapıyor olması elbette daha kıymetli olacak. Tabii çok büyük belirsizlik var. O açıdan hani Merkez Bankası'nı bir yönde anlıyoruz ama hani biraz bu şeye döndü. Piyasa Fed'le Merkez Bankası'nı kıyaslamaya başladı. Fed nasıl ki piyasaya fazla yönlendirme yapmayıp başıboş bıraktı. Evet. Piyasa o boşluğu doldurduysa aynı şey bizde de mi olacak acaba? Yani Ekim'de planlıyorsa neden Eylül'e çekildi? Bu bir hata mı? Şeklinde görüşleri de görmeye başladım.
7: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz Hocam çok teşekkür ediyorum.
8: Ben çok teşekkür ederim Ece Hanım.
7: Kısa bir araya gideceğiz, ardından buradayız.
0: Reklam. Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım

0: Ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
7: Reklam.
8: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yani en gelişmiş birinci bölge şehirlerimizden daha az gelişmiş dördüncü, beşinci, altıncı bölge şehirlerimize taşınarak yeni faaliyet gösterecekleri şehirlerde istihdam oluşturacak firmalarımızdaysa sağlayacakları istihdamın 6 aylık maliyeti kadar kredi imkanı sağlayacağız. KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek. 2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini, yani yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği de sağlayacağız. 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından tahsis edilen finansmana hızlıca erişecek.
2: Evet, top hazır. Giyim ve konfeksiyon sektör meclis başkanı Şeref Fayat bizimle birlikte, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi az önce açıklamaları dinledik. Mehmet Kacır tarafından, bakan tarafından yapılan. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl buldunuz rakamı? Finansman sorunlarınıza bir nebze olsun hafifletebilecek bir unsur mudur? Ne beklemek lazım bundan sonrası için?
3: Girişim çok olumlu. Gerçekten şu an baktığımız zaman bütün imalat sanayinin finansmana ulaşmakta, onun maliyetinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ve artık bıçağın kemiğe dayandığı diye ifade etmemiz gereken bir durumdayız. Dolayısıyla gerçekten hükümetimizin böyle bir girişimde bulunması çok kıymetli. Fakat o kadar hızlı hareket etmek lazım ki bunların regülasyonları, uygulamaları, bankalara bunların iletilmesi, bankaların şubeler vasıtasıyla uygulaması falan inanın çok zaman alıyor. Yani bu çok hızlı bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Çünkü aslında bize şu an çok büyük rakamlar gibi görünen limitlerin bankalara bölündüğünde, firmalara bölündüğünde, şubelere döndüğünde aslında o büyük firmalara 150 milyon, küçüklere 50 milyon gibi limitlerin çok daha azı bir limit anca çıkabildiğini görüyoruz. Ben çok yeterli bir toplam tutar olduğunu düşünmüyorum. Fakat tabii ki olumlu bir gelişim.
2: Ama o söylenen rakamdan daha azı yansıyabiliyor diyorsunuz başvurduğunuzda.
3: Tabii ki, çünkü o kadar çok talep var ki yetişmiyor. Yani 250 milyar dediğiniz, gerçekten bunu bankalara, şubelere, işte sektörlere böldüğünüz zaman onun firma başına limitiniz olsa bile onu tamamen o miktarda almanız mevzu bahis değil. Dolayısıyla bu limitin de hemen biteceğini ve tekrar yeni bir limit için çalışma yapılacağını umut ediyorum açıkçası.
2: Peki bir yandan bu. Bir yandan da şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamıştı onu da. Kur dönüşüm desteğinin arttırılacağını söyledi belli bir miktarda. Dolayısıyla hani o tarafı da ayrıca parantez açıp değerlendirmekte fayda var, ama bunları alt alta koyduğunuzda siz artık sanayicinin daha çok önceliklendirildiği bir döneme girildiğini gözlemliyor musunuz? Nasıl okuyorsunuz hepsini? Onu da merak ettim.
3: Evet, aslında gerçekten son 3-3,5 yıldır sanayici, özellikle emek yol sanayinin çok ciddi sopa yediğini biliyoruz yani. Birçok istihdam çıkışı oldu, birçok firma kapandı. Olumsuz kararlar var biliyorsunuz. İşte konkordatı konuşuyoruz, iflas konuşuyoruz. Artık bu noktada daha da fazla sanayi küçülmesin diye tabii ki hükümetimizin, devletimizin de aldığı önlemler var. Onun için çok olumlu. Biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. İşte kur primi desteği. Bakanımız açıklamıştı. Biz özellikle katma değeri Türkiye'de üreten, ülkede üretenlerin daha pozitif ayrışması gerektiğini, hatta hazır giyim sektörünün %10 bir kur primine ihtiyacı olduğunu hep konuşuyorduk. Çünkü %80 katma değeri Türkiye'de üreten, ülkesinde üreten bir sektörden bahsediyorum. Bunlarla ilgili özellikle emek yoğunların, sektörlerin bu taleplerinin geçen bir fuar açılışında Sayın Ömer Bolat'ın da iki kazana çıkacağı ile ilgili bir müjdesi var. Yani şu an %3 olan primin %6'ya çıkması gerçekten en azından bizim için önemli bir haber. Çünkü Bir de bu primin 3'er aylık primler açıklanıyordu. 6 aylık bir süreci açıklanması. Yani 2027'nin Ocak sonuna kadar böyle olması bizim için en azından maliyet yaparken önümüzü görmemizi, bütçe yapmamızı beraberinde getirecek. İsterdi ki, gönül isterdi ki biraz daha uzun vadeli, en azından yıllık programda bunun söylenmesi, ama gene de bu çok olumlu. Ardından finansman ulaşım sorunları vardı. Bu paketin de açıklanması, bu da çok kıymetli. Bizim özellikle TL reskont kredilerinde çok talep olduğu halde şu an Aralık, Ocak aylarında sıralar var. Yani burada da bir şekilde limitin artırılması lazım. Yani günlük 1 milyar, sanıyorum 5 milyarlık limit çok kısa bir zamanda bitiyor. Toplam reskont kredilerin, özellikle Exim Bank'ın kullandığı kredilere baktığımız zaman ihracat oranımıza göre işte %16'larla %9'a geldiğini görüyoruz. Yani aslında Exim Bank'ın Türkiye'de de döviz ihtiyacı olduğu için bu limitleri de artırması lazım. Dolayısıyla bunlar olduğunda artık 2026 yılının biraz dengelenme yılı, 2027'de de biraz da artık savaş falan da biterse biraz pozitif ayışacağımız, büyümeye başladığımız bir yıl olarak söyleyebiliriz.
2: Bu arada biraz önce Filiz Hoca'yla da konuşuyorduk. Şimdi finansman deyince bir yandan haftalık repoya dönülmesi de önemli. Orada kademeli olarak %37'ye doğru bir gidişatın önü açılmış oldu. Bunun kredilere ne kadar yansıyıp yansımadığı noktasında veya buradaki süreç hakkında nasıl gözlemleriniz oluyor diye soracağım. Ve bundan sonrasında siz de hani Eylül ayında bir faiz indirimi bekliyor musunuz sanayiciler olarak?
3: Faiz indirimi beklemiyorum açıkçası. Hı hı. Bu yapılan indirimin de hemen mevduata yansıdığını gördük. Fakat sanayiciye kredi olarak, kredi maliyeti olarak yansıması bayağı zaman alıyor. Yani gerçekten belki bu paketler açıklanınca bir alternatif olduğu için yavaş yavaş belki bilançosu daha iyi olan firmalara bunlar yansıtılacaktır, ama kredi yansıması çok kolay değil. İnanın şu an baktığımız zaman giydirilmiş komisyon dahil krediler hala 45-50-55 bantında. Çok yüksek bir faiz ve buna üreticiler sorumlu olmadığı, hatta enflasyonda sorumlu olmadığı bir kredi faizine karşı karşıyalar. Biraz örnek vermek istiyorum. Özellikle ÜFE'nin %28 dolduğu üretici fiyat endeksinde %18 yansıtabilmiş sanayi için. %18 yansıtabildiği enflasyona aslında çok daha katı olan işte kiraydı, hizmetlerdi, bu tür kalemlerdeki gıdaydı. Bunların toplam enflasyona yarattığı, toplam miktar yüzünden oluşan enflasyonun oluşturduğu yüksek faizi sanayici ödüyor. Onun için bizim o düşük finansmana ihtiyacımız var. Yani mesela biz TL reskont kredilerinde tabii ki önden faiz kesilmekle birlikte, biraz avantajlı olmakla birlikte politika faizinin yarısına sabitlenmesini istiyoruz. Yani şu an %37 olan faizin yarısına biz reskont kredisine ulaşmamız lazım. Çünkü inanın üretici olarak enflasyonun sorumlusu biz değiliz. Gıda çok katı, kiralar çok katı, hizmet çok çok daha katı. Dolayısıyla sanayiciyi kaybetmeyip, istihdamı daha çok kaybetmeyip bu kredilere ulaştığımız zaman ben 2027'den daha çok umutluyum.
2: Peki genel görünüm ne söylüyor? Yani böyle bir süreçten geçiyorsunuz, ara ara da hep konuşuyoruz. Bir tek sizin sektörde değil, birçok sektörde konuşuyoruz bunun yansımalarını, ama emek yoğun sektörlerde bir miktar daha fazla elbette. Dolayısıyla şu anki rakamlar üzerinden konuşacak

0: olursak geldiğimiz noktayı nasıl özetlersiniz diyeceğim bu sene özelinde?
1: Hazır giyime bakarsak, hazır giyim sektörü ihracat verilerinin ilk 25 günü aldım. Ağustos ayının programa geleceğim diye. Çok volatil bir yıl yaşıyoruz Ece Hanım. Yani bir ay %15 artı, bir ay %5-8 eksi gibi. Ağustos ayında da 2025'te mukayese ettiğimiz zaman ilk 25 günde %8,5 eksi de olduğumuzu, 2024'te mukayese ettiğimizde %17-18 eksi de olduğumuzu görüyoruz. Yani son bir haftada belki inşallah olumlu bir gelişme olur. Dolayısıyla aslında çok önemli bizim için olan Avrupa Birliği'nin ithalatın içindeki payımızın da düştüğünü görüyoruz. Yani o kadar pahalıyız ki artık ithalat içindeki payımız %10'lardan %8'lere falan düştü. Yani artık Türkiye işte bir savaş sebebiyle bir ara bir sipariş geldi, konuşmuştuk sizinle. Nisan ayında biraz istihdam
0: evet,
1: artışı.
0: Evet, onu diyecektim. O niye sürdürülemedi mesela?
1: O süreçte çok hızlı bir şekilde belki hızlı tedariği bizden yaptılar. İşte Nisan ayında biraz istihdam arttı. Evet. Biraz yeni firma kuruluşları oldu. Fakat Mayıs'a bir baktık, tekrar çok önemli bir istihdam çıkışı, çok önemli bir ihracat gerilemesi oldu. İşte bu hakeza bu ay da öyle. Çok volatil geçiyor. Yani dünyada
0: o bir bunu, aylık bir etki oldu.
1: Evet,
0: yani
1: o Şubat sonu savaş başladığı zamanki o etkinin hemen Mart Nisan'da bize bir sipariş olarak geldiği, yakında güvenli tedarik olarak Türkiye'nin kullanıldığını gördük ama hemen arkasından ucuza üretebilecekleri başka bir yerlere siparişi geçtiğinde aslında bize geçici gelen bir sipariş bütünlüğü olduğunu hissettik ve gerilemeye devam ediyor. Ana pazarımızda bile pay kaybederken diğer ülkelerde zaten bir şansımız yok. Bildiğiniz gibi Trump %10 ekstra bir vergi koyarak belimizi büktü Amerika'da. Uzak Doğu'da zaten Çin'in, Vietnam'ın, Kamboçya'nın çok kırıcı bir rekabeti var. Orada bir şansımız yok. Dolayısıyla biz ana pazarda ana pazarın talebinin artmasını beklemekten başka bir çaremiz kalmadı. İşte bunun için de savaşların bitmesi, enerji maliyetlerinin biraz düşmesi, dolayısıyla biraz da kur yardımcı olursa 2027 yavaş yavaş artabilir. Ben kurda son birkaç ayda biraz daha bir hareketlenme olduğunu, artık ekonomi üretiminde enflasyona paralel bir devalüasyon patikasına yavaş yavaş gireceğini tahmin ediyorum. Öyle birkaç söylemler var. Umarım haklı çıkarız.
0: Peki Avrupa tarafı önemli. Orada Avrupa'nın ithalatındaki payımız, Türkiye'nin payı düştü evet. dediniz. Orada mesela nereye kaptırdık pazar payını?
1: Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bizde serbest ticaret anlaşması olmasına rağmen Hindistan, Bangladeş, işte Vietnam, Kamboçya gibi birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları yaptı. Haliyle onların çok daha kırıcı iş gücü maliyetleri, özellikle hemen Kuzey Afrika'daki Mısır gibi örneklerle çok daha ucuz iş gücüyle oralara kaptırıyoruz. Ve onların inanın iş gücü maliyeti bizim 1/4'ümüz, 1/5'imiz. Dolayısıyla Avrupa'nın alımının gerçekten çok canlanıp da bize çok hızlı yakında bir tedarik ihtiyacı olmadan bizdeki payını artırması artık mevzu bahis değil. Orada çok kırıcı bir rekabet var ve emek yoğun sektörlerde her zaman en ucuza gider tedarikçi. Biz şu an maalesef hem kendi pahalı olmamız hem de tedarikteki sıkıntılar, yani iş gücünün pahalı olması bizi biraz daha diğer rakiplere göre çok daha pahalı kılıyor.
0: Peki rekabet şeklimizi değiştiremez miyiz? Yani şunu sormak istiyorum. Bu fiyat rekabetçiliği artık geride kalmışa benziyor. Evet. Dolayısıyla bu noktada işte markalaşma diye konuşuyoruz, katma değerli ürün diye konuşuyoruz. Yani o tarafta mesela sektör neden daha çok markalaşamıyor? Yani öyle bir sorun var mı? Neden kaynaklanıyor? Diyeceğim.
1: Şöyle, öyle bir sorun yok aslında. Markalarımız var. Baktığınız zaman dünyadaki çok ünlü markalarda her ülkede 10 tane 20 tane değil. Aslında bir markanın bile Anladım. Tüm dünyayı domine ettiğini görüyoruz. Ama inanın o marka olmak sadece bir marka olmaya karar vermekle ilgili değil. O Made in Turkey algısının da daha pahalıya satılabiliyor olması lazım. Yani baktığınız zaman bütün marka çıkaran ülkelerin bizden çok daha gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani o çok onunla alakalı. Yani siz katma değeri biraz ülkenin de imajıyla.
0: Aslında
1: siz de
0: pazarlamayı marka üzerinden değil de Made in Turkey algısı üzerinden de onunkinin de farklı
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Yoksa çok önemli markalarımızın çok önemli girişimleri var. Gerçekten onlar da rakipleriyle, bu dünya ünlü rakipleriyle uygun şartlara onların ürettiği yerlerden ürün alabiliyorlar. Ama marka o kadar uzun soluklu bir iş ki gerçekten buna ülkenin imajıyla, ülkenin ekonomisiyle alakalı. Mesela Türkiye'de niye hemen çok daha fazla marka olmuyor derseniz, bu enflasyonlu ortamda bir marka yapmak da kolay değil. Yani şimdi %3 enflasyonla OECD ortalamasında bir marka yaratmakla %30-35-40'la marka yapmak çok kolay değil. Operasyonel maliyetleri çok fazla, mağazacılık maliyetleri çok fazla. Dolayısıyla bunun için sabretmek gerekiyor. Biraz da ekonominin daha stabil, daha düşük enflasyon sürecinde uzun süre kalması gerekiyor. Yoksa tabii ki biz de biliyoruz, markalı ihracatlarımızdaki kilogram ihracatımız %45-50 dolarken bizim private label'lara ihracatımız 15-20 dolarlarda. Yani ama yine de bakın, Türkiye'nin ortalama kilogram ihracatının yine de 10 katından fazlaya private labor'lara bile yapıyoruz. Yani dolayısıyla aslında hazır giyim katma değeri önemli mi?

0: Oluşturan bir sektör. Yani inanın savunma ve kuyumculuk sektörü haricinde en yüksek katma değeri oluşturan sektörüz. Yani
1: evet, algı biraz farklı.
0: Evet, algı biraz farklı. Yani çavut yapıyoruz falan gibi algı var ama öyle değil. Markalarla çok daha yüksek ama markalarla daha da yüksek olması için mesela Made in Italy, Made in France gibi olması için kilogramı 80-90 lira olması için de biraz daha süre lazım.
1: Peki son soru, bir buçuk iki dakika vaktimiz var. Ne beklersiniz? Başka atılması gereken adımlar nelerdir bundan sonra sektörün daha iyiye gitmesi için?
0: Öncelikle bu bahsettiğimiz 2-3 kalem teşviğin, yani kur birimi desteğinin inşallah 1 Ekim'de iki katına çıkacaktır. Orada bir tam netlik yok ama onun çıkması, bu kredi paketi, reskont kredilerinin bir şekilde daha artırılarak kullanılması, inanın şu an çok zorda olan sektörleri, özellikle emek yoğun sektörleri 2027 yılına taşıyabilir. Ve taşındığı zaman da tabii ki Türkiye artık eskisi gibi çok mass production, çok ucuz işleri yapmayacak. Türkiye gerçekten Avrupa'ya yakındı, bu coğrafi yakınlığı değişmeyeceği için çok daha luxury brandlere, daha niş ürünleri yapacak. Aslında belki 2022'deki o çok yoğun talebin olmadığı 2019'a dönüp oradaki yapılanmayı devam ettiren, kendi markalarına ve dünya markalarına özel ürünler yapan, işte e-ticarette çok daha güçlü olan bir yapıya dönecek. Buna biraz da bizim kur, yani enflasyon, devalüasyon makası da biraz da korelasyon toparlanır da yardımcı olursa, ben Türkiye'de hazır giyimin kesinlikle devam edeceğini ama şekil değiştirdiğini görüyorum. Yani bu artık çok basic, çok ucuz işler değil. Onlar işte Mısır'da falan yapılacak. Biz daha niş ürünleri yapmaya devam edeceğiz.
1: Tam olarak benim de aslında sormak istediğim son soru da buydu. Top Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Bayat, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Herkese çok güzel bir hafta sonu dilerim.
2: Reklam. Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim iyi akşamlar. Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi dişe dokunan, cebe dokunan, biraz omuzları aşağıya doğru ittiren konulara

0: Parmak basacağız. Kimlerle? Sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le. Varsa sorularınız Hande Demirel TV üzerinden hem X'de hem Instagram'da yazabilirsiniz. Hem İsmail Sevinç hem sevgili Emrah memnuniyetle soracaklarınızı yanıtlayacaktır. Değil mi arkadaşlar? Hoş geldiniz.
1: Elbette, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Vallahi bedava hizmet. Ben

0: baktım ama en azından dikkatimi çeken benim incir oldu ama
1: İncir.
0: biraz yüksekti fiyatı, evet.
1: Ama incir için
0: İncir,
1: daha
0: yani taze
1: erken.
0: incir fiyatları.
1: Yeni yeni başladı incirler. Bütün memleketin her tarafında incir olmadı henüz. Bazı bölgelerde oldu. Bence ondan biraz daha
0: Belki ondan.
1: azalabilir. Ama yüksek başladı tabii, evet.
0: Şeftali yine yüksek seyretti.
1: Şeftali
0: Yani
1: yüksek
0: siz
1: ve güzel de
0: o
1: değil.
0: onun dışında çok dikkatimi çeken bir şey yoktu ya, genel pahalılık ama ona da alışmaya çalışıyoruz yani
1: Benim
0: hani.
1: var, biliyor musunuz? Belki siz alıcı gözle bakmadınız. Şimdi böyle hafif yaz sonuna geliyoruz ya, kışlık hazırlıklar başlayacak. Turşular kurulacak,
0: Evet.
1: salçalar yapılacak, biberler yapılacak. Baktım, fiyatlar fena değil. Yani böyle 40 lira, 60 lira. Oralarda, İstanbul'da güzel bir semtteki pazardan bahsediyorum. Daha uygunları da vardır. Hatta marketlere de yansımış. O kırmızı güzel biberler var ya, kapya denilen onlar mesela. Sezonun başında yoktu o biberler. Olmuşlar bol bol. Fiyatları da makul. Hanımlar dolduruyordu torbaları. Domates de öyle. Salçalık domates gelmiş. Onların fiyatları da
0: Doğru.
1: iyiydi. Turşulukları bilmiyorum. O kadar detaylı bakamadım. Ama
0: Evet.
1: çok kötü değildi yani. Bir miktar
0: Değildi.
1: geçen seneye nazaran sanki daha iyi. Bu kışlık hazırlıklar için gereken
0: Doğru.
1: sebzeler.
0: Domates için tabii Eylül'ü beklerlerse belki biraz daha avantajlı bir fiyat
1: Zaten
0: yakalarlar Eylül
1: haftaya
0: başı
1: Eylül,
0: gibi.
1: İsmail Bey şimdiden başladı işte. Dediğiniz gibi
0: Evet
1: haftaya belki
0: yani.
1: biraz daha uygun olur. Bak, her
0: Evet.
1: şeyi zamanında yemek içmek cebe de faydalı. Sadece sağlığa değil. Değil mi?
0: Evet. Hem de daha sağlıklı değil mutlaka.
1: Aynen. Yani zaten çok sağlıklı ama aynı zamanda yani finansal sağlığımız açısından da bence faydalı. Domatesi
0: Çok doğru.
1: zamanında yemek ya da sezon sonu domatesleri alıp salça yapmak eskiden böyleymiş hep. Biz şimdi her mevsim her şeyi yemeye alıştık. İçinde katkı maddesiyle yiyoruz. Daha pahalıya yiyoruz. Biraz acaba temellere geri mi dönmeliyiz? Emrah, kafa sallıyorsun. Ne diyorsun?
0: Evet, katılıyorum ben de. Yani
1: Değil
0: kesinlikle temellere geri dönmek gereken konulardan birisi bu.
1: mi? İngilizce'de back to basics denilir. Gerçekten öyle gerekiyor bazen. Yani politikalarda da belki aynısına ihtiyaç var, değil mi? Yani biz başa dönüp bir şeyleri yeniden kurgulamamız lazım deyip İsmail Bey'le konuşuyoruz. Bazen
0: Doğru
1: ellemediğin
0: ama çok
1: zaman
0: zor
1: bile,
0: oluyor.
1: değil mi, problem oluyor.
0: Evet, yani medeniyetin bu kadar geliştiği, İşte çalışma şeklinin bu kadar değiştiği, insanların yani bu kadar değiştiği bir ortamda tekrar başa dönmek yani zor olsa gerek. Gıdalar bile artık farklı teknolojilerle üretilmeye başladı. Yani yeniden geriye dönüş sanki isteniyor ama biraz zor gibi.
1: Şimdi çalışanlar dediniz, SGK'nın istatistikleri var, son istatistikleri İsmail Bey, oradan başlayalım isterseniz. Orada bir
0: Olur.
1: çalışan sayılarında değişiklikler var, sanki bir aşağı yönlü. Sonra sektörel olarak baktığımızda bazı sektörlerin daha dikkat çekici olduğunu görüyoruz. Bakalım oradaki tablo ne gösteriyor diye. Bu arada bu SGK'nın rakamlarından önce de TÜİK'in istatistikleri vardı. Takip ettiniz mi bilmiyorum. 2025 yılı için sektörel olarak girişimlerin ne kadarı hangi sektörde diye. Aslında bunu istihdamla da bağlayabilirsiniz çok netlikle. Hizmetler, ticaret tarafının nasıl öne çıktığı, yani yeni girişimlerin de o tarafta yoğunlaştığı, mesela sanayinin payının orada da azaldığı gibi görüntüler var. SGK rakamları bize ne diyor?
0: Aslında tam dediğinizi onaylıyor, biliyor musunuz? Demek ki ses hep aynı şekilde çıkıyor. Yani SGK rakamları da onu söylüyor. Ama SGK'nın rakamı biraz geriden geliyor. Hep söylüyoruz, biraz geri, biraz daha hızlı tutalım elimizi. Doğru, kanunen biraz geç topluyor verileri. Ama SGK'nın da biraz bu rakamları daha hızlı açıklaması lazım. Elimizde Mayıs verileri var. Karşılaştırılabileceğimiz ya bir önceki yıl ya da bir önceki ay ya da yılbaşı ya da diğer yılın sonu. Ama rakamlara baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle bizim baktığımız rakamlar çalışan sayıları, yani 4 A'lı çalışan sayısı. Yani bir iş yerinde çalışan. Yani memur sayısı, yani iş yeri sayısına bakıyoruz ama oradaki kıpırdanmalar, azalmalar biraz daha sınırlı. Ama çalışan sayısına baktığımızda Nisan ayından Mayıs'a geçerken ilginç bir şekilde düşmüş. En son Mayıs'ı açıkladı. Düşmüş. Ne kadar düşmüş? 55 bin kadar sigortalı sayısı azalmış. Çok mu? Yani bence belirgin bir azalış. Yani şöyle belirgin.

biraz alıştayım. Yani geçmişteki son 13 yıllık periyodu da yayınlıyor. Oraya da şöyle bir baktım. 2023 hariç, 2023'e parantez açıyorum. Çünkü 2023'te SGK emekliler de çalışmaya başladığı için istihdam rakamları biraz diğerleriyle karşılaştırılabilir seviyede değil. Bu EYT çıktığı için orayı biraz hariç tutuyorum. Orada istihdam rakamları biraz düşüyor. O hesaplama tekniğinden kaynaklanıyor. Onu baz olarak çıkardığımız zaman son 15 yılın hiç düşmemiş Mayıs'ta Nisan'a geçerken hep yükselmiş. Bu bir trend. Yani mutlaka yükseliyor. Ama bu sefer düşmüş. Yani Mayıs'a geçerken 55 bin kişi azalmış. Ben bu azalışa tabii şöyle de baktım. Acaba neler azaldı? Yani en son verilerde hangi sektörlerde kayıp var diye baktığımda evet dediğiniz hemen ortaya çıkıyor. Mesela imalat sektörü. İmalatta 23 tane sektör, alt sektör var. Bunun 20 tanesinde istihdam düşmüş, azalmış. Yani bu istihdam kaybı da yani bir ayda 47 bin. Yani 47 bin kişi imalatta, SGK'nın bu faaliyet kodları bazında baktığımızda 23 alt sektörün 20'sinde düşmüş ve toplamda da 47 binin üzerinde bir kayıp var istihdamda. Yine baktığımda inşaat sektörünü görüyorum. İnşaat sektörü için çok özel bir azalış dönemi değil aslında Nisan-Mayıs geçişi. Ama anladığımız kadarıyla bu hani yeni inşaatlar artık yani bu satışlardan mı kaynaklıdır nedir ama bir azalma noktasına gelmiş. İstihdam da orada 62 bin seviyesinde bir azalma yaşamış. Genelde 55 bin demiştik peki ikisini topluyoruz bile o bile 100 bin azalma gösteriyor. Ama artan sektörler var. Yani aslında bir taraftan yani aslında ülkede bir taraftan belli işleri yapanlar istihdamda yer bulamazken bir taraftan da hizmet sektörünün biraz dönemsel etkiler de var tabii bu yaz mevsiminin etkisi de var. Yaza geçişlerde konaklama, yiyecek içecek sektörüne sadece baktığımızda bile orada da bir 50 bin üzerinde bir artış var 65 bin. 65 bin kadar da bu hizmet sektöründe özellikle konaklama, yiyecek, içecek sektöründe bir artış var. Tabii bu artış biraz da mevsimsel olabilir ama genele baktığımızda azalış 55 bin. İmalat ve inşaat dikkati çekiyor. Tabii buradan pasiflere baktığımızda SGK rakamlardan emeklilere baktığımızda da emeklilerde de hani bir trend var. Artıyor ama çok değil artık. 16 milyon 300 binde emekli yaklaştı. Aktif pasif oranına son ayda baktığımızda yani bir emekli bir çalışan kaç çalışan bir emekliyi finanse ediyor diye baktığımızda 1,61. Son dönemlerin son birkaç yılın bu oranlarda devam ediyor. 1,61, 1,62, 1,63 bu bantta. İşte 2017'lerde 1,90'lardaydı. Yani 1,92, 1,93 bu oranlardaydı. Tabii bu emekli sayısındaki artış bir taraftan etkili olurken diğer taraftan istihdamda istenildiği kadar artmaması. Yani evet istihdam belli bir trendde arttı bir dönem. Ama istendiği kadar artmaması burada da 1,60'larda bir orana geliyor. Tabii bu biraz gelecek konusunda da hani endişeli oluyorsun. Hani geçen hafta da biraz konuştuk. İşte genç nüfusumuz var 15-24 yaş arası hala genciz. Toplam nüfusumuzun neredeyse %14'ün üzerinde. Hala Avrupa Birliği'ne göre genciz ama tabii doğum oranlarının düşüklüğü, işte 1,4'lere kadar doğum hızının düşmesi bizi ilerisi açısından hızlı bir geçişin de eşiğine bırakıyor. Bir taraftan yaşlanan nüfus, bir taraftan da ne istihdamda ne de okuyan okuyan ne de istihdamda olan gençlerin sayısının da artması yani ev gencinin artması da bir taraftan iş gücüne katılımın da böyle düşürmesi bizdeki risk oluşturuyor aslında. Yani bir taraftan gençler var ama istihdama katılan genç az. Yani kenarda bekleyen genç fazla. Tabii bu da sosyal güvenlik açısından ileride bir sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Gelirlerine baktığımızda hızlıca sosyal güvenlik prim gelirlerine de baktığımızda ilk 5 ayda 2,8 trilyon lira tahsil ettiğimizi giderlerine baktığımızda 2,9 trilyon yani 100 milyar lira eksi de olduğunu söylemek mümkün. Mayıs itibariyle 600 milyar
bir gelir toplamış.

0: 605 milyar gider. Ama hatırlatalım, bunun içinde hani demiştik ya, düzenli devlet katkısı var mı? Var. Devlet katkısı aynı bu özel sektördeki gibi burada var ama ileride olmayacak. Kanun değişikliği olmuştu. Devlet otomatik katkı yapmayacak ama tabii ki finanse edecek. Açık olarak bunu gösterecek. Bu devletin yaptığı katkı dahil de 100 milyar kadar bir açık oluşuyor. Böyle baktığımızda bile %98 devlet katkısı dahil aslında şeyi de karşılıyor. Yani SGK'nın finansman açısından geçmiş yıllara oranla daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. %98'lere yakın devlet katkısı dahil toplam giderleri karşılıyor. Onu çıkardığımızda da %80, o da son neredeyse 20 yılın en iyi rakamlarından biri. 2 yıldan bir tanesi. Tabii böyle baktığınız zaman emekli diyor ki bize, tabii ki buradan bir şey düşmeli. Tabii emekliye düşecek şey ekstra bir bütçe ayarlayıp buradan bir transfer etmek gerekecek. Yani tabii ki bir açık var ama açığı da bir şekilde finanse edip emekliye de dar gelirliye de buradan bir bütçe ayırıp vermek gerektiğini söyleyebilirim. Bütçeye göre, yapılan bütçeye göre fena değiliz. Gider yönüyle aslında emekli maaşlarını kontrol ettiğimiz için biraz da çok muhafazakar davrandığımız için biraz emekli maaşları, yani gider bölümü daha kontrollü. Gelir bölümünde ise bence bütçeden biraz daha az gelir toplayacağız. Bunda iki temel etken var. Bir tanesi asgari ücret artışının yılda bir de yapılması, bu gelirlerimizi azaltıyor, bizim prim gelirlerimizi. İkincisi de biraz önce dediğimiz şey, yani sigortalı sayısının beklenenden az artması. Yani iki değişken çok etkiliyor gelir bölümünü. Yani kapsam genişlemeli, yani çok kişi prim ödemeli, bu beklenen kadar değil. İkincisi de asgari ücret seviyesinin yükselmesi, genel ücret seviyesi. Bu devlet gelirlerini artırıyor. Burada gelir bölümünde bence hesaplar biraz daha tutmayacak. Burada biraz daha finansman açığı oluşacak gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Kısaca tablo böyle, umarım buradan bütçe genişleyip işte bir taraftan ilave bir ödemelerle SGK tarafından da emeklilere de buradan bir pay
1: İnşallah.
0: gider.
1: İnşallah. Emrah'cığım, şimdi biz bunu bu hafta içerisinde özel haberimiz olarak verdik. Bloomberg HT olarak kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle bunu kamuoyunda paylaştık. Sıcak paranın vergilendirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın para piyasasına yönelen sıcak paradan bahsediyorum. Bazı ön çalışmaları tamamladığını öğrendik. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanmasının planlandığını öğrendik. Şimdi son durum nedir burada? Onu sana soralım. Sen de yakından takip ediyorsun. Burada nasıl bir etki bekleniyor? Nasıl bir etki olabilir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunları da konuşalım.
2: Ben de aslında buradaki temel amaç bir vergi geliri elde etmek değil tabii ki. Yani %10'luk stopaj koymak aslında burada yabancı yatırımcı açısından yatırımları birazcık daha kısa vadeli yatırımlar yerine daha uzun vadeli, daha üretken alanlara kaydırmak. Şimdi şöyle söyleyelim, gelir vergisi kanunumuzun geçici 67. maddesi var Hande. Geçici 67. maddeye göre yerli veya yabancı kurum olun hiçbir şekilde fark etmiyor. Bu para piyasası fonları üzerinden herhangi bir vergi alınmıyor. Ama şöyle söyleyelim, Türkiye'de kurulmuş bir şirket açısından bunlar üzerinden vergi alınmıyor olması aslında bunların kurumlar vergisine tabi tutulmadığı, bunlar üzerinden bir vergi ödenmediği anlamına gelmiyor. Şöyle ki, siz geçici vergi dönemleri itibariyle bu konuda elde ettiğiniz karlar üzerinden vergi ödüyorsunuz. Nihai olarak da kurumlar vergisi beyannamenizi verdiğinizde bunlar üzerinden bir vergi ödemiş oluyorsunuz. Ancak buradaki problemlerden birisi yabancı şirketler açısından herhangi bir vergi olmadığı için ve onlar kurumlar vergisi beyannamesi de vermedikleri için orada bir nihai vergilendirme ile ilgili ciddi bir problem karşımıza çıkıyor. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarından anlıyoruz ki bir vergi getiriyoruz. Yerli kurumlar açısından şunu değiştiriyor. Aslında siz geçici vergi dönemleri itibariyle %10'luk bir stopaj ödediğiniz zaman bir finansman yararlandığınız bir 3 aylık finansmandan vazgeçmiş oluyorsunuz. Yabancı kurumlar açısından bakarsak, yani Türkiye'de yerleşik olmayan kurumlar açısından bakarsak da karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bu sizin için nihai vergi oluyor. Tabii oldukça önemli bir konu. Neden? Çünkü yatırımcının bir şekilde Türkiye'den kaçmasına, Türkiye'nin dışına doğru hızlı bir şekilde akmasına da sebep olmamaya dikkat edin.

0: etmek lazım. Ama amaç dediğim gibi temeldeki amaç daha uzun vadeli, daha üretken alanlara yatırımcıyı kaydırmak. Gelir vergisiz stopajı konusu biliyorsun Hande, son bir yıldır çok yoğun bir şekilde konuştuğumuz bir konu seninle de. Gelir vergisiz stopajı tahsilatı öne çektiği için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birazcık tercih ettiği bir metot haline geldi. Önemli konulardan birisi de şu, gelir vergisi tahsilatımız bütçenin vergi gelirleri içerisinde çok kıymetli bir noktada. Ve bunun neredeyse %90'ından fazlası stopaj usulüyle elde edilen vergi. Geçen yayında da konuşmuştuk. Mevduat ürünleri üzerinden şu an aldığımız vergi %17,5'la belki tarihin en yüksek oranlarından birisi. Dolayısıyla yerli kurumlar açısından bir finansman imkanından yararlanmayı engelleyecek. Ama uluslararası kuruluşlar açısından, Türkiye'de mükellefiyeti olmayan kurumlar açısından baktığımızda da bir nihai vergi yaratacak. Ama %10 oranı çok yüksek bir oran değil. Türkiye piyasalarını hala karlı gören yatırımcılar yatırlara devam edebilirler. Ama dediğim gibi yabancı kurumlar açısından da değerlendirdiğimiz zaman asıl amaç daha uzun vadeli ve daha üretken yatırımlara, yabancı yatırımlara yönlendirmek. Hazine ve Maliye Bakanımız bu konuda henüz bir adım atmadı. Bence şu an kamuoyunun bu konudaki yaklaşımlarını inceliyorlar. Türkiye'den herhangi bir fon çıkışını tabii ki arzu etmeyiz. Özellikle böyle bir dönemde, bir fon ihtiyacı olduğumuz bir dönemde. Ama konu oldukça önemli ve yakından takip etmemiz lazım. Hem yerli kurumlar açısından hem de uluslararası yabancı kuruluşlar açısından etkisini birazcık özetlemeye çalıştım Hande, ama merak ettiğim başka sorular varsa onlara da cevap vermeye çalışayım.
1: Şimdilik yok açıkçası, ama dediğin gibi takip etmemiz gerekecek. Özellikle etki kısmını da şimdi öyle bir konjonktürün içerisindeyiz ki, yani yatırımcının iştahını kapatan birçok başlık var aslında. Yani sadece buradaki bu yeni stopajla onun motive etmesi eksik kalabilir diye düşünüyorum. Yani çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz, ama niyet önemli, yönlendirme çabası önemli diye de düşünüyorum. Ama tabii ki yatırımcıların daha farklı koşullara ihtiyaçları var. Bu yatırımlarını gönül rahatlığıyla yapabilmek için en başta da işte
0: bu finansmana erişim meselesi. O da çok önemli bir şey. Yerli kurumlar tabii ki nihai olarak bunlardan vergi ödüyorlar zaten. Geçici vergi dönemleri ve kurumlar vergisi beyannamesi verdikleri dönemde. Ama onlar da 3 aylık bir finansmandan vazgeçmiş olacaklar. Bu etkiyi de dikkate alalım. Sadece yabancı kuruluşları konuşmayalım. O kurumlar da bu vergiyi peşin ödemiş olacaklar. Onun da altını çizmiş olalım. Tabii ki ülkemizden kaynak çıkışı ciddi bir risk. Hazine ve Maliye Bakanımız mutlaka bunu analiz ediyordur. Ama yerli kurumlar açısından da bir finansman güçlüğü yaratacağının altını çizelim. Onu da unutmayalım.
1: Peki. Şimdi İsmail Bey, bir soru var. Orhan Bey sormuş. Kademeli emeklilik konusunu soruyor. Bu hafta biraz gündemdeydi. O da yazmış, diyor ki dernek üyeleri bakan yardımcısıyla görüştü. Bazı olumlu yanıt aldıkları konuşuluyor. Acaba nasıl bu gelişmeleri değerlendiriyor İsmail Bey diye soruyor Orhan Bey izleyicimiz.
2: Yani gönül isterdi ki olumlu değerlendirmek isterdim. Yani ne görüştüklerini bilmiyorum ama hani çok kolay olmayabiliyor. Ya bu şöyle oluyor yani. Şimdi bu çalışmalar çok yapılıyor aslında. Yapılmıyor değil yani. Kademeli geçiş olacak mı olmayacak mı? Hani şimdi 20 yıl 17 yıl gibi süreler var. Hak vermemek mümkün değil yani şimdi. Aynı yerde çalışıyorsunuz, aranızda 17 yıl ve 20 yıl fark var emeklilik yaşı. Yani bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Dünyada hiçbir medeni ülkesinde yoktur öyle bir şey. Tabii EYT'liler açısından bir hakkın geri telafisiydi, verilmesiydi. Ve burada yaş unsurunu hiç barındırmaması bir taraftan EYT'lilerin hakkıydı, ama bir taraftan da tabii emeklilikte 38 yaşlarda emeklilik gördük yani mesela. 40 yaşında emeklilik gördük. Tabii diğeri de bakıyor ki ben 58 yaşında emekli olacağım. Aramda tam 20 yıl var diyor. İki kadın düşünün. Şirketinizde çalışıyor. Aralarında sadece bir hafta işe girme süresi farklı. Bir 38 yaşında emekli olup çalışmaya devam ediyor ki o imkanı varsa. Diğeri ise çalışıyor ve 58 yaşını bekliyor. Diğerinde bir garanti var. Kendi açısından diyor ki ya emekliyim diyor. Hani klasik bir emekliliği hak eden personelin belli bir özgüveni oluşuyor. Her ne kadar şimdiki emekli aylıkları o kadar da yüksek olmasa da. Diğeri ise artık ya küsüyor ya da umutla bekliyor yani. Tabii buradaki bunu bir gidermek gerekiyor. Bence mutlaka bir kademelendirmek gerekiyor bunu. Haklı bir istek sonuna kadar.
1: Peki.
2: Ama bu isteği ne zaman yapılır? Ondan çok emin değilim. Yani bu çalışmalar çünkü kamuda çok yapılıyor. Yani yapılabiliyor ama bunun vücut bulması bazen çok uzun sürüyor. Yani onun için bir iradenin ya bunu artık yapın, kanunu çıkarın falan demesi lazım. Yoksa başka türlü olmuyor. Yani belki 10 yıla yakın şey konuşuldu mesela. Bu 10 yıldan fazla konuşuldu EYT.
1: Evet.
2: Çok hesaplandı. Birçok kişi de emekli oldu. En son çıktı. Ama hak ediyorlar mı? Kesinlikle katılıyorum. Yani böyle bir hani bir kademe gerekiyor. Yani hani bir yaş kademesi istiyor onlar zaten.
1: Peki.
2: Yani böyle hak ettiklerini söyleyelim ama ben çok umutlu değilim kısa vadede.
1: Peki bu arada biraz önce konuştuğumuz konuyu tamamlayacak bir başka konu İsmail Bey, bu imalata yönelik istihdam desteği konusu. Burada yönetmelikte değişiklikler var. Ne getiriyor bu yönetmelik? Emrah'la konuştuklarımızı diyorum, hani dedim ya, yatırım ortamını iyileştirebilmek için bazı desteklere, daha farklı yeni uygulamalara da ihtiyaç var diye. İstihdam desteği özellikle imalat tarafı için son derece kritik.
2: Çok doğru anladım. Şimdi bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da 250 milyar sizin ülkenizde de vardı bir
1: Evet.
2: finansman yani bir kredi kullandırılabileceği imalat sektörünün özellikle vardı. Bundan biraz daha bağımsız ama bununla da ilişkili. Bugün bir yönetmelik çıktı. Daha önce verilen bir istihdamı koruma desteği vardı. Bu imalat sektörüne veriliyordu ama imalat sektöründe sadece sınırlı bir kesime veriliyor. Yani nasıl? İmalatta belli faaliyet kodları var. Bu tekstil, deri, giyim, mobilya. Yani burada üretim yapıyorsanız siz ve burada hani faaliyetteyseniz size istihdam desteği veriliyordu. Bu neydi? Bir de KOBİ'seniz veriliyordu. Şimdi şartları biraz değişti, ondan bahsedeceğim. KOBİ'seniz veriliyordu. 3.500 lira kişi başı. Kasım Aralık ayındaki ortalamanıza bakıyorlardı, sizin prim ödeme gün sayınıza. Ve diyorlardı ki 2000, eğer 20, 2025 Kasım Aralık'ta sen o prim ödeme gün sayını korursan 2026'da bütün o aylarda sana kişi başına 3.500 lira ödeme yapacağım. Bu ne demek? İşte 100 kişi çalıştırsanız ve istihdamı korumuş olsanız, bu sektörde faaliyet gösterseniz ne oluyor? 3,5 milyon falan yapıyor yani aylık. Bunu primden mahsup şeklinde bir ödeme. Şimdi bu devam ediyordu. Bu bitmek üzereydi, bu senenin sonunda bitecekti. Ve süresi de hep böyle kriterler de 2025 işte Kasım Aralık baz alınıyor, 2026. Buradaki bu kısıtlamaları kaldırdı. Yani bundan sonra ben bir düzenleme yapacağım, ikinci bir düzenleme dedi. Belki bunu bir yıllık süreye yayacak. Daha sonra bu şartları aramayacak belki. Ama burada bir genişlik oluşturdu bir metinde. İkincisi dedi ki ben aynı zamanda şey de yapıyorum yani kredi finansman desteği de sağlıyorum. Kimlere? Yine bu sektörde olanlara. Eskiden kime sağlıyordum? Mesela biraz önceki istihdam desteğini eskiden sadece KOBİ'lere sağlıyordu bu faaliyet kodunda. Şimdi dedi ki sınırı kaldırdım. Bu faaliyet kodundaki istersen 1.000 kişi çalıştıran bir tekstil firması olsun. Bu da bundan yararlanacak, bu 3.500 TL'den. Yakın zamanda bunun detayları da çıkar. 3.500 TL'den yararlanacak. Yani kişi başı 3.500 TL, şartları da böyle. Diğeri finansman desteğiydi. Yani finansman, kredi desteği. Biraz Sayın Bakan'ın açıklamalarına benziyor ama bu biraz daha farklı. Sadece belli sektörlere yönelik. Belki genişletilebilir. Bu saydığım giyim, işte tekstil, mobilya sektörüyle ilgili 6 ay geri ödemesiz, işte düşük faizli. Düşük faiz dedim, piyasa faizinin 10 puan destekliydi. Şimdi 15 puana çıkarıldı yönetmekte. Yani 15 puan mesela piyasa %40'la mı veriyor? %15'i sübvanse ediyor. Yani %25 diye düşünün. Bununla verilecek. Miktarı biraz değişti. Yani miktarı prime esas kazanç. Ya böyle bazı şeyleri de yalnız parantez açayım. Öyle bir yazıyoruz ki yönetmeliklere falan, inanın yüksek matematik bilmek gerekiyor ne elde edeceğini anlayabilmek için. Yani bizim gibi uzman olan, az çok da matematik bildiğini düşünen kişiler bile hesaplarken baya bir uğraşıyor.
1: O yüzden siz varsınız İsmail Bey. O yüzden size ihtiyacımız var. Herkes yüksek matematik bilmiyor. Ama dediğiniz çok doğru yani. Emrah'ın tarafında da öyle. Anlayasıya kadar canımız çıkıyor ne olduğunu.
2: Ya bir formül vermişler mesela, değiştiriyor formülü, anlayamaz yani işveren nasıl buradan ne sağlayacağını kesinlikle algılayamaz. Yani şimdi burada neredeyse iki katına çıkıyor diyeyim, formüle çok girmeyeyim. Neredeyse prime esas kazanç kadar veriyor aylık. Bunun eğer kişinin teşvik belgesi varsa iki katına kadar çıkıyor. Belli teknik şartları taşıyorsa alacağı kredi aylık prim esas kazancının neredeyse iki katına çıkıyor diye böyle kabaca ifade edeyim düzenlemenin şekline göre. Düzenleme yürürlüğe girdi ve hani müracaatlar başlıyor. Buna hani müracaat edilsin. Bir de tabii ilave ben isterseniz şeyden de bahsedeyim. Göç idare, uluslararası göç idaresi var. Uluslararası göç idaresi. Onun da bir desteği var. Göç örgütü var. IOM diye bir uluslararası göç örgütü. Bunun da Türkiye'de bir yeni istihdama dayalı bir fonu var. Bunu çok bilmiyor olabilirler. Müracaat günü 31 Ağustos'ta doluyor. Onu, uluslararası göç örgütünün internet sitesinden buna başvurabilirler. Buna kim başvuruyor? 10 ile 50 kişi çalıştıran herkes, tüm işletmeler, sektör ayrımı olmaksızın $10,000 veriyor. Tabii kime veriyor? En az iki kişi daha yeni istihdam edeceksiniz. Yalnız bir tanesi geçici koruma statüsünde göçmen olacak ya da uluslararası koruma statüsünde. Yani Suriyeli ya da Afgan olabilir ya da başka bir milletten, ya uluslararası koruma statüsünde olacak ya da geçici koruma statüsünde. Bunu Türkiye değil, bunu uluslararası göç örgütü veriyor. Bir tanesi normal kişi olabilir. Eğer kadın istihdam ederseniz yine destekliyor, size daha çok bu fondan yararlandırmaya çalışıyor. İşte böyle engelli vatandaşlarımızdan istihdam ederseniz daha çok yararlandırıyor. Ama en az iki kişi istihdam edeceksiniz. Bir proje sunacaksınız. Bu proje çevreciyse, sürdürülebilirliğe destek veriyorsa şeyi alma ihtimaliniz daha yüksek. Yani bunu bir şekillendireceksiniz. Normal faaliyet alanınız da olabilir. Başvuracaksınız. İki kişi istihdam edeceksiniz en az. Bir tanesi yalnız dediğim statüde olacak. Ve $10,000 bir destek sağlıyor.
1: İsmail
2: yani
1: Bey, izleyicimiz sormuş. Buraya, bu desteğe ilgili daha detaylı bilgi almak için nereye
2: evet,
1: bakalım
2: evet, şeye
1: diye.
2: Başvuracaklar. Yani IOM diyebiliriz.
1: Yani Uluslararası Göç Örgütü'nün
2: sitesinde.
1: Web sitesinde. Ne diye arayacaklar?
2: Web sitesinde fonlar, fonlara bakarsa, bir arama yaparlarsa oradan online başvurabiliyorlar. Fena bir destek değil. Yalnız unutmadan söyleyeyim, belli ildekiler, umarım o illerdir. Adana, Ankara, Adıyaman, Hatay, Bursa, Antep, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Urfa, Şanlıurfa. Yani bu ilde yaşıyorsanız bulunabiliyorsunuz, müracaat edebiliyorsunuz. 10 ile 50 kişi arasında olacak yalnız çalışan sayınız.
1: Daha fazla
2: yani
1: olamıyor.
2: İki kişi istihdam evet daha fazla değil. İki kişi en az istihdam edeceksiniz. Bir tanesi dediğim statüde olacak. Diğeriyle ilgili bir sınırlama yok. $10,000
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
2: Fena değil
1: ediyorum.
2: Yani. Fena değil. Bence müracaat edilsin yani.
1: Peki. Müsaadenizle bir reklam arasına gidelim mi? Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Emrah'ın da gündeminde çok başlık var. Onlara da döneceğiz. Buyurun.
3: Öncelikli yayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, Emre Akın ve İsmail Sevinç'le bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüm devam ediyor. Şimdi Emrah'cığım, senin notlarına bakıyorum. OECD ve UNDP'nin ortak bir girişimi varmış. Bir rapor bu bahsettiğim şey, yıllık bir rapor. Ve bu yıllık raporda aslında bu vergi incelemelerinin geleceğine dair önemli notlar var. Ne anlatıyor rapor? Ne tür gelişmeler, değişiklikler öngörülüyor önümüzdeki dönem için? Biz Türkiye olarak bunun neresinden tutabiliriz?
2: Hande, vergi incelemeleriyle ilgili fırsat buldukça, gündem oldukça konuşuyoruz. Vergi incelemelerinin aslında genel felsefesi ve yaklaşımı değişiyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Senin de söylediğin gibi Birleşmiş Milletler ve UNDP'nin, ki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı demek UNDP, ortak bir çalışması var. Sınır tanımayan vergi müfettişlerinin 2026 yılı raporu var. Bu raporda aslında vergi incelemelerinin değişen çehresi, aslında önümüzdeki dönemde yoğunlaşılacak vergi inceleme alanları, mükellefler açısından problemli görülecek alanlar güzel şekilde özetlenmiş halde. Dolayısıyla artık yeni dönemde, önümüzdeki dönemde sadece lokal, ulusal konular değil, bunun yanı sıra uluslararası vergi bilgi değişimini de içeren, daha geniş perspektifte olaylara bakmaya çalışan ve vergi incelemeleriyle karşı karşıya kalacağız. Geleneksel anlamda takip ettiğimiz gibi mükellefin incelemeye alınıp bütün defter ve belgelerin incelendiği bir modelle karşı karşıya kalmayacağız. Önümüzdeki dönemde en önemli bence raporun girdilerinden birisi bu Hande. Diğer konulardan birisi Türkiye için göğüs kabartıcı bir şey. Bizim vergi denetim kurulumuz yaptığı çalışmalarla oldukça örnek olmuş ki dünyaya, Hindistan ve Birleşik Krallık'la İngiltere ile birlikte uzmanlık sağlayan ülkeler klasmanına alınmış. Hatta Vergi Denetim Kurulu Başkanı Sayın Muhsin Atçı'nın da bir yazısı konmuş raporun içerisine, ki bu bizim için gurur verici. VDK'nın, Vergi Denetim Kurulu'nun son dönemde yaptığı çalışmaların sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de ne kadar ciddiyetle takip edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde veri değişimi, uluslararası veri değişimini önemseyen, vergi harcaması, vergi tasarrufu gibi kavramlara odaklanan, daha geniş perspektifte mükellefin yaptığı işi anlamaya çalışan, anladığı işi daha ciddi şekilde analiz ederek vergiden agresif bir şekilde kaçınmayla ilgili bir emare tespit ederse onun üzerine giden vergi idareleriyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla 2026 ve sonrası için çok önemli vergisel inceleme ipuçları içeriyor bu rapor. Mükelleflerin de bundan sonra daha standart konular yerine daha komplike, özellikle uluslararası vergi konuları dediğimiz konular, mesela transfer fiyatlandırması, bunun dışında küresel asgari kurumlar vergisi gibi konulara daha fazla kafa yormaları gerekecek bir döneme giriyoruz Hande. Dolayısıyla zaten uzun süredir seninle de konuşuyoruz. Veri madenciliğini, yapay zekayı çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Artık oradan elde ettiğimiz kaynaklar neredeyse normal vergi incelemesinden elde ettiğimiz kaynakların kat be kat üzerine çıkmaya başladı. Dolayısıyla daha hedefe odaklı, daha spesifik konulara eğilen, uluslararası bilgi değişimini göz ardı etmeyen yeni bir dönem açılıyor artık mükelleflerin ve vergi denetim örgütlerinin karşısında. Bu rapor bu açıdan bence çok kıymetli. Vakit bulan izleyicilerimizin, hem mükelleflerimizin hem kamuda çalışan meslektaşlarımızın mutlaka incelemeleri gereken bir rapor olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde herkesi neler bekliyor anlamak için.
1: Peki Emrah, bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi bu kayıt dışı meselesi. Buradaki yeni düzenlemeler, bizim burada elde ettiğimiz performans acaba o tarafta ne kadar etkili olabilir sence?
2: O tarafta da tabii bu özellikle veri madenciliği, yapay zeka, vergi sistemlerinin elektronikleşmesi, elektronik fatura, e-irsaliye, arşiv, fatura, defter ve belgelerin her şeyin elektronik ortama akması artık zaten bu alanlardaki kayıt dışılığı ciddi şekilde azaltmaya yönelmiş durumda. Hatırlarsan zaten Hazine ve Maliye Bakanımız ilk göreve başladığı günde de vergiyle ilgili en önemli alanlardan birisinin kayıt dışılık olduğunu sürekli vurgulamıştı. Yayınlanan OVP'lerin hepsinde de en önemli konulardan birisi. Ama maalesef hala Türkiye'deki kayıt dışı ekonomi beklentilerin birazcık üzerinde, hala %25'leri %30'ları konuşuyoruz. Dolayısıyla vergi alanında özellikle sahte belge düzenleme, sahte belge kullanma alanında çok etkili çalışmalar yaptığını söyleyebilirim. Ama kayıt dışının, kayıt dışı ekonominin bütünü bağlamında bakarsak Hande, orada maalesef istediğimiz ilerlemeyi henüz sağlamış değiliz. Ama sahte belge kullanma, sahte belge düzenleme konusunda hem Gelir Dersi Başkanlığı'nın hem Vergi Denetim Kurulu'nun çok etkili çalışmaları olduğunu ve bunların çok ciddi sonuçlar doğurduğunu piyasayı da yakından izlemeye çalışan birisi olarak söyleyebilirim. Ama topyekün kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceksek bu alan atacağımız daha birçok adım var Hande. Onu da söylemiş olayım.
1: Peki Emrah'cığım. Şimdi bu prim borçlarının yapılandırılması için son tarih ne zaman İsmail Bey ve nelere dikkat etmek gerekiyor orada? Diyelim onu kaçırdık. Ne olacak?
3: Kaçırdınız, yapılandırmaya devam edersiniz ama tabii o kadar iyi şartlarda olmaz. Yani şöyle, prim borçları yapılandırılıyor. Nasıl yapılandırılıyor? Bir fırsat penceresi var aslında. Yani tabii borcu yüksek olanlar, teminatı olmayanlar, sıkıntılı olanlar açısından zor olabilir ama temelde şunu barındırıyor. Bir 31 Ağustos'a kadar bir müracaatta kolaylık var. Şimdi daha önce prim borcunuz vardı ve siz 36 aya kadar taksit yapıyordunuz ama en son değişikliklerle bu 72 aya çıkmıştı. 72 aya çıktı. Bir, bundan yararlanabiliyorsunuz. İkincisi, faiz oranında, yani tecil faiz oranında bir oynama oldu. Yani %39'dan %29'a düştü. Bu da yine 31. Bunu 31 Ağustos'a kadar yararlanırsınız. Diğer 72 aydan evet yararlanabilirsiniz ama faiz oranının cazibesinden 31 Ağustos'a kadar yararlanırsınız. Yine hatırlarsınız bir değişiklik olmuştu. 10 milyona kadar olan borçlarda artık teminat aranmıyordu. Bunu da hatırlatalım. Yani sizin 10 milyon borcunuz varsa teminatsız gidip 72 ay, 36 ay taksit yapabilirsiniz. Bu SGK ve vergi için de geçerli. Tabii burada 10 milyon, mesela 20 milyonsa sizin teminatınız, 10 milyona kadar yok ama kalan 10 milyonunda yarısı kadar teminat göstereceksiniz. Burada zorlanıyorsunuz biliyorum ama artık bir şekilde yani bunu bulmak gerekiyor. Bulamıyorsanız da maalesef yapılandıramıyor. Bu teminat konusu çok zorlanıyor işverenin bir kısmı. Şimdi burada yine bir likidite oranı vardı. Bu sonra geldi. Şimdi 31 Ağustos'a kadar bu avantaj da var. Likidite oranı diye bir şeye bakıyorlar. Yani neye bakıyor? Yani senin borcun, eğer alacakların, kısa vadeli alacakların fazla, borcun da onun altında kalıyorsa sanatta yapılandırma yapmana gerek yok, borcunu öde diyordu. Şimdi diyor ki o likidite oranına bakmıyorum, gel istediğin gibi seni yapılandırabilirim diyor. Hatta 36 aya kadar geleceksen hiç böyle zor durum raporu, mali rapor getirmene de gerek yok diyor. Faiz oranı düşük diyor, tecil faizi. 39'dan 29'a düşürdük diyor. Şimdi bu avantajlardan yararlanmak için tabii 31 Ağustos. Ondan sonra bu avantajı tekrardan tanımlamaları gerekiyor. Özellikle bu tarafı yararlanabilmeniz için. Yani bu likidite oranıdır, yok 29'lardır. Bir tebliğ ile yapıldı bu. Tabii onun için bu ne oluyor? Yapılandırmadan yararlanırsanız faydası ne? İşte asgari ücret desteği almaya başlarsınız. Yani çünkü borcunuz olsa da yapılandırdınız. İşte sonra gidersiniz, bu teşvik ve destekler var diğer. Onlardan yararlanırsınız. İhaleye girecekseniz, borcu yoktur yazısı taksitlendirmişseniz yine girebilirsiniz. Onun için imkanınız varsa bunu yapılandırın. Tabii kamunun da yani daha kolaylaştırıcı şartlar taşırsa kişiler daha çok yapılandıracaktır. Bu tecil faizini daha düşürmesi. Yine aynı şekilde bu istediği teminat miktarını 10 milyondan daha da yukarılara çekmesi işveren açısından daha kolaylaştırıcı olacaktır.
1: Peki 31 Ağustos'a kadar başvurursanız, evet, prim borçlarınızın yapılandırılmasında kolaylıklar var. Sonrasında doğru, zorlanmamak adına ve orayı yapılandırdığınız zaman asgari ücret desteğinden tutun da birçok aslında imkanlardan da yararlanabiliyorsunuz. Tabii artı eksisine bakacaktır prim borcu olanlar bu noktada bir. İki de tabii o gücün olabilmesi de önemli. Dediğiniz gibi farklı kolaylıklar da sağlanırsa hayat daha güzel ve kolay olacak. Peki diğer yandan kesinleşmiş kamu olacaklarının da tecilinde taksitlendirilmesinde 31 Ağustos son tarih Emrah. Orada neler var? Yine bir avantajlı faiz imkanı var bildiğim kadarıyla. Bunu yapmak, bundan yararlanmak isteyen mükellefler nelere dikkat etmeli? Nasıl başvurmalı?
2: Ben de aslında İsmail'in söylediği yerden devam edeyim. Bu iki tamam. Düzenleme birbirine paralel düzenleme ve etkilenen düzenlemeler. Hatırlarsın biz sürekli şeyi konuştuk bir ara, yeniden bir yapılandırma gelir mi? Evet. Bir mali af beklentisi içinde mükellefler özellikle vergi ödeme güçlüğü çekiyorlar diye. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuda kati bir şekilde böyle bir çalışmanın olmadığını ve yapılmayacağını söyledi. Sonradan da 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunda yapmış olduğu değişikliklerle, ki bir kısmını İsmail de biraz önce özetledi, aslında bu alandaki kapıyı tamamen kapatıyorum dedi. Bunlar neydi? Bir, önceden tecil yapacağınız zaman, yani bir amme alacağını, bu arada sadece vergi alacağından bahsetmiyoruz. Bütün amme alacaklarından bahsediyoruz. Sadece özel tüketim vergisi bunun dışında. Bütün amme alacaklarından bahsediyoruz. Bunlar için bir teminat göstermeniz gerekiyordu. O teminat gösterme tutarını İsmail'in de söylediği gibi 10 milyon TL'nin üzerine çıkardık. Yani 10 milyon TL'nin altında bir amme alacağını tecil edecekseniz artık bir teminat

0: gösterme zorunluluğunuz yok. Bu birincisi. İkincisi, faiz oranımız şu an tecil faizimiz %39. Gelen modelle birlikte faiz %29'a düşüyor. 10 puanlık bir avantaj var. Oldukça büyük bir avantaj. Dolayısıyla mükellefler eskiden 36 aya kadar tecil ödedikleri ama alacaklarını artık 72 aya ve 10 milyonun altındaysa teminat da göstermeden ve %29 faiziyle tecil edebilecekler. Ne zamana kadar? 31 Ağustos'a kadar. Ancak İsmail'in dediği konu önemli. 72 ay taksit imkanı otomatik tanımlanan bir imkan değil Hande. Orada likidite oranına bakıyoruz. Biliyorsunuz bizim finans derslerinden izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Likidite oranı dediğimiz şey, şirketin dönem varlıklarından stoklarını çıkartıyorsunuz. Onları da kısa vadeli borçlara bölüyorsunuz. Bir oran elde ediyorsunuz. Buna asit test oranı da denir, likidite oranı da denir. Eğer likidite oranınız 0,50 veya 0,50'den büyükse maksimum 36 ay taksit yapıyor size devlet. Eğer likidite oranınız 0,50'den küçük ama 0,30'dan büyükse o zaman 48 taksit imkanınız var. Likidite oranınız 0,30'dan veya 0,30 veya 0,30'dan küçükse de 72 eşit taksitle ödeme imkanına kavuşuyorsunuz. Yani çok zor durumdaysanız likidite oranı açısından, finansal açıdan, ancak o takdirde 72 ay taksitle karşı karşıya kalabiliyorsunuz, o imkandan yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla normal bir yapılandırma veya mükellefle izleyicilerimizin veya mükelleflerin dediği gibi vergi affından bahsettiğimiz zaman böyle şartlar yok tabii. Orada otomatik yararlanıyorsunuz. Hem uzun taksitlerden hem de uygun
1: bağlantısında bir problem oldu herhalde.
0: ama 6.000 ne kadar kötü olduğuyla alakalı, ama likidite oranınız çok iyiyse bile 36 ay taksit imkanı var. Herkese biraz önce İsmail de zaten bunu söyledi. Başvuruyu nereye yapmamız lazım? Başvuruyu Gelir Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapma imkanımız var. Bunun dışında Dijital Vergi Dairesi'nden yapma imkanımız var. E-Devlet üzerinden yapmamız da lazım. Veya mükellefler hani o tip bir yöntemi çok seviyorlarsa gidip vergi dairelerine, kendi vergi dairelerine yazılı olarak da başvurarak bu imkandan yararlanabilirler. Ama 31 Ağustos tarihi çok kritik. 31 Ağustos'tan sonra eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa bu uygun faizle ve 10 milyon TL'ye kadar olan teminatsız ve 72 aya kadar olan taksit imkanından yararlanmak imkansız hale gelecek gibi görünüyor Hande. Tecil edilen borçlar için teminat şartı açısından bile baktığımızda oldukça önemli, ki İsmail de söyledi, 10 milyon çok yeterli bir rakam olmayabilir birçok mükellef için. Ama 10 milyon TL'nin altında bir amme alacağınız varsa, sadece vergi olarak düşünmesin izleyicilerimiz bunu, tecil ettirmek imkanına sahipsiniz. Herhangi bir teminat göstermeniz lazım değil. Önceden bu rakamın 250 bin TL olduğunu da hatırlatalım hadi. Yani 250 bin TL'den biz 1 milyona çıkartıp oradan 10 milyona çıkarttık. Hatta 1 milyon tartışılmıştı bile. Dolayısıyla oradan değerlendirirsek oldukça önemli bir imkan. Dikkatten kaçıran izleyicilerimiz varsa hem SGK açısından hem diğer amme alacaklar açısından mutlaka bu tarihi dikkatte tutmalarında yarar var Hande.
1: Arkadaşlar bu tarih bu arada pazartesi günü, 31 pazartesi, köprüden önce son çıkış yani. Hem Emrah hem İsmail Sevinç'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenler ve bunu atlayanlar varsa pazartesi sabah ilk iş bu işi yapabilirler. O gün son gün 31'e. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımız, şimdiden kutlayalım. Büyük Zafer'in yıl dönümü. Genelde hafta içine geliyor ama bu sefer hafta sonuna geliyor. Üstelik pazar gününe geliyor. Yani biz hep konuşuyoruz ama 31 Ağustos'ta bu resmi tatil gününde çalışanlar için ücretlendirme nasıl oluyor diye. Çok fazla olmayacaktır büyük ihtimalle, değil mi İsmail Bey? Pazar günü olduğu için, ama yine de küçük bir not düşelim.
2: Evet, yani çok şanslı diyemeyiz ama yani hani 30 Ağustos tabii bizim için, ülkemiz açısından büyük bir dönüm noktası. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Tabi bu tarihte çalışanlar açısından bir kere çalışmak zorunda değiller. Eğer iş kanununda, yani iş sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinde ya da sonradan verilen bir izin varsa çalışacaklar. Çünkü bu tarihler insanların dinlenme ya da bayrama gitme günü. Yani çalışmama günü normalde.
1: Evet.
2: Çalışmayı tercih etmişlerse kendi izinleriyle o zaman çalışıyorlar. Hatta mesela ya sen çalışma işte bugünlerde sana başka bir gün hani başka şekilde bunu gidereyim demek mümkün değil. Bugünler aslında çalışılmayan günler. Ama çalışmaya izin vermişse çalışabiliyor. Ne oluyor peki ücret olarak? Çalışırken pazar gününe geliyor, ama normalde pazar günü

0: Onun eğer hafta tatili ise orada ne yapıyordu? 1,5 gün ilave ücret alıyordu çalışırken. Burada da fark etmiyor, yine ilave 1,5 gün alıyor. Normal ücretini alıyor. Bunun üzerine çalıştığı için, şimdi çalışmadığında zaten alacağı bir ücret var. Çalıştığı için de yine ilave 1,5 gün. Mesela 60 bin lira ücret aldığınızı düşünelim. İşte ne yapıyor? Günlük 2 bin liraya geliyor. Burada 1,5 gün 3 bin, 63 bin lira alıyorsunuz. Pazar günü eğer hafta tatiliniz ve çalışıyorsanız, hafta tatiliniz pazar olmayabilir. O zaman başka türlü. Yani bu hafta tatili, yani 30 Ağustos hafta içine gelseydi de benzer bir yaklaşım olacaktı. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ayrıca
1: Kutlamış
0: tebrik
1: olalım.
0: ediyorum tüm
1: Peki,
0: ülkemizdeki insanlara.
1: bitirmeden bir soru var. Onu da size yöneltmek isterim İsmail Bey. Birinci dereceye 3600 ek göstergeyi İsmail Sevinç Bey'e sorar mısınız diyor. Böyle aynen aktarayım ben de size.
0: Ya evet, onu çok genişlettiler ve haliyle diğer memurlar da talep etmeye devam etti. Önce yalnızca belli kadrolar, A sınıfı kadrolarında vardı 3600 ek gösterge. Daha sonra tabii o şube müdürlerine kadar genişledi. Yani memurun aslında genel bir zammı haline geldi. Böyle olunca da haliyle mesela şefler de bekliyor, memurlar da bekliyor. Hatta yardımcı hizmetler sınıfındaki memur arkadaşlarımız da bekliyor. Tabii memurun istediği ilave bir zam, bunun adı 3600 olur, 4600 olur, fark etmez. Ama orada tabii bir aslında toplu iş sözleşmelerinde bununla ilgili bir niyet göstergesi de vardı hükümet kanadının. Ama şu ana kadar somut adım atılmadı. Muhtemelen bekleniyor ama tabii memur da bekliyor bunu tabii orada da yazdığı için.
1: Evet.
0: Burada özellikle şef ve altındaki kadrolara tabii ki bir iyileştirme, bu herkesi iyileştirme bekliyor. Onlar da bekliyor, haklılar yani.
1: Peki. Şimdilik bir şey yok ama. Çok
0: Yok,
1: teşekkür
0: şimdilik
1: ediyorum.
0: yok, ben bildiğim yok yani.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Yine çok bilgilendiğimiz keyifli bir programı geride bırakıyoruz. Sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinci uğurluyoruz. Ekonomik görünümün de sonuna geldik. Bir reklam arası, sonra haftayı her zaman olduğu gibi küresel piyasalarda Doçent Doktor Derya Hekim ve Abdurrahman Yıldırım'la kapatacağız.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Fed Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole konuşmasında enflasyonun ikna edici bir hızla yavaşlamadığına dikkat çekerek fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında kararlı duruşun süreceğini belirtti. Fed'in enflasyon hedefini esnetmeyeceğini vurgulayan Warsh, daha az iletişimle sonuç odaklı bir politika izleyeceklerinin mesajını verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketinin 1 Eylül'de başvuruya açılacağını duyurdu. KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak. Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında

politika faizini sabit tutmasını öngörüyor. İlk faiz indirimlerinin ise Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşmesini bekliyor. Citigroup stratejistleri petrol fiyatlarındaki gevşeme ve ABD iş gücü piyasasındaki zayıflamanın dolar üzerinde baskı yaratacağını, buna karşın uzun vadeli tahvil getirileri üzerindeki yükü hafifleteceğini öngördü.

ABD'de ikinci çeyrekte şirketlerin vergi öncesi karları yıllıklandırılmış 4,8 trilyon dolara ulaştı. Çalışanların maaş ve yan haklardan elde ettiği payın milli gelir içindeki oranı ise %60'a geriledi.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Bu arada son dakika Orta Doğu'daki jeopolitik riskle ilgili Pezeşkiyan'dan bir açıklama var. Savaş İran'ın yakıt kıtlığını daha kötü bir noktaya taşıdı. Benzin fiyatlarını artıracağız diye bu paylaşımı yapmış. Elbette ki detaylarını konuşacağız. Zira bu haftanın gündeminde birçok makro gösterge, piyasalardaki fiyatlama ama aynı zamanda petrol fiyatları ve jeopolitik riskin geldiği nokta haber akışı var idi. Şimdi rakamlara bakalım. Haftanın son işlem gününde fiyatlamalar nasıl, birlikte görelim. Borsa İstanbul bu günü, haftanın son işlem gününü primli tamamladı. Gün sonunda %0,45'lik bir prim vardı. Kapanış seviyesi 14.641 oldu. Dolar TL'de %0,23 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 48,23 seviyesinden geçiyor işlemler. Euro TL tarafı %0,47 kayıpta. 55,88 seviyesini görüyoruz orada da. Euro dolar çaprazında da yön aşağıda, %0,62 kadar bir geri çekilme var. Parite 1.16'nın üzerindeydi hafta boyunca. Bugün itibariyle 1.1581'e kadar gerilemiş durumda. Avrupa borsaları primli bir günü geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde kapanış itibariyle Londra FTSE 100 endeksinde %0,29, Paris CAC 40 endeksinde %0,98, Frankfurt DAX'da %0,77 ve İtalya'nın FTSE MIB endeksinde de %0,67 kadar prim gördük. ABD tarafının satıcılığı olduğunu görüyoruz. Dow Jones'da yatay negatif bir seyir var. %0,06 kadar bir geri çekilme var. S&P 500 tarafı %0,32 kayıpta. Nasdaq'ta da %0,60 kadar bir geri çekilme görmekteyiz. Tahvil getirilerine baktığımızda orada yön yukarıda. 10 yıllıklarda 4.72 seviyesini gördük. 5 yıllık görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,47 ve kısa tarafta da 2 yıllıklarda %4,34 seviyesini an itibariyle görmekteyiz. Özellikle Walsh'un konuşmasının ardından tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket bilhassa da kısa tarafta dikkat çekti. Emtia'da ise kayıplar var. Altında %3 kadar bir çekilme var. %4460 dolar seviyesindeyiz. Şu anda 4459'u görüyoruz. Gümüşte 66 dolar 38 saatten geçiyor işlemler. Orada %4,17 kadar bir geri çekilme var. Bitcoin epey hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Bugün %3,20 şu an bir kadar bir geri çekilme görüyoruz. Yine de 77.542 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de hafif aşağı yönlü bir hareket var. Hala 90 doların altındaki seyir sürüyor. Brent'te %0,43'lük bir geri çekilmeyle 89 dolar 31 sent seviyesindeyiz. NYMEX tarafında ise %0,34'lük bir geri çekilmeyle 83 dolar 25 sent seviyesinde olduğumuzu görmekteyiz. Evet, Londra'ya dönüyoruz. Avrupa'nın notlarını sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alıyoruz.
1: Avrupa borsasında cuma günü iyimserlik hakimdi. Böylelikle endeksler 5. ayı da üst üste yükselişle tamamlamış oldu. STOXX 600 endeksi Ağustos ayını yaklaşık %1'lik primle tamamladı. Cuma günü özellikle otomotiv hisseleri öncülüğünde bir yükseliş yaşandı. Aynı zamanda gözler Fed Başkanı Walsh'tan gelen açıklamalardaydı. Walsh'un açıklamaları sonrası ABD'de 2 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin hızlandığını takip ettik. Diğer tarafta gözler enflasyon verilerindeydi. Avrupa ekonomilerinden gelen son veriler enflasyonun artan enerji maliyetlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde hızlandığını gösterdi. İspanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin 2 katından fazla bir seviyeye ulaştı. Fransa'da da enflasyon beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. İspanya'ya baktığımız zaman tüketici fiyatları Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 oranında arttı ve böylelikle 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Fransa'da ise enflasyon %2,7'ye hızlandı. Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gözler bir

0: Eylül'de Euro bölgesinden gelecek enflasyon verisinde olacak. Burada beklentiler enflasyonun 3 yılın en yüksek artışını göstereceği, 3 yılın en yüksek seviyesine yükseleceği yönünde. Yaklaşık enflasyonun %2.9'dan Ağustos'ta Euro bölgesinde %3.3'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlendi. Piyasa 25 bas puanlık faiz artışını Eylül'de tam fiyatlıyor.
1: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Buyurun.
2: Savaşın bitimine dönük yine beklentilerin ne kadar canlı tabii tartışılır. Konuşulduğu bir ay sonuna yine geldik. Haziran böyle geçti, Temmuz böyle geçti. Ağustos'ta belki piyasalar özellikle Ağustos'un ikinci yarısında yaralarını sarar gibi oldu ama durum ortadan kalkmıyor gördüğünüz üzere. Bu konunun etrafında dönerek raporlar çıkıyor vesaire ama biz notlarda bunu tekrar etmek yerine farklı açılardan sizlere sunmaya çalışıyoruz. Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bunlardan bir tanesi özellikle petrol fiyatlarında oynaklık aşağı yönlü yukarı yönlü hareket ediyor olsa da başta petrol ve doğalgaz olmak üzere bunların sevki konusunda önümüzdeki süreçte çok ciddi soru işaretleri var. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Özellikle Avrupa'nın doğalgaz stokları ile ilgili tartışmalar tırnak içerisinde mevsim kışa doğru geldikçe konuşulur durumda. Navlun fiyatları ile ilgili belki şok gündem etkisiyle vesaire konuşmuyoruz ama yani küresel ticaretle ilgili birçok konu var. Tüm bunlar olurken de bunlar çok ciddi gelişmeler. Trump Truth Social'dan kendi sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin dünyadaki bölgelerinden biri ilan ediyor. Rusya ile ilgili konulara bakıyoruz. Burada tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz ama Bloomberg News'in haberlerinden bahsetmiştik size. Öte yandan başka bir ABD'li yayın organı çıktı. Burada Rusya'nın ABD askeri gücüyle ilgili bir takım fırsatları kullanabileceğine dair bir takım fırsatları işte onlara ilettiğini söyledi. Mealen söylüyorum. Bir yandan da bakıyoruz dünyanın önemli yatırım bankalarından bir tanesi diyor ki önümüzdeki zamanlarda gıdaya erişim çok ciddi problem olabilir. Bunun enflasyonist yanı var. Öte yandan biraz önce bizim enerji tarafı ile ilgili, emtia tarafı ile ilgili konuştuğumuz kısımdaki sevk ve idaresi ile ilgili problemler vesaireler söz konusu. En nihayetinde sürekli belki kurumsal dilde, yayın diliyle belirsizlik normalimiz olmaya devam ediyor diyoruz ama bu belirsizliğin ne derinlikte, kimleri nasıl etkileyeceği ve nasıl gelişeceğine dair net bir fikrimiz olmuyor ama öte yandan da başta piyasalar olmak üzere ekonomiler de seyrine devam ediyor. Rutin olarak verileri karşılamayı sürdürüyoruz. Büyüme başta olmak üzere, enflasyon başta olmak üzere. Ama ciddi anlamda gündelik hayatı artık çok ciddi biçimde etkileyen haber akışlarıyla bu belirsizliğin tam olarak nicelik ve niteliğini ölçmeye çalışıyor herkes. Ve bununla beraber de Ağustos ayı geride kalıyor ama bizim için kıvanç verici bir yerden tamamlayarak 28 Ağustos 2026'daki araştırma notuna noktayı koyalım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Cumhuriyet'e giden yolda kurtuluşun basamaklarını çıkıp bize bu sevinci yaşatanlara minnetle diyelim. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Her zaman çok güzel bilgili mesajlarının yanı sıra böyle günleri de asla unutmaz. Ondan aldık. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Elbette ki programı bitirirken de hep birlikte kutlamayı da yaparız. Her zaman olduğu gibi küresel piyasalarda haftayı Doçent Doktor Derya Hekim ve bir türlü İstanbul'a gelemeyen Trabzon'a artık yerleşeceğini düşündüğüm sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Yeter artık bence. Yeter artık, gelin bence yani.
3: Hafta sonu geldik.
1: Ay, sıkılmadınız mı ya? Bizi özlemediniz mi ya? Gelin, İstanbul'da serinledi bak, güzel oldu, akşamları esiyor artık.
3: Tamam, tam serinledi işte, gelmek.
1: Tam oldu. Gelmelik oldu yani. Haftaya böyle tatlı tatlı. Gündüzleri hala sıcak, nemli. Ama akşam böyle hafif esinti oldu. Pikeler böyle biraz az gelmeye başladı falan. Tam zamanıdır yani, gelin artık. Güzel.
3: Tamam.
1: Hazırladık ortamı. Merhaba Abdurrahman Beyciğim, bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Derya'cığım sen de hoş geldin.
4: Hoş buldum.
1: Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ve haftanın en önemli gündemi de bugündü, haftanın son işlem gününde. Çünkü Fed Başkanı Kevin Warsh'u Jackson Hole'da dinledik. Özellikle geçtiğimiz dönemde bu hazinenin yaptığı tahvil müdahalelerinden sonra aslında çok önemliydi burada nasıl bir tavır takınacağı, güvercin mi olacak, şahin mi? Son derece şahince mi diyelim bir açıklamalarda bulundu. Piyasalarda hemen tepkisini verdi. Önce ne dedi Derya? Ne anlattı bize? Onu konuşalım. Sonra Abdurrahman Bey sizden de biraz piyasadaki yansımaları dinleyelim. Buyurun.
4: Şimdi aslında geçen sefer yani şöyle faiz toplantısından sonra çok eleştirilmişti biliyorsun. Ne dediği belli değil. Yani ne yapmak istiyor bir yandan hani faizi arttırmıyor ama işte yani uzun vadeli faizler yükseliyor. Bu da bizim işimizi görüyor gibi bir takım açıklamaları vardı. Bence oradaki iletişimdeki eksik kalan noktaları burada tamamlamış oldu. Burada böyle bir şahince özellikle enflasyon vurgusu yaparak yani bazı noktaların altını çizerek 65 aydır bizde de enflasyon hedefimizi tutturamıyoruz. Ve enflasyon bizim en önemli işimizdir ve bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız gibi bir takım şeyler. Ondan sonra PCE enflasyonu işte bizim için şeydir dedi yani önemlidir ve hani biz hangi acaba enflasyonu kullanacak, budanmış mı kullanacak falan filan tartışmaları yaparken o noktayı da aslında açıklamış oldu biraz. Biraz daha böyle kafasının arkasında ne olduğunu aslında enflasyon konusunda neler düşündüğünü söyledi. Ve enteresan bir şey var ki bence biliyorsun ki Fed'in iki şeyi var yani iki görevi var. Bunlardan bir tanesi enflasyonsa bir tanesi istihdam. İstihdam tarafı üzerinden de konuştu ve bence enflasyona daha fazla önem verdiğini gösterdi. Çünkü orada dedi ki evet istihdam piyasaları şu an için iyi gibi görünse de aslında bu sadece pandemi sonrasındaki bir yeniden ayarlama yani oradaki fiyatlara baskı yapmıyor diye çok rahat olamayız dedi. Bu da şahince bir açıklamaydı. Yani o gördüğümüz hani beklediğimiz borç acaba işte faiz arttırmayacak mı yolundaki düşüncelerin aslında bir anlamda ortadan kalkmasına sebep olan açıklamalardı. Yani bir taraftan evet enflasyon yüksek diyor, bir taraftan da diyor ki ama bu istihdam piyasasında buradan rahatlamayın. Onun da nedeni başka bir şey olabilir. Yani buradaki enflasyon vurgusu daha önemli diyor. Bence burası çok önemliydi. Enflasyona çok vurgu yaptı ve dedi ki kendiliğinden düşmüyor. Mean reverting değildir yani. Kendiliğinden ortalamaya geri gelmez bu enflasyon. Bizim bir şey yapmamız lazım dedi. O yüzden de zaten bütün piyasada hani beklentiler, bir yeniden bir faiz artışı yönündeki beklentiler ortaya dökülmeye başladı.
1: Zaten şu yok mu lafını kestim ama yani söyledikleri önemli enflasyonla mücadele edeceğiz. Ama bunun altını doldurmadıktan sonra yani o aksiyonları yapmadıktan sonra değil mi pek bir fazla anlamı da olmayacak. Dolayısıyla onu bekleyecektir piyasa diye düşünüyorum.
4: Tabii ki. Yani şimdilik evet böyle bir reaksiyon verdi ama tabii ki piyasa test edecek, deneyecek. Bence daha önemli şeyler de söyledi orada. Forward guidance ile ilgili kılavuzluk verecek mi, vermeyecek mi? Orada yani kesinlikle daha önce yapılan şeylerin hata olduğunu söyledi. Evet. Şimdi burada yani bir piyasalara bir kılavuzluk vermek, bir böyle bir politika uygulamak bazen kötü sonuçları da bize götürmüş olabilir. Yani 2022 örnek veriyor mesela. 2020 ve ondan sonrasını örnek veriyor. Orada da belki böyle yapmamak gerekiyordu diyor. Peki. Ve burada diyor ki işte yani bu tarz politikaların, bu forward guidance'ın bazı zamanlarda işe yaradığını ve her zaman böyle kullanılmaması gerektiğini de üstüne basarak söyledi. Ve şunu da dedi yani ileri giderek aslında sadece forward guidance değil, şunu görmek istemiyor piyasa. Yani enflasyon işte veya faiz oranı seneye %3 olacak gibi bir dot plot'ı görmek istemiyor ama şunu bilmek istiyor. Acaba enflasyon böyle yüksek kalmaya devam ederse FED nasıl reaksiyon verecek? Yani bu reaksiyon fonksiyonunu bilmek istiyor. Bunu tahmin etmek istiyor.
1: Yani yönlendirme başka, iletişim başka.
4: İletişim
1: aslında,
4: başka.
1: Değil mi yani?
4: Ama orayı da kapattı enteresan bir şekilde. Orada da şunu söyledi. Evet dedi reaksiyon fonksiyonunu merak ediyorsunuz belki. Ama dedi Taylor kuralını uygulasam bile ben sadece hani mekanik şeylere bakmam. Çünkü discretion dedi yani ihtiyari bir takım şeylere bakmak zorundayım. Çünkü değişiyor dedi. Yani aslında şu da doğru olabilir. Bizim bu modeller konusunda hep eleştirdiğimiz yani Lucas kritik dediğimizde bir şey var. Şimdi biz modelleri neye göre yapıyoruz? Ya o Taylor kuralında neye göre bir faiz oranı çıkartıyoruz? Geçmiş verilere göre bir faiz oranı çıkartıyoruz. Ama ekonomi yapı hep değişiyor. Yani o kadar değişiyor ki mesela baktığımızda bugün hele bugünün yapay zeka çağında bugünün bu kadar devinimli bir piyasasında bu çok daha da çabuk değişiyor tabii ki. Hı hı. Haliyle bu noktada

0: benden öyle bir şey, hani mekanik bir model beklemeyin. Onu bile, hani reaksiyon fonksiyonunu bile çok fazla işin içine girmem, çok fazla anlatmam gibi bir tepki verdi. Yani orayı tamamen kapatmış oldu. Evet, iletişim yaparız, iletişimden de bahsetti ama bu iletişim Hatardo Kazay Commitment dediği, yani bir taahhüt, yarı taahhüt gibi bir duruma soktu aslında FED kendini ve bunu yapmaması gerekir dedi. Hmm. İki durum var burada Hande. Bir tarafta şu var, yani Merkez Bankası beklentileri yönetecek mi? Ki bu biliyorsun ki çok önemli bir şey. Bu 90'larda çok fazla öne çıkmıştı bu yaklaşım. Beklentileri yönetelim, şeffaf olalım. Hı hı. Ve yani burada Merkez Bankası tam olarak, bizde de mesela o yöntem çok tercih edilmişti. Burada enflasyon hedeflemesinde kullanılan bir yöntem. Beklentileri tamamen kontrol edelim. Ve söyleyelim, yönetelim, biz bunu yapacağız ve ona göre beklentileri de oluşturalım. Bu birinci taraf. İkinci tarafsa daha esnek bir politika uygulayalım. Şimdi bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda tabii ki merkez bankaları. Anlaşılan o ki biraz daha Walsh'un seçimi daha esnek bir politika uygulamak yönünde. Çünkü diyor ki böyle kendinizi bağlarsanız şartlar değiştiğinde ben işte faizleri seneye yüksek tutacağım veya 2027 boyunca faizleri yüksek tutacağım derseniz, şartlar çok iyileştiğinde faizi veya olmadık bir şey olduğunda faizi düşürmeniz bu sefer sizin kredibilitenize zarar verir diyor. Ki buna benzer bir şekilde biz bunu ortalama enflasyon hedeflemesi yapan FED'de 2020 sonrası 2022'de işte bu düşmeyecek, işte enflasyon geçici, işte ben politikama sadık kalacağım diyen bir FED'de buna benzer bir şey gördük. İşte o noktalar konusunda bence önemli vurgular yaptı. Ama tekrar dediğin çok doğru. Bence sadece bu iletişimi yaparak, hani Bernanke'nin bir lafı var ya, para politikasının %98'i iletişimdir. İşte o %98'de kalıyor. O aksiyonu gösterecek mi? Faiz arttıracak mı? Ben çok emin değilim. Hala bence Eylül ayında faiz arttırmıyor. Yani o beklenti, hafif bir beklenti artışı oldu ama yani orada çok ciddi bir beklenti yok. Hani sene sonuna kadar bir faiz artışı. Hatta biri de geçti galiba bugün. Birinin üstüne çıktı bu beklenti. Dolayısıyla öyle bir faiz artışı yapacak mı? O konuda çok emin değilim. Çünkü bir taraftan da hele Eylül zaten seçim öncesi çok zor. Ondan sonra da nasıl olacak, yani Trump'ın durumu ne olacak, biraz ona bağlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yani Trump onu o niyetle getirdi ve sonrasında bu kadar kendi bağımsızlığını gösterebilir mi? Orası biraz bence şüpheli.
1: Şimdi bütün bu havalı havalı laflar, işte Derya'nın iletişim diye düşündüğü şeyler... Bilmiyorum ne kadar etkili olacak. Çünkü orada Trump varken, bunu da oraya getirmişken, ondan sonra Kasım'da seçimler varken, yani piyasa evet faiz artışını daha yüksek fiyatlamış. Geçmişte de fiyatladı. Sonra evet, indirdi. Sonra bir daha fiyatladı. Bilmiyorum ne kadar işe yarar. Ama Abdurrahman Beyciğim, siz ne diyorsunuz? Yediniz mi bu havalı lafları? Efendime söyleyeyim, piyasa yedi mi? Nasıl halihazırdaki yani, tepkileri şöyle nasıl diyelim, yorumluyorsunuz?
2: Piyasa bu konuşmayı sindirmeye çalışıyor. Ve bugün itibariyle henüz sindirebilmiş değil. Muhtemelen pazartesi günümde kalacak. Ciddi bir etkisi oldu. Çünkü riskli varlıklarda hisse senetleri hariç %3-4 arasında gerileme meydana geldi. Bu işte altın, gümüş, Bitcoin, bunlar dahil bu. Hisse senetlerinde şey daha düşük. Çünkü Borsa konuşmasında vurguladı. Yani Wall Street şirketleri karlarını, S&P 500 endeksindeki şirketler karlarını %20 artırmış son bir yılda. Gayet yüksek bir kar. Bir de yani Wall Street'te gayet iyi diyor. Yani ekonomi şoklar getiriyor ama Wall Street yerinde hiçbir şok geçirmiyor. Yani orada piyasanın aklını teslim ediyor. Piyasa güçlü. Hisse senedi piyasası. Şimdi Borsh'un söyledikleri aslında bir önceki konuşmasından daha bir üst seviye.

Yani en yükseltti denedim. Daha şahin bir kuruş. Gereğini yapmayacağı konusunda piyasaların da kafası karışık olmalı ki bu tepkiyi verin. Yani belirsizlik yaratmış mı? Durumu ancak galiba Eylül ayında açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamları kurtarabilir. O da yani derece düşük gelmesi kaydıyla. O zaman Eylül ayında faiz artırmak durumunda kalmaz. Dolayısıyla varışı da eleştirmekten, onu tekrar fiyatlamaktan da kurtulduk. Dolayısıyla her zaman kazanır. Böyle bir rakam bilmiyorum, gelmesini bilmiyorum. Yani burada Türkiye'yi izlerken bir enflasyona koyulurken bir de Amerikan enflasyonu mu olur? Bu kadar uzaktan olur mu olmaz mı tahmin yürütemeyiz. Ama düşük bir rakam dedi de her tarafı kurtarır. Yani aksi takdirde ben piyasaların odağında eleştirilerin tam merkezinde yer alır ve piyasalar daha da bir karışabilir. Bir de piyasalar aslında Nisan ayından itibaren gayet iyi bir prim yaptı. İşte bir yandan tahviller değer kaybetti. Tahvillerin faizi yükseldi. Bu iyi bir duruma işaret etmiyor. Tahvil piyasasındaki bu şeyler, hareketler. Ama hisse senetleri tam aksini gösteriyor. Yani ekonomi gayet iyiyse, iyiye devam ediyoruz. Doğru, şirketlerlere değil. Yine hisse senetlerini etkileyen başka bir yapay zeka var. Dolayısıyla iki ay senaryo sanki finansal piyasa yapıyor. Burada da bir kim haklı sonunda. Yani benim tahminim tahvil piyasası dedim. Yani tahvil piyasası pek hata yapmaz. Ama bu durum şimdiye kadar sürdü böyle. Yani yaklaşık işte Nisan, Mayıs, Haziran yani 4-5 ay devam ediyor. Ve de altın fiyatları da yükselmeye başladı. Bu da ayrı bir şey. Yani altın sadece altın değil. Değerli metal, gümüş dahil, diğer fiyatın dahil mesela. Bu da ayrı bir faktör. Hem jeopolitik geçişler, hem merkez bankaları alımları vesaire işte bugüne kadar yükseldi. Ama bugün işte altın %3'ü aşamadı. Bir düşüş gösteriyor. Çünkü faizin bir gücü. Özellikle de 2 yıllık Amerikan tahvil piyasası tahvillerinin faizinin hızlı yükselmesi versus düşmesine piyasaların kısmen ya da önemli ölçüde inandığını ve böyle bir tehlikenin olabileceğini fiyatladığını gösteriyor. Yani 2 yıllıktan tutun 10 yıldan kadar yükselmiş. 30 yıllık biraz düştü ama sonradan tekrar yükseldi. Dolayısıyla durum sanki ciddi. Dolayısıyla tek bir tarihçi kalıyor. Enflasyon bu. Yani istihdam verisinden bu tür bir şey beklemem söz konusu değil. Belki yani olabilir ama çok hani ne diyeyim işsizlikte ve şeyde müthiş bir artış. Yani 4.1'e gerilemiş ama istihdam. Sıçrayacak. Karın dışı istihdam işte bir şekilde düşecek. Bu da benzer bir etki kısmen yaratabilir. Ama daha çok enflasyon oranı. Düşük gelirse kurtarırdı bunu. Enflasyon oranı düşük, işsizlik oranı yüksekse yani bu da hep yardım edilir. Bunu da kabul etmek. Dolayısıyla veri odaklı devam edebilir duruma. Eğer veri odaklı ederse evet var söylemini sürdürmeye devam edilmiş Şahin söyledi. Ama Eylül ayında geçmiş oldu. Sonra seçim kampanyası vesaire daha kampanya başlamadı. İçeriğinin ve de kampanyanın oturacağı eksenin ne olacağını tam bilmiyoruz. Yani Trump hangi kampanyayı nasıl sürdürecek, seçimi kazanma için bir strateji izleyecek mi, nasıl olacak? Bunu bilmiyoruz. Yani popülizm yapacağı çok açık. Bunu Trump yapacak, başka birisi mi yapacak? İşte savaş ve ekonomik durumu nasıl iyi gösterecek? Seçimi kaybederse de piyasalara etkisi ne olacak? Bu da

0: ayrı bir şey. Ama önümüzdeki dönem çok çalkantılı, geçmeye aday da. Bir de yani hakikaten hiç ara vermeden yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos böyle arka arkaya 4-5 ay gayet iyi geldik. Dolayısıyla Eylül-Ekim ayları sanki biraz piyasanın yerleşmesi, tutması için bir şey de olabilir, dönem olabilir.
1: Şimdi ABD hisse senetleri borçlu krediyi verdi oraya dedik. Bambaşka bir gezegende. Neden? Çünkü müthiş bir yapay zeka rallisi var. Yeni nesil şirketlerin yatırımları çok fazla. Zaten Amerika'nın o büyüme tarafında hani bir stagflasyon hikayesinin olmaması, konuşmamamızın da önemli sebeplerinden biri belki bu. Çünkü ciddi miktarda orayı besliyor. Çok ciddi yatırımlar var. Hisse senetleri de öyle. S&P 500'ü tetikleyen de orası. Bu hafta mesela Nvidia'nın bilançosu geldi. Orada o bilançonun nasıl geldiği piyasaların yönü açısından daha önemli şu anda. Yani belki Borç'un Jackson'a o konuşması tabii ki önemli ama piyasa açısından bu hafta en önemli fiyatlandırma oydu. Ve artık geldiğimiz noktada o kadar büyük bir inanmışlık var ki o iyi gelen bilançoda alkışlandı ve piyasanın geri kalanına da sirayet etti. Evet, bugün belki kayıplardan bahsediyoruz ama ciddi bir ivme yarattı. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler ışığında yani makro tarafı da hesap ettiğinde ne kadar daha devam edebileceğini düşünüyorsun hisse senetleri, ABD hisse senetleri tarafındaki bu kuvvetli performansın Derya.
2: Şimdi oradaki performans zaten tamamıyla yapay zeka teması üzerinden gidiyor.
1: Evet.
2: Yani yapay zeka ve onun çevresindeki geliştirdiği, onun çevresindeki sektörler tarafından gidiyor. O yüzden çok fazla burada işte faiz normalde biz ne görmemiz gerekiyordu? Faiz oranları arttığı zaman ki baktığımızda uzun vadeli faiz oranları, 10 yıllık faiz oranları rekor seviyelere yükseldi. Ama buna rağmen hala S&P'de yükseliyor. Yani bu aradaki korelasyon ilişkisi bozuldu son dönemde. Çünkü buradaki aslında şöyle de bakmak lazım. Yani belki de çok fazla artık korelasyona bakmamak lazım. Çünkü bundan önceki dönemle şimdiki dönem birbirinden biraz farklı. Yani hep şöyle biraz önce dediğimiz de aynı şey. Hep şuna bakıyoruz. Yani geçmişin verileriyle bugünü anlamaya çalışıyoruz. Ama bugün belki farklı bir tema var şu anda. Yani bugün o yüzden oradaki ilişkinin çok fazla o ilişkiyi beklemek çok doğru değil. O ilişki birbirinden kopmaya başladı. Bugünün teması ise çok farklı bir şey. Yapay zeka verimliliği artıracak. Yapay zeka daha işte bizim üretim kapasitemizi artıracak. Verimlilik artacak, bunlar şirket karına dönüşecek. Şunu da altını çizmek istiyorum. Aslında bu bir taraftan yani S&P ve şirketler için iyi. Çünkü burada şu anda yani bet edilen şirketlerin bu kadar yükselmesine sebep olan asıl şey ne? Aslında yapay zeka verimliliği artıracak. Verimlilik şirketlerin karını artıracak. Şirketlerin karı neticesinde de benim şeyim artacak. Yani bana olan getirisi artacak. Şöyle bir şey de var altında aslında gizli olan. Her bir dolarlık bir bu işte katkının, katma değerin, verimlilik sonrasında yaratılan katma değerin ne yazık ki biz 0,3 sentinin şeye gittiğini, buradaki işçiye gittiğini, işçi tarafına gittiğini ki bu yapay zekada belki daha da artacak deniyor. Geri kalan 0,7 sentinin ise kâra gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada ne oluyor? Büyüten bir, kârı büyüyen bir bu sektörde var olan firmaların artması demek oluyor. Ve bu da tabii ki böyle rallilere neden oluyor. Ama bir taraftan da bu olduğu gibi bir taraftan da şunu unutmayalım ki bunlar çok fazla CapEx yatırımı gerektiren şirketler.
1: Evet.
2: Ve bunlar çok birbirine bağlandılar. Mesela Nvidia gidiyor işte Anthropic veya OpenAI'ın yapacağı bir data merkezinde ona kefil oluyor.
1: Evet.
2: Onun kredisini üstleniyor. Şimdi öyle olunca Anthropic veya OpenAI iyi olacak ya Nvidia da iyi olacak.
1: Evet.
2: Böyle de bir sistem kuruldu. Sistem şimdi birbirine giderken, yükselirken çok iyi. Ama
1: düşerken
2: bu nasıl Cenga'dan bir
1: evet.
2: tane taş alırsın, oradan aldığın taş da belki düşürecekse bunların hepsi de birbirine böyle tetikleyerek aşağıya doğru bir düşüşte yaratabilir. Yani bu hem yükselen bir tema var, yani market fundamentallarından, o temellerinden kopmuş. başka bir temeller yaratmış kendine. Orada yükselen bir tema var ama bu tema bir taraftan da kendi içinde risklerini de devam ettiriyor. Şimdi bunların yani bir de ben aslında şu noktada yani yapay zeka temalı yatırımda şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu şirketler çok oligopolistik bir yapıya doğru dönüşüyorlar. Evet, evet. Çünkü bu şirketlerin öyle bir yapıları var ki burada büyük dil modelinin başarılı olması lazım. Bu nasıl başarılı olacak? Çok fazla eğer kullanıcı ona bir veri sağlıyorsa başarılı olacak. O zaman demek ki bu başarılı olan daha ucuz olacak. Daha çok veriyi toplayan daha ucuz olacak. Ve böylelikle bu birkaç aslında büyük dil modeli geliştiren şirketin kaldığı ve onların yanında daha küçüklerin olduğu ve bunların piyasayı belirlediği bir duruma doğru bizi götürecek. Ha bu şu an onların yatırımcısı için pozitif mi? Pozitif. Evet, bu rekabeti engelleyecek mi? Engeller, rekabeti azaltır ve onların karlarını arttırır mı? Evet, arttırır. Ama genel olarak ekonominin gidişatı olarak baktığımızda ise bence bizi zorlu bir döneme doğru götürür. Nasıl idare edeceğimizi bilmediğimiz bir döneme doğru götürebilir.
1: Evet. Şimdi Abdurrahman Bey biraz önce dediniz ya altında bir geri çekilme oldu ama aslında o trend yukarı yönlü devam ediyor ve artık bu yıl için 5000 dolar seviyelerini telaffuz eden çoktu ama oraya bile gelse işte bugünkü seviyelerinden ne kadar %15 mi? Yani öyle bir artıştan bahsediyoruz ve bazı piyasa yorumcuları diyor ki S&P 500'de öyle bir potansiyel var ki hani oradaki değer artışından çok daha fazlasını biz S&P 500 tarafında bu yılın geri kalanında da hala görmeye devam edebiliriz. Sizin değerlendirmeniz nasıl bu konuyla ilgili?
0: Benim değerlendirmem şu, bir kere S&P'nin ya da Amerikan istatistikleri diyelim, diğer kazanç olarak veya diğer rastlılarına bakınca tarihsel olarak en yüksek düzeylerine vardığını görüyoruz. Bunu çeşitli yorumcular, analistler ve uzmanlar da dile getiriyor. Burada sürpriz olan yapay zeka. Yeni bir şey getiriyor. Üretim şeklini değiştiriyor. Verimlilik düş arttırıyor. Tamam. Ama nereye kadar? Bu sektöre yatırılan paraların ya da sermayenin kısa sürede geri dönüp dönmeyeceği son derece belirleyici olacak. Bu konuda işte hisse senetlerini yatırım yapanlar ya bu sektöre para koyanlar tavrındaki bir değişme balonun patlamasına yol açacak. O balon patladığı zaman bütün sistem hakikaten yıkılacak. Dolayısıyla ben Amerikan hisse senetlerinin zirvelerini gördüğüm bir balon oluşturdu. Bu balonun patlamasına ancak piyasanın zamanlama olarak karar verecek düşünüyorum. Bunun yanında altında aynı şeyi görmüyor. Altın henüz fiyatı şişmiş demiyorum, diyemiyorum. Hem gayrimenkul fiyatlarına bakarak söyleyebilirim. Hem hisse senetleri ve diğer varlık fiyatları. Eğer dünyada bu kadar bollaşmış, varlık fiyatları bu kadar yukarı gitmişse, yani altın fiyatlarına kat ettiği dolun daha makul ve düşük düzeylerde söyleyebilirim. Bir de dünyanın jeopolitik durumu, ülke önümüzdeki yıllarda, dönemlerde giderek artık daha tahmin ediyorum. Bu da yine altına yönelmeyi gerekli kıl. Altın kötü günlerin yatırımı. Dolayısıyla dünyayı daha kötü bir jeopolitik gelişme bekliyor ise altın prim yapmaya devam ediyor. Kaldı ki yani ortada çok somut bir gelişme var. Rusya ve Çin ve diğer bazı merkez bankaları altın biriktirmeye devam ediyor. Yeni bir para sistemini ortaya koyacaklar ya da dolar sisteminden kopacaklar ya da dolar sistemini biriktiren Amerika bu ülkeleri dışlayacak. Dolayısıyla buna hazırlık. Altını biriktiriyorlar. Altın da kolay çıkartılmıyor. Yani toprak altını. Dolayısıyla fiyatlar yukarı gidiyor. Bir de kaldı ki dediğim gibi yani likidite, küresel likidite, para şeyi toplaşıyor gibi.

0: altının yükselmesi sadece bir yıla mahsus bir şey değil ki. Yani 2000 yılında 256 dolar idi onsu. Şimdi yani 2500 dolara da geçti. İşte 5000 dolar civarında geçti. Yani oradan buraya gelmesinin sebebi küresel likiditeki bolluk, paradaki bolluk. Parada bu kadar genişleme yaratırsanız altında yıkamıyorsunuz aynı genişlemeyi. Bu sefer fiyat yıkamıyor. Dolayısıyla böyle bir devam edeceğini ben tahmin ederim ama hızı geçmiş 2-3 yılda çok hızlıydı. Aynı şeyi bekliyorum.
1: Bu arada yen de yeniden 160 seviyesine
2: Evet.
1: gelmiş
2: Dolar
1: Derya. Bir
2: değer
1: defa bakıyorum ya,
2: kazanmış.
1: yani şu müdahalenin olduğu, Amerika ile birlikte
2: Evet.
1: müdahale yaptılar ya, o müdahalenin olduğu dönemde nereden müdahale etmişlerdi? İşte bakıyorum
2: 160.
1: 163
2: Evet.
1: seviyelerinden filan. Oradan 156'lara, 157'lere kadar geri çekilmişti. Çok dayanmadı. Acaba devamını mı göreceğiz bu hikayenin? Ne diyorsun? Yoksa bu borç sonrası bir fiyatlama mı?
2: Ya zaten 159'a kadar gelmişti. Ondan sonra doların bugün değer kazanmasıyla birlikte şimdi 160 orada bir eşik yani 160.
1: Psikolojik seviye
2: Evet,
1: değil mi?
2: psikolojik seviye. O bugünkü hareketle birliktedir ama tabii ya orada da temel bir problem var Hande. Yani her tarafta aslında temel olan bir problem var. O da yüksek borçluluk. Yani Japonya'nın da önünde maalesef böyle bir problem var ve bunu çözecek mi çözmeyecek mi bilemiyoruz. Takaichi'nin hiç öyle bir şeyi modu yok. Yani o gayet
1: Hiç o havada değil yani.
2: değil. O yani şu anda ekonomiyi canlandırma derdinde ve yaptığı işte bütçede de yani bir takım şeyler yapıyor, destekler veriyor. Açık bir bütçeyle devam ediyor ve öyle olacağı benziyor devamında da. O yüzden bakalım şimdi burada bir faiz artışı gündemde aslında Eylül'de Japonya'da. Ondan sonra biraz belki geri gelebilir ama ya o temel problem çözülmediği sürece yendeki bu değer kaybı devam edecek.
1: Peki, müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Hatta geç kaldım bile gitmeye. Sohbet güzeldi. Şimdi giderken bir kere Morgan Stanley'nin Merkez Bankası ile ilgili bir yorumum var. Onu paylaşmak istiyorum size. Bir de dönüşte konuşacağız. Bloomberg HT'nin enflasyon anketinin sonuçları geldi. Ağustos enflasyonla ilişkin beklentiler nasılmış onu da görelim. Sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
3: Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda TCMB'nin faiz indirimine dair beklentiler değerlendirildi. Ağustos ayı enflasyon verisinin beklenenden belirgin şekilde düşük gelmesi halinde faiz indirim takviminin öne çekilme olasılığının artacağı bildirildi. Morgan Stanley ekonomistleri Ağustos ayında enflasyonun %2,1 olacağını ve enflasyondaki yıllık artışın ise %31,8 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Analizde TCMB'nin Eylül ayını pas geçip Ekim ve Aralık'ta faiz indirimine gideceği tahmin edildi. TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasıyla birlikte ortalama fonlama maliyeti Şubat ayından bu yana ilk kez %40 seviyesinden %37'ye geriledi. Morgan Stanley raporunda TCMB'nin gevşeme işaretleri de değerlendirildi. Banka, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne son çeyrekte başlayarak politika faizini yıl sonunda %35 seviyesine çekeceğini tahmin ediyor.
4: Bloomberg HT'nin Ağustos ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,91 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Ağustos'ta yıllık enflasyonun da %31,61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,5 olurken 2027 yılı için tahmin %23 oldu. Ağustos'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,25 olurken en yüksek beklenti %2,10 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ağustos için en yüksek enflasyon tahmini %32,19 olurken en düşük tahmin %31 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %25, en düşük beklenti ise %20 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,90, yıllık bazda ise %31,60 artış kaydetti.

0: etmişti. Bloomberg ET Radyo Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Merkez Bankası önemli bir aksiyon aldı ve faizi haftalık repo'daki faize geri çekti. Gecelik borçlanmayı kullanıyordu. 40'tan 37'ye çekti. Yani örtülü faiz indirimi dendi, apaçık faiz indirimi dendi. Günün sonunda aslında faiz 3 puan geriye çekilmiş oldu. Bu çeşitli şekillerde yorumlandı. İşte biraz önce de verdik kurumların tahminlerini de. Eylül'de değil ama Ekim ve Aralık'ta faiz indirimlerine eğer koşullar da izin verirse, yani bu petrol fiyatlarında falan olağanüstü bir durumlar olmazsa yapabilir diye. Şimdi önümüzdeki hafta Ağustos enflasyonu gelecek. Daha önemlisi herhalde Eylül olacak. Ama onunla birlikte büyüme rakamlarını da göreceğiz. Hani talep ne kadar yavaşlamış, Merkez Bankası'nı ne kadar destekliyor diye. Beklentileriniz nasıl? Kalan süremizde konuşalım. Derya, senle başlayalım.
2: Şimdi enflasyon konusunda herhalde beklentiler %2'ler civarında şekilleniyor. Yani artık yeni hani bu web tüfe gibi işte bir takım projelerden bunu Nowcast gibi yani anda da görebiliyoruz. Orada da %2'ye işaret eden bir enflasyon oranı var şimdilik. Aslında beklenti şöyle diyeyim, yani Ağustos için biraz daha yüksek. Tabii burada bazı işte sağlık uygulama tebliği falan, buradaki yapılan değişikliklerin de etkisini kademeli olarak görebiliyoruz. Bu aslında Merkez Bankası da bence şu anda çok bir alan açmıyor ama burada Merkez Bankası de takip edecektir. Yani daha çok ana eğilime bakıyor biliyorsun. Evet. Yani burada manşet enflasyondan çok enflasyondan arındırılmış tarafa bakıyor. Bunu takip edecektir ama bence Eylül enflasyonu dediğin gibi daha önemli olacak. Ben Eylül'de Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Yani biraz bekleyecektir. Hemen zaten yeni düşürdü biliyorsun. Yeni normalleştik. O normalleşme olarak aslında adlandırmıştı bunu enflasyon raporunda. Daha yeni normalleştik. Öncelikle bu faiz oranlarında kalıp ondan sonra enflasyonda ciddi bir iyileşme görmesi gerekir. Ya da küresel koşullarda bir iyileşme görmesi gerekir. Aslında baktığında bunu yaptığı noktada Merkez Bankası'nın petrol fiyatı 90 dolardı. Bekleyişler arttı. Yani enflasyon bekleyişlerinde bir artış görmüştük. Yani çok fazla bir yeri yoktu. Herkes o yüzden şaşırdı. Neden böyle bir hamle yaptı? Yani bunun arkasını dayandıracağı bir şey yoktu. O yüzden Eylül'ü ben böyle bekleyeceğini düşünüyorum ama büyüme tarafı da tabii ki ilgi çekici olacak. Geçen sefer biliyorsun büyüme sanayiden değil, daha çok işte tarımdaki burada havaların iyi gitmesi, rekolte artışıyla gelmişti. Bir kısmı da hizmetlerden gelmişti. Şimdi bakalım bu ay ne olacak, yani bu çeyrekte ne olacak, onu takip edeceğiz. Bence orada da o da Merkez Bankası açısından bir belirleyici olacaktır. Her ne kadar biz Merkez Bankası fiyat istikrarı bizim tek hedefimiz dese de bence bu son indirimde

0: de sanayinin durumu ve oradan gelen tepkileri göz ardı etmemiş olması gerekiyor. Yani o sebebinin, muhtemelen bu indirimin sebebi o diye düşünüyorum ben. O yüzden onu da izliyordur Merkez Bankası. Özellikle orada tüketimin katkısı nasıl? Tabii bir de net ihracatın katkısı nasıl? Çünkü bizde artık net ihracatın katkısı da artık çok azalmaya başladı. Bu da kur politikası açısından nasıl olacak? Denge nasıl devam edecek? Bütün bunları izleyecektir diye düşünüyorum.
1: Abdurrahman Beyciğim, sizin değerlendirmeniz nasıl? Beklentiniz?
2: Devlet büyümesinde tarım üretimi belirleyici oldu. Yani belirgin ve yukarı çekeceğini tahmin ediyorum. Üçüncü çeyrek çok daha fazla oldu. Geçen sene Türkiye %3.6 büyüdü. Herhalde bu seneki büyüme %4'ün üzerinde gerçekleşebilir. Ya da 4 civarında gerçekleşebilir. Yani geçen sene biraz daha üzerinde bir büyüme elde edebiliriz. Şimdi enflasyon konusunda yani olabilir, belki Eylül'de başlamayabilir faizinde. Ama bir ay sonra başlayalım. Çünkü önümüzdeki süreç enflasyonun yükleceği bir süreç. Yani sadece bir ayla değil, gelecek yıl ilk aylarında da yine baz etkisi böyle bir var. Dolayısıyla enflasyon geriledikçe faizlerin de gerilemesi gayet normal. Arada bir reel faiz marjı bırakılır. Öyle yola devam. Ama yıl sonu itibariyle 29'a inilecek ise sonra valla politika faizinde 34'e inilebilir. Ama ondan sonra da devam dediğim gibi geçecek yılın ilk aylarında enflasyon gibi sürdürecek. Hatta ekonomide canlanma başlamasına rağmen enflasyon aşağıya gitmeye başlıyor. Dolayısıyla tablo da olum pozitife dönmüş. Böyle bir beklenti içinde bu aynı zamanda borsayı canlandırıcı etki yapacak. Çünkü şirketler hem iç pazara da satış yapmaya başlayacak. Bu ciro ve kar anlamında. Dolayısıyla önümüzdeki son 4 ay, evet 4 ay, bazı fırsatların ortaya çıkacağı bir ay, ondan sonra 7 yıldan itibaren fırsatlar kalmayacak. Bu fiyatlar, fiyat düzeyinde, onun için fırsatlar kalmayacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bu arada sizi göndermeden Bloomberg Business Week'in yeni sayısı yayında, ona da birlikte bakalım. Kapakta neler var? İçerideki güzel haber başlıklarıyla birlikte. Evet, sanayiden sanayiciden OVP'ye tam saha pres manşetiyle Bloomberg Business Week bu hafta yayınlandı. Dezenflasyondan taviz vermeden üretim kasını koruyabilmek mümkün mü? Yüksek belirsizlik ortamında uzun vadeli plan yapmak, geleceği öngörmek veya tercihlerimiz konusunda net olmak. Orta vadeli program ne sunar, ne getirir, ne götürür? Reel sektör fiyat istikrarı konusunda hemfikirken üretim gücünün korunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Detaylı, kapsamlı bir araştırma birçok güzel haber başlığıyla birlikte Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısında. Evet, konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce bir rakamlarımıza bakalım. Sevgili Derya Ekim ve Abdurrahman Yıldırım'ı uğradıktan sonra ABD'deki satıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'ta yatay negatif olmuş, iyiden iyiye. S&P 500 %0,22 geri çekiliyor. Nasdaq'ta %0,45 kadar. Aslında biz başladığımızda daha derin satışlar vardı, bunu da söyleyebiliriz. Viyop'ta ise hali hazırda %0,58'lik bir geri çekilme var. İşlemler 16.656 seviyesinden geçiyor. Haftaya yoğun bir gündem bizi bekliyor. Pazartesi günü Çin'den Birleşik PMI verisi gelecek. Biz de içeride büyüme rakamlarını karşılayacağız. Aynı zamanda işsizlik oranı, açlık sınırı rakamları da geliyor olacak. Almanya'da da enflasyon verisini karşılayacağız. Salı gününe geldiğimizde içeride Bloomberg HT tüketici güvenini ve imalat PMI verilerini, aynı zamanda İTO'nun İstanbul'un enflasyonunu karşılayacağız. Euro bölgesinden de imalat PMI verisi gelecek. Amerika'da ise JOLT açık iş pozisyonları verisini alacağız. Çarşamba günü Amerika'da mortgage başvuruları, ADP istihdam verileri, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Fed

0: 5 kitap olacak. Amerika'nın makro göstergeleri güne damgasını vuracak. Perşembe günü biz de içeride Ağustos enflasyonunu karşılayacağız. Sabah 10'da Euro bölgesinde bileşik PMI verileri var. Merkez Bankamızın rezervlerine, menkul kıymet, para ve banka istatistiklerine bakacağız. Amerika'dan da PMI verisi, bileşik PMI verisi yine perşembe gelecek. Cuma günü haftaya bugün dünya gıda örgütünden gıda endeksi verisi gelecek. Reel efektif döviz kurunu içeride takip edeceğiz. Amerika'da haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi gelecek. İçeride yine mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verilerine ve fiyat gelişmeleri raporuna hep birlikte bakıyor olacağız. Yayın içerisinde de bahsettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketinin başvurularına 1 Eylül'de başlanacağını söyledi. Orta vadeli programa yönelik de değerlendirmeler yaptı Bloomberg HT mikrofonlarına. Bu röportajla tamamlayalım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi yeniden buluşmak dileğiyle. İyi geceler. Hoşçakalın.
1: Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 250 milyar TL'lik bir finansman paketi vardı ve 1 Eylül'de başlayacağını duyurdunuz. Sizden buranın detaylarını alarak başlayalım.
2: Evet, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaştığı üzere yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı daha da güçlendirme perspektifiyle imalat sanayimizi destekleyici, imalat sanayi istihdamımızı korumaya yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Malumunuz bu alanda geçtiğimiz yıl ve bu yıl özellikle emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya dönük uygulamaları hayata geçirdik. Bu yıl başından itibaren emek yoğun 4 sektörümüzde hazır giyim, tekstil, mobilya, deri, ayakkabı sektörlerinde istihdamını koruyan tüm işletmelerimize, KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli firmalarımıza çalışan başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapmaya başlamıştık. Bu uygulamamız gerçekten muazzam bir başarı kaydetti. 2025 yılı Aralık itibariyle bu sektörlerde mevcut bulunan istihdamı 2026 yılı Haziran ayı itibariyle korumayı ve hatta bir miktarda yükseltmeyi başardık. Burada tabii gerçekten sanayicilerimizin gayretinin, ihracatçılarımızın çabasının büyük bir rolü var. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu programı sürdüreceğiz. İnşallah hem bu yılın geriye kalan döneminde hem de 2027 yılında yeni bir çerçeveyle bu programa devam edeceğiz. Fakat sadece 4 emek yoğun sektörümüze değil, imalat sanayimizin tüm sektörlerine istihdamı koruma ve işletme maliyetlerini desteklemeye yönelik destekler sunmayı da önemsiyoruz. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 250 milyar liralık bir uygun koşullu işletme kredisi paketini sanayicimiz için hazırladık ve bugün neredeyse bütün bankalarımızın ve katılım bankalarımızın, kredi kefalet kuruluşlarımızın katılımıyla, imzalarıyla hayata geçirmiş olduk. Ben sanayimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ne yapıyoruz? Bu yılın ilk yarısında Ocak-Haziran dönemindeki istihdamını yılın ikinci yarısında koruyacak olan sanayicilerimize sabit maliyetle kredi kullanmaları halinde 37 puan maliyetle kredi imkanı sağlıyoruz. 12 puan maliyeti bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla sanayicimiz 25 puanlık finansman maliyetiyle bu işletme kredilerini kullanma imkanına sahip oluyor. Yani finansman maliyetlerini %25'e düşürmüş oluyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, 36 ay vadeyle inşallah bu işletme kredileri sanayicilerimizin gücüne güç katacak ve istihdamın korunmasına da vesile olacak. Tabii burada özellikle KOBİ'lerimize kredi kefalet desteği de KGF ve diğer kefalet kuruluşlarımız eliyle sağlanacak. Bu da kredi erişimin tabana yayılmasına çok ciddi bir katkı sağlayacak. Tabii bunun devamı gelecek. Yani bu 2026 yılının ikinci yarısı için oluşturduğumuz bir paket. İnşallah 2027 yılı itibariyle bu programın devamı niteliğinde yeni paketi de hazırlayacak ve sanayi ve girişimci ekosistemimizle paylaşacağız. Buradaki limitler KOBİ'lerimiz için 50 milyon lira, büyük şirketlerimiz için 150 milyon lira düzeyinde olacak. Her bir firmanın kullanacağı kredinin limitinde firmanın aylık istihdam maliyeti dikkate alınacak. Eğer firma ARGE merkezine, tasarım merkezine sahip ya da teknoparkta faaliyet gösteren bir firmaysa aylık istihdam maliyetinin iki misline kadar kredi kullanma imkanına sahip olacak. Eğer firma birinci bölgedeki işletmesini, yani en gelişmiş 10 vilayetimizdeki işletmesini 4-5-6. bölgeye, yani daha az gelişmiş şehirlerimize taşımaya yönelik taşıma teşviğinden yararlanmakta olan bir firmaysa da yeni oluşturacağı istihdamda 6 aylık istihdam maliyetine kadar bu 25 puanlık finansman maliyetiyle sunulacak krediden yararlanma fırsatına sahip olacak. Dolayısıyla bir yandan yenilikçiliği destekliyoruz. Bir yandan da özellikle sektörlerimizin ülke içinde daha dengeli yayılmasına dönük taşınma süreçlerini de destekliyoruz. Vurgulamak istediğim husus şu, aylık 3500 liralık desteğimiz sadece emek yoğun 4 sektörümüze yönelikti. Fakat bu kredi finansman paketi imalat sanayinin tüm sektörlerini kapsayacak. Ben tekrar sanayimize, Türkiye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
1: Sayın Bakan, son olarak orta vadeli programın açıklamasına sayılı günler kaldı. Biz de sektör sektör talepleri dinliyoruz. Siz de taleplerinizi iletiyorsunuz. Burada yeni OVP için nasıl bir tablo çizdiniz? Sanayici için 2027 yılı daha rahat nefes alabildikleri bir yıl olacak mı? Özellikle finansmana erişim ve maliyetler konusunda.
2: Tabii ki ekonomi programımızın ana perspektifi devam edecek. Yani fiyat istikrarını sağlamaya dönük perspektif mutlaka korunacak. Ama bunun yanında özellikle küresel konjonktürde yaşanan gelişmeler, Türkiye'mizin önünde oluşan fırsatlar, yeni bağlantısallık fırsatlarının Türk sanayi ve ihracatı için sunacağı imkanları da en etkin şekilde değerlendirmeye dönük tedbirler inşallah orta vadeli programda yer alacak. Böylelikle inanıyoruz ki sanayimiz 2027 yılından inşallah güçlenmeyi başaracak. Ve bugünkünden daha rekabetçi şekilde yoluna devam etme imkanına sahip olacak. Programın hazırlıkları son aşamada, inşallah yakında sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılmış olacak.
1: Son bir soru. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da buradaydı. O da geçtiğimiz günlerde meclis toplantısında girişimci devlet kavramını biraz daha vurgu yaptı. Burayı siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, bu son dönemde bütün dünyada çok öne çıkan bir konu. Malumunuz. Devletler geri döndü, hükümetler geri döndü gibi ifadelerle de bu dillendiriliyor bütün dünyada. Çünkü küreselleşme rüzgarı artık tersine döndü. Daha fazla yerel üretim, yerinde üretim, dostlardan tedarik, komşulardan tedarik, bölgesel ittifaklar öne çıkıyor, çıkacak. Bu Türkiye için de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye bağlantısallık alanında kalkınma yolu gibi, Zengezur koridoru gibi yeni oluşturulacak fırsatlarla sanayi ve ihracat için yeni kaldıraç setleri inşa etmekte. Yine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi daha ileri düzeylere taşımak, yeni ihracat pazarları kazanabilmek için de güçlü adımlar atıyoruz. Tabii burada devletin sanayiyi sadece destekleyen değil, aynı zamanda sanayiyle birlikte hareket eden ve sanayiye yol gösteren bir yaklaşım içinde hareket etmesi önemli. Biz aslında özellikle son yıllarda attığımız adımlarla bunun somut örneklerini ortaya koyduk. Neler yaptık? Yatırım taahhütlü avans kredisi programında yüksek teknoloji ve stratejik yatırımları odağa aldık. 284 başlığı önceliklendirdik ve bu başlıklardaki yatırımlara 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıl vadeli 14 puana kadar düşen finansman maliyetleriyle Türk lirası kredi imkanları sağlıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar desteklediğimiz 80'den fazla projenin toplam yatırım büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde. Yine teknoloji hamlesi programını uyguluyoruz. 1000'e yakın teknoloji seviyesi yüksek ürüne yönelik yatırımlara ayrıcalıklı teşvikler sağlıyoruz. Şehir sektör eşleşmeleri yaptık, yerel kalkınma hamlesi programını başlattık. Hangi şehrimizde hangi 4 başlığı öne çıkardığımızı sanayicilerimizin önüne koyduk ve yerel kalkınma hamlesi programındaki yatırımlara da teknoloji hamlesi programındaki gibi en ileri düzeyde teşvikler sunuyoruz. Sanayi planlamamızı bütünüyle 81 ilimizi 7 bölgeyi kapsayacak bir düzeye taşıdık. İlk kez sanayi alanları master planı hazırlıyoruz. Toplam sanayi alanı büyüklüğümüzü 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarıyoruz. Samsun Mersin hattında 13 ilde Orta Anadolu Sanayi Gelişim Koridoru'nu ilan ettik. Yine Sivas Iğdır, Mersin Şırnak ve Trabzon Şırnak Sanayi Gelişim Koridorlarını hazırlıyoruz. Bunlar terörsüz Türkiye'de Türk sanayinin gelecek 30 yılını şekillendirecek adımlar. Buralarda organize sanayi bölgelerimizin 10 misli büyüklükte mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. İşte devlet aklının sanayiciyle el ele omuz omuza yürüdüğü istikamet budur. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'nin sanayi ve ihracatta çok daha güçlü adımlar atacağı bir dönem olacak. Biz bu anlamda aslında pek çok ülkeyle kıyaslandığında yaşanan süreci daha erken sezinleyen ve buna yönelik adımlarını daha erken atmayı başaran ülkeler arasında.

Dayız. Yine ihracat tarafında da malumunuz reeskont kredilerinde limitleri ve günlük 5,5 milyar liraya kadar çıkardık. Bunlar ihracatçımızın gücüne güç kattı. Bütün bu adımlar aslında ekonomi programımızda da fiyat istikrarının yanında yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ne kadar önceliklendirdiğimizin açık göstergesi diye değerlendiriyorum. Elbette yapacak çok işimiz var.

0: ve girişimci devlet rolümüzü daha güçlü şekilde inşallah uygulayacağız.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo. Some days you're the only thing I know.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bir an önce dursun her şey.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.